oldu sana? Hı? Acıdan değil de öfkeden bağırırsın sandım. Ama öfken de eksik değil mi?

kirişi dayadığından beri öfkelendiğini hiç görmedim. Seni öldürmeye kalktığım için bana kızmadın. Everdiğim için de bana kızacak değilsin, değil mi? Allah'ın kızgın. Düşünde gördüm. Uçmağı kapısından çevirdi beni. Ben de Acun'a düştüm. Uyandım. Uyandığımı herkesten sakladım. Sakladım ki senin kandaşlarınla benim kandaşım neler yapacaklar bir göreyim. Gördüm ki senin kandaşların benim kandaşımdan akıllı çıktılar. Benim kandaşım Balamir'in üstesinden geldiler. Ama benim kandaşım Balamir inattır. Kızını rehin almazsan durmaz. O yüzden birazdan sen de Kırçiçek'in parmağına bu yüzükleri takacağız. Sanmayasın ki bunlar yüzüktür. Bunlar prangadır. Çin'le barış içindeyiz. Çünkü kızları oğlun Temur'a prangaladır. Rus varikler baş kaldırmaz. Çünkü prensesleri benim parmağıma prangalıdır. Balamir de yola gelecek. Çünkü kızı sana bu prangayla bağlanacak. Bahçede senin yanında tutsak bir kız vardı. Bana öfkeyle baktı. Niye? Çünkü kendini tutsak bizi bir zanneder. Oysa onun prangalarının kilidi bir gün açılır. Bizimki ölene dek açılmaz. Haydi gidip yaz yana

0: Hanım daha ayakta duramazsın. Ata binmek nedir?
1: Bana Merahat'ta karşılamam gerek. Kalın pazarlığı edip söz kesilecek.

Ayrıca 50 bin koyun, 10 bin at verilecek. Sen kızın kırçiçeği, oğlum Batuga'ya verir misin?

Ben de alırım. Kırçiçek, Batuga, ant verin.

Toy lan sen. Boy lan sen. Nişan kutlamaları başlasın. 40 gün 40 gece toyumuz var.

0: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
1: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
0: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
2: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da daha da yapılması lazım.
0: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
2: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
0: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
2: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
0: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde bugün 13'te Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Efendim, İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Bunun üstüne benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki, estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyiz. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insani hem hayvani derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar, bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Sayılmamalı da hemen böyle bir iyi dersler tabii çıkartın. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah yüz güldüren sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek maaş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar ederiz diye düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, rahatma noktasındayız ama şu an.
0: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil, ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına
5: hoş
0: sağlık.
5: Sağ olun, iyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür, her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yılı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz inşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım için canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben diş hekimliği fakültesinde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet, idare etmek yok. Olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum, bu o da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız, evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi de Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırmak lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: dedim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı
5: kesinlikle
0: oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Tabii, bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunların şeyde el yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Hadi bakalım, böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
4: Evet. Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadığınız özel yerden geldi.
0: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırgandı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut hocam, Hakan hocama sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikinci sıra Türkiye geliyor. Zorbalık ve şiddetin arttığı, özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yerliyor skalada. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Hı-hı.
0: Doğru.
4: Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yerliyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane okul baskını oluyor.
4: Bir önceki senede 2023 39. 2025 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını var.
4: 2936.
0: Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
4: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine, yani. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
4: Tabii çok çıktılarına bakma. 2000

0: 2026'yı da görmek gerekiyor biraz. Tabii. 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir. Olabilir. Ama spesifik belki o dönemde alınan
1: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
0: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç. Bu istatistikleri de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
0: evet,
1: fazla?
0: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işleri. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
0: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda. Yani,
1: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
0: Bu da baktığımız zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası. Okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bundan çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım.
1: Şunu yani dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
0: Tabii tabii yapılmalı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
0: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlarda bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyona
1: yani göre... bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
1: Evet.
0: 5'te 1.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkes de var.
0: Hepimiz de var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani bu da biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş. Evet. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larını, zekalarını arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş.
0: Evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi? 2010'dan sonra.
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içme ile alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bir araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026, 16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala oturuyordu? 14,

0: 18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global zamanda. 80 ülkede. Ama Türkiye'de geliyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmalar için isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerikan seçimlerine müdahale etti diye. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini görüyoruz diyorsunuz
0: bu hikaye. Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 yılında birdenbire kaybolması altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevli olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız zaman.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam şimdi
1: tabii.
2: 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genelde biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısıyla veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor
2: her
1: belki.
2: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: O kontrolü ele alabilecekler
2: tabii,
1: mi?
2: Tabii ki, şey de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
2: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte kanmazsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
2: peki şimdi geçtim. Bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zamanlar.
2: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
2: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek ama şimdi cep telefonu bunların hepsini ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli
2: ya
1: bir şey.
2: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala yani gideceğim.
1: Hiç
2: soruyorum.
1: Hiç kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle aslında götürmüyor artık.
2: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet. Bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayız. kullanamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
2: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devralamayacağız.
2: Tabii ki de şimdi öfke

0: olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol, epigenetik yapar, metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam, sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu içsen o benden midenden emilecek de geçecek de istediği yere gelecek de bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Ya Aydın'la çilek topluyoruz dedi. Kızdın.
0: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantin içinde ama işte kıymetli hocam o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade evet. Maalesef isteksiz hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet. Peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: hocam. Şimdi kıymetli hocam. Şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı. Erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla. Erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz. Hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benimdir.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten onu.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne
0: o verdiyse
1: hani, şey, o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O tabii. Doğru. Bu tabii. Biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama
1: öğrenme
0: tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden tabii. De aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet şimdi, ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da hani daha doğrusu insanın modern insan olmasının tarihi 1000 yıl. Hı-hı. Var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
0: Tabanca.
2: Testosteron. Rekabete dayalarından. Evet. Şimdi bir sistem rekabete dayalı genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden içerisinde. Kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
0: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Hı-hı. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. Hı-hı. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir

0: Ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömleği düşünsün ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır. Ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şey görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek geni indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama bu da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, öfkelenme şeyi önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik.
0: Şimdi
2: kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi sakin.
0: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
0: yani iyi araba sürer. Hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılır. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
2: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar, hani XX erkek çocuklar XY, erkek çocuklar zekanın

0: kaymak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Hı hı. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hı. Aynı şey gibi, hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın şeyi gibi. Vermeyeceğim ama yok, oradan girmeyeceğim. olmazsa olmaz ya. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
0: Motor lambası. Hı. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Hı. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
0: Geçmedi. Şu öfkeyi yok etmek demek, arıza lambası söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young ve Adler'in işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle o bilinçaltı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerle tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
0: kaderin oluyor.
1: Çıkacağı belli olmaz.
0: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şahsa dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
0: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimizi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor. Rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
0: Mümkün. Zaten Adler de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Adler'cim mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
0: Öyleyiz baktığımız zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz Adler aşağılık diyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
0: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
0: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evrime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumu

0: devam eder. İstediğiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Hı-hı. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Hı-hı. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur? Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya ona bir örnek vereyim. Bunu tamam. Söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Siz de biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye size düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz bizim yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizde bir biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum. Çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım. Tabii
2: şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var futbolcunun. Gole atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: Şey.
2: Evet
1: yani,
2: işte
1: tabii.
2: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
2: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
2: Mehmet hocam hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
2: Biz matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani.
2: Tabii
1: normal
2: ki de.
1: Koşullarda
2: tabii
1: olmaması
2: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
2: evet,
1: dedim bu çocuk
2: evet,
1: futbolla
2: evet.
1: ilgili konuşmaz bile. Bahis oynamayı tamamen aklandı.
2: Şükür.
1: Yeni
2: çok
1: şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
2: Çok
1: ama
2: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
2: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
2: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum. Haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan'la Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktörel dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezilen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın, o yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlar anlatacağım. Bak, diğer, yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilin madde var. Kaşıntı. Ve stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde artıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bayağı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: dış dünyaya daha etkili hale şey.
1: Mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikropları öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücuda.
0: Direkt strese bağlı olarak.
1: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var.
0: Tabii.
1: Baktığımız zaman cilt rahatsızlıklar, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunların sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
0: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
1: Bu gerçek. Yani beyazlayabiliyor da.
0: Evet.
1: Yani bu film yani değil. Tabii o birden de ben beyazlayayım.
0: Birden bile olmaz o kadar
1: hani,
0: da.
1: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
0: Bir anda beyazlaması.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
1: Tabii hocam buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
0: Nedir hocam?
2: sigaradır. Hı-hı. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 94 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Hı-hı. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar. Açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza. Mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler, ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi, yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu, diğer şeyler oluyor?
0: Yani nedensellik i̇şte belli değil
2: oradaki. Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu, hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet, ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar, hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu, ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. Hı-hı. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni, ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam...
0: Sağlıklı yaşa yani, değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam. Bakın, kesin veya bilinlik şey, artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız. Tabii, tabii. Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse, ben onu öyle algılamıyorum
0: hemen,
2: ama.
0: Hemen öyle
2: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
0: Evet, tabii ki.
2: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuz daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de, kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü, egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
0: İnşallah düzenli, güzellerini koymuştur. Koydukları
2: olsun çok bir herhalde. Harekettir ya, hiç yoktan iyidir. Tabii yani canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse
0: gelmez. Hayır, yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş. Yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
1: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
0: Gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey, şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da bu ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyalog.

0: Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde, bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya, iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun, ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
1: Sayın Bakanım, Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, Mustafa Sedai yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırmayla ilgili.
0: Harika.
1: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
2: Genelde
1: kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
0: 97 yılından ajanda gelir falan.
1: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
0: olarak. 163 kişinin geçiyor, çekiyor falan hala.
1: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
0: Daha sosyalleşme becerileri
2: düşük. Şey
0: her yere
1: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen, önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar, çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor. Eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Psikolojik meşhur. Evet. Sürüye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal fark ederler. Duygularda yönetilen manipülasyona açık. Yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
0: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
1: Tabii.
0: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
1: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
1: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
0: Evet.
1: Vücut üretirse endorfin çok etkili bir şey. Bizi mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak, şöyle bir doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
0: Evet.
1: Bak bunlar, bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
0: Evet.
1: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
0: Evet.
1: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da o şiddetten bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
0: Evet.
1: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
0: Kendi içi, içe kapanık.
1: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış, tamamen efendime söyleyeyim... Psikolojide bir kavram var ya, enhedonist miydi diyordunuz hocam?
0: Keyif, hayattan keyif alamıyor.
1: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk hocam, evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
0: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
1: bu kadar basit, bağ
0: başarabiliyor
1: kurmak
0: burada.
1: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor.

0: anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz, bana da geliyorlar, seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor, akademik başarısıyla ilgileniyor, sınavlarla ilgileniyor, işte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor, yemeğiyle ilgileniyor, kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da, ilgilenmek, duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol, onlar da helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk, anedoniye girer, yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet. Oluyor. Bizim baktığınız anneler zaman. Yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de işte, sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey çocuk gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı gibi davranma
0: şimdi,
1: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey.
1: Bazı anneler. Bunu
0: ilgi demeyelim. Bu ne bile? Sus. Bu takip. Bu bir takip. Takipçilik demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları, pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız, yaşlılar yardım etme, bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor.
1: Tabii.
0: Bakın dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocuklar Türkiye'de.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi bir butik otel. Gelmişler turizm bakanı. 5 yıldızı kim verdi buna? Sökün demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 yıldız kayın yeter abi, size ne demiş. Bu standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Çocuk ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok

0: İyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir. Bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz güreşe yönlendirilebilirdi. Belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
1: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şu anlamda söylemiyorum.
0: Gen çalışmaları, hani, genetik çalışmalara şimdi yatırılan
1: hem
0: şeyler.
1: O, hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik. Evet, yani güzel. Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. Okunda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
0: Tabii, tabii,
1: hani anatomik
0: kesinlikle.
1: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
0: olabilir.
1: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
0: Evet.
1: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
0: Tabii,
1: ya
0: muhakkak.
1: Konu yok.
0: Tabii.
1: Ortam
0: İlgi
1: yok.
0: Çeken konu o.
1: Gene şey,
0: ya da
1: ya,
0: Kenan Yıldız.
1: Ben olsam evet sıkılırım ya.
0: Tabii,
1: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
0: Hı hı.
1: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor, takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
0: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
1: evet,
0: flash.
1: Yani, şimdi onu da yani şöyle, hani tamam onlara...
0: Ayranını tam içmedi burada.
1: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok, ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
0: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz
1: Arda'ya
0: yani.
1: Daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin de her şey, ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
0: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
1: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
0: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek
1: için
0: çok güzelmiş.
1: Çünkü o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada ki. Bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece onu...
0: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
1: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat

0: yarışmıştı. Hı hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Hı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
0: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyat daha görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam, evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
0: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
0: tabii
1: branşlar.
0: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok
1: önemli.
0: Başarılıyız o
1: en
0: sporcularda.
1: Önemlisi.
0: Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
0: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi bir konuşmacı oldu sahneye, insan oldu.
0: Kesinlikle çok disiplinli bir insan.
1: Evet,
0: hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada.
1: Yani
0: kızlı üstün patronu. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Evet. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu. Ya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
0: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Hı. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Hı hı. Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
0: Evet,
1: oradaki
0: onu
1: kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi?
1: Tabii ki.
0: Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Hı hı. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Hmm. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
1: Aa.
0: Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir yapı gerektirir.
1: Topu koy vur yani artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı. Dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı işi yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon.
1: İşte tam şeye benzettim. Bugün video izledim. Kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor, bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte. Evet. Benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonra

0: Belki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler, federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zekayla müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyor da o zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o şeyimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
0: Evet.
1: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? Arabesk yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
0: Ne istersek yapabiliriz.
1: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
0: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz
1: asistanla. Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya. Ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
2: Orası zaten
1: ve hız çağı. Tabii. Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yaz. Yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
0: Yani artık yani ama şimdi
1: demek istediğimi
0: yani
1: hatırlıyor
0: insanın mu? Ama çalışma şey de bu değil mi biraz? Yaratıcı yani o da mi? Çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
1: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
0: Nasıl görüyorsun bu arada evet, hakikaten? Evet. Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
1: Bakın çocuk doğdu. Bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10.000 puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10.000 puandan tek yaşam skorlarda 10.000'den atıyorum 800'e düşüyor. 2.000'e düşüyor. Kiminde 10.000'den 8.000'de kalıyor. 8.000'de
0: ama başta maksimum var yani.
1: Herkes 10.000'de doğuyor. 10.000'de doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdı emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydin? Ne Beethoven'la doğuyor?
0: Tabii ama
1: evlendi,
0: canım, tabii
1: evlendi.
0: Canım.
1: Ne Adal'a doğuyor?
0: İşte fazla sayı örneği.
1: Değil mi hocam? Tabii ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru eller buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika'nın eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerika'nın eğitim sistemi sahip seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde

0: en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bir de saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Hafta bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Hı hı. Odası olan sola IQ de yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığı doğrudan ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Hı. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Duygusal zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, hı hı, yaratıcı, modern, çocukların dersin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
0: Evet. Esneklik kazanır. Tabii. Odan derslik sonra rekabetçi oyunlar, top oyunlar, atıyorum topla, basketbol olabilir. Hı-hı. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı. Bir,
0: evet, sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de, çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki.
1: Plastik o onlar, flütten tabii, diyorum. Tabii, su dışlım dilim yandı.
2: Delilo destane.
1: Sen bunu çalmışsın. Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz, olmaz.
1: O da yarıyor. Tamam.
2: Kıymetli hocam. Çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon alma. Pozisyonunuzu alma.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar hepimiz. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Tabii. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
1: Bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki sen öğren.
1: İkinci çünkü kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek, flöt deneyecek, bağlama deneyecek, gitar, piyano bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum. Peki.
0: Şey film var ya, özür dilerim. Bu ödüllü bir film var, Kova filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
0: Kova filmi var, Kova. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi, Fransız ve İtalyan yapımı, ödüllü bir film, Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor, gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir Kova eser yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde, herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, sesleri deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın,
1: evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun tabii, farkında
0: ama olabilir. Ama çok teknik güzel bir film. İşte biz, herkesi yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kaybetmeyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda herkesi da biliyorsun.
0: Herkesi flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. Diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmeniz lazım.
1: Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut ilekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte halinde. Başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
0: Ya, sınavla ilgili şöyle bir örnek, hem bir konuyla toparlamış olayım biraz. Hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi masmavi giymiş hocam. Tamam. Şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı, sınava gideceksin. Hı hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızı ışıkta durdu. Hı hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres,
0: yetişim. Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddele, halimle şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıtın diye burada dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet işime yaramıyordu, atmışım, yakmışım. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsettele atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın. İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya
0: çözüldü.
1: Da bir şekilde.
0: İki sefer farklı. İki insan genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Doğrudan öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim kararlı. Şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu.

0: aldığın için limbik bölüm harekete geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Bu sorular sorar. Evet.
1: Dur düşün. Peki,
0: yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor.
1: Hmm.
0: Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT hormonu o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan bebek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor.
1: Hı hı.
0: O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantık sağında kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok hangi problem olmuyor.
1: Evet.
0: Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. adamlar evet. koyarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav, sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. sizi size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirle. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi. Atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza teşekkürlerimize. İyi bir bayram olsun. Gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde anlıyoruz. Hoşçakalın efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarınınsa taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Çaklar Dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Surat, Adana'dayız. Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına meydan okuyan dev bir tesisteyiz. Efendim bu mega tesiste sadece Türkiye'nin değil, dünyanın 80'den fazla ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo üretimi yapılıyor. Peki bu trafolar nasıl üretiliyor? Hazırsanız çarklar bu kez Adana'da dönüyor.
1: Elektriği ihtiyacı duyulan her noktaya hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyorlar. Kentlerin aydınlatılmasında, üretimin devamlılığında ve hayatımızın konforunda büyük bir rol oynuyorlar.

0: Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı, Adana'da bulunan dev fabrikada üretilen dağıtım ve güç transformatörleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
1: Katların döndüğü, üretimin kesintisiz devam ettiği tesisimize hoş geldiniz. Bizler Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elektrifikasyon şirketiyiz. Biz tesislerimizde transformatör üretiyoruz. Yaklaşık 1997 yılından bu yana kendi tesislerimizde üretimler yapıyoruz. Bir aile şirketiyiz biz, normal bir aile şirketiyiz. Fakat şu anda 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan enerji kampüsü haline gelen bir şirket durumundayız. Baba mesleği aslında. Biz bu tesislerimizi büyütürken devamlı babamızın nasihatleri doğrultusunda kalite ile üretimlerimizi hız kesmeden arttırarak devam ettiriyoruz. Mevcut tesislerimizde bizim şu anda organize sanayide 3 tane tesisimiz var. 2 tane tesisimiz şu anda 64 bin metrekarede tam kapasite olarak çalışmalarına devam ediyor. Fakat sektörün getirmişliği ihtiyaç hasıl olması sebebiyle dünyadaki yaşanan yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle birlikte enerjiye ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu nispetle de biz şu anki bulunduğumuz bu kampüste, yaklaşık burası 120 bin metrekarelik tesiste teknoloji üretmeye başlamış durumdayız. 120 bin metrekarelik bir tesisteyiz şu anda. Bu tesisin 80 bin metrekaresi kapalı, 40 bin metrekaresi açık, 40 bin içerisinde de 20 bin metrekarelik bir sosyal tesisimiz var. Bizim şu anda bulunduğumuz hol, toplam 26 holden oluşuyor bu tesis. Bulunduğumuz holde güç transformatörleri üretiyoruz. Şu anda bu tesis 2 ay öncesinde üretime başladı. Şu anda kapasite olarak %50 kapasiteyle devam ediyoruz. Gelecek makinelerimiz var, yatırımlarımız bölgede devam ediyor. Biz burada 1000 envi 800 kilovolta kadar transformatör üretimine yapma kabiliyetine sahibiz. Şu anda çatı yüksekliğimiz bizim burası 30 metre. Şu anda Avrupa'nın en büyük kampüsü içerisindesiniz ve neden Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz? Bizim test laboratuvarımız Avrupa'daki bulunan tüm test laboratuvarlarından metrekare olarak daha büyük bir metrekarede ve aynı anda iki tane 500 envi, yani 500 envi'nin karşılığı yaklaşık bir 600 tonluk trafoyu test etme kabiliyetine sahip bir laboratuvar. O yüzden biz buraya Avrupa'nın en büyük kampüsü diyoruz. Bununla birlikte bizim diğer iki tesisimizde biz dağıtım trafosu üreten bir firmaydı zaten. Hala da üretiyoruz. Aylık kapasitemiz orada 700 adet transformatör, dağıtım trafosu. Fakat bu tesiste biz bu kapasiteyi 3 katına çıkarıyoruz. Yaklaşık 2400 adet transformatör üretimi yapacağız dağıtım trafosu olarak. Kuru tip trafo tesisimiz var. Yine eski tesisimizde orada yaklaşık biz 50-60 adet transformatör üretiyorduk. Burada 3 katına çıkaracağız. Yaklaşık 150 adet transformatör, kuru tip transformatör üreteceğiz. Güç tarafında, evet şu anda bu holdeyiz. Bizim eski tesisimizde fiziki koşullar yetersiz olduğu için, alanımız da yetersiz olduğu için o tesiste en fazla biz 2 veya 3 adet trafo üretebiliyorduk ve maksimum seviyesi 100 envaydı, 100 bin kW trafo üretiyorduk. Ama dediğim gibi burada biz aylık 35-40 tane güç transformatörü ve seviye olarak 1000 envaya kadar transformatör üretim kabiliyetine sahip olacağız. Bunların hepsiyle birlikte bir de bizim anahtarlama ekipmanları üretimimiz yeni başladı. Yani diğer tesislerimizde bizim anahtarlama ekipmanları ürünlerimiz yoktu. Yani anahtarlama ekipmanları nedir? İşte beton köşkümüz, hücremiz, kesicimiz, ayırıcımız. Bunların üretimi yoktu ama şu anda bu tesisimizde yine üretime başladık. 2 ay öncesinde %60 kapasiteyle şu anda beton köşk anahtarlama tesis ürünlerimizin de imalatına başlamış olduk.
2: İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev tesiste üretilen trafolar 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar Made in Türkiye damgalı trafolar boy gösteriyor.
1: Çinliler, Hintliler ve Türkler olarak aslında dünyayı domine ediyor. Bizim şu anki yapmış olduğumuz üretimlerin, satışlarımızın, genel satışlarımızın %55'i bizim ihracat. %45'i yurt içi. Bu %55 ihracatın içerisinde %75'lik bölüm ise Avrupa'ya ihracat. Bu ihracata nasıl başladığımızdan bahsedeceğim. Bunun hikayesi var bizde. 2009 yılında ben ilk defa yurt dışına gittim ve 2009 yılında biz ilk ihracatımızı yaptık. Afrika'nın Benin ülkesine yaptık. Fakat oraya gittiğim zaman aslında Afrika ülkesinin, Afrika kıtasının ne kadar bakir olduğunu gördüm. 2009 yılından bahsediyorum. Oraya gittiğim zaman hani pazar araştırması yapacaksınız ya. Orada bir ürün satan bir iş yerine gittik. Fransızca konuşuyorlardı. Yanımdaki takım arkadaşım iyi Fransızcası vardı. Hemen sor bakalım dedim işte yani bu ürünü ne kadara satıyorlar. Ve farklı bir marka vardı. Yani benim bildiğim bir kablo fabrikasının ürünü trafo olarak orada satılıyordu o ülkede. Ben o gün bizim mevcut fiyatlarımızı bildiğim için yani ürünün satış fiyatlarımızı bildiğim için o gün o fiyata baktığım zaman adamların sattığı fiyat yaklaşık bizim Türkiye'deki satış fiyatımızın 7 katıydı, 8 katıydı. O kadar fark var. Hatta ben takım arkadaşıma dedim ya herhalde yanlış tercüme ettin ya burada bir problem var bence dedim. Sorduk tekrar yok dedi. Bir de dedi 3-4 ay beklemeniz lazım. Onu görünce biz ilk ihracatımızı dediğim gibi Afrika kıtasına başladık ve Afrika ile büyüyen bir firmayız biz. Önce satışlarımızı Afrika ile geliştirdik. Hatta 2015 yılında Etiyopya'da bir işletme kurduk. Hala o işletmemiz devam ediyor. Baktık ki buradaki işletme iyi gidiyor. Bir de Uganda'ya bir işletme kuralım dedik. Oraya da bir test laboratuvarı kurduk. O işletmelerimiz devam ediyor. Bu şirket Beta Enerji Afrika ile büyüyen firma. Aynı zamanda da pandemi sonrası, işte Covid sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rotasını Avrupa'ya çeviren bir firma. İhracatlarımızın bizim dediğim gibi 175'in şu anda Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa ile birlikte 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Afrika kıtasına ihracatlarımız hala devam ediyor. Hedef pazarlarımız var. Girmiş olduğumuz pazarlar var. Mesela bizim bir Amerika pazarı bu konuda hep şöyle diyorum zaten. Amerika bir tarafa, dünya pazarı bir tarafa. Amerika'nın talepleri şu anda sınırsız bir talep. Amerika için organize altyapımızı ona da göre ayarlamış oluyoruz.

0: kadar 120 bin metrekare alan üzerine kurulu bu mega tesis şimdilik %50 kapasiteyle çalışıyor. Devam eden yatırımlar tamamlandığında ise 600 olan toplam istihdam sayısının 1200'e çıkartılması hedefleniyor.
1: Kampüsün devreye alınması 2026'nın sonunu alacak. Çünkü bir işletmemizi çalışan bir işletmeyle iki tane işletmemizi de buraya taşıyacağız. Kapasite arttırımını meydana getireceğiz ve gelecek makinelerimiz var. Onları da bekliyoruz. 2026'nın sonunda sosyal tesis dahil tüm üretimimizi burada faaliyete geçirmiş olacağız. Burası faaliyete geçtikten sonra bizim istihdamımız 1200 kişi olacak burada. Normal şartlarda biz şu anda 620 kişi takım arkadaşıyla ilerliyoruz. 1200 takım arkadaşımız burada olacak. İstihdamımız 1200'e çıkmış olacak. Yıllardır bu sektördeyiz ve bu sektörün aslında nereye gidebileceğini öngörebiliyoruz. Nereye varabileceğini öngörebiliyoruz. Ve daha önceden yaşanmış tecrübelerimiz var. Bu tecrübelere binaen bir şirketin eğer belli bir noktaya gelebilmesi için sadece sistemler yetmiyor. Orada çalıştırdığınız kişilerin verim almak istiyorsanız o kişilerin çalışma atmosferi ve mutluluğu çok önemli. O yüzden biz de bu tesis kurarken en başta o 20 bin metrekarelik sosyal tesisle ilgili çalışmalarımıza başladık. Çünkü yapmış olduğumuz iş bizim normal standart bir iş değil. Niş bir iş yapıyoruz. Çalıştırdığımız iş ortaklarımız, takım arkadaşlarımız da bu nispetle kalifeye olması gerekiyor. Adana'da olduğumuz için de dışarıdan yani Ankara'dan, İstanbul'dan okuyan arkadaşlarımızı, gençlerimizi bu tarafa çekmemiz gerektiğinden dolayı biz buraya 20 bin metrekare içerisindeki sosyal tesisimizde kafeteryasından oyun salonlarına, sinema salonundan toplantı odalarına, kreşinden havuzuna, havuzundan futbol sahasına kadar tüm tesisi organize ettik. Bunu da niye yani dediğim gibi ihtiyaçtan yapmamız gerekti böyle bir organizasyon.

0: Çünkü burada 1200 kişi çalışacak. Yani burası bir sabah geldiği zaman bir arkadaşımız işe bütün gününü burada geçirecek ve burada mutlu olması gerekiyor. Bu nispetle o ihtiyacı da görünce biz ilk dizaynımızı o sosyal tesis için yaptık. Ve orası bizim tesisimizin kendisi LEED sertifikalı bir tesis. Yani enerji verimliliği, işte çatısında kendi elektriğimizi kendimiz üreten normal yağmur suyunu kendi sistemlerimizle bertaraf edip sulama sistemlerine yansıtan sürdürülebilir bir sistem haline getirmek için bu yola başladık.
1: Transformatör üretiminde önemli bir aktör olan Türkiye, dünya lideriyle yarışıyor.
0: Dünyada Türkiye çok söz sahibi bir ülke bizim sektörde. Devamlı raporlar yayınlanıyor ve bu raporları biz takip ediyoruz. En son EY'in bir raporu vardı. Bu raporda zaten her şey açıkça gösteriliyor. Orada 2050'ye kadar yıllık 67 milyar euroluk bir Avrupa'nın yatırımından bahsediyorlar. Bu yatırımın içerisinde elektrifikasyon, bizim ürünlerimiz bu işin kalbi. Yani transformatör olmadığı sürece o yatırımların hiçbirini hayata geçiremezsiniz. O yüzden bu yatırımlar dünya genelinde ihtiyaca binaen her geçen gün artıyor. Biz de bu artan talebe yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz.
1: Pazarı'da Türkiye'nin önde gelen transformatör üreticileri için büyük fırsatlar sunuyor.
0: Biz yaklaşık 1,5 yıl önce Amerika'da faaliyetlere başladık. Oralar zor pazarlar, bizleri tanımıyorlar. Ürettiğimiz ürünlerinin farkında değiller ama bizleri Türkleri keşfettikten sonra ciddi anlamda talebi arttıran bir ülke Amerika. Türkiye'den birkaç tane firma yaklaşık 1,5-2 yıl önce güç trafoları konusunda sevkiyatları başladığını biliyorduk. Yaptığımız çalışmalarda da onu görüyorduk. Ama bizim bu tesisimiz Amerika'nın istediği tüm standartlara uygun. UL sertifikamızı, Amerika için özel bir sertifika var. UL sertifikasımızın başvurusunu yaklaşık 8-9 ay önce yaptık. Bu yılın sonunda çıkmasını bekliyoruz. Bunun çıkacağını öngörerek de zaten yaklaşık 2 hafta önce Amerika pazarına bir giriş yaptık. Bir deneme siparişlerimizi aldık. Bu tesisimizle birlikte burada güç trafosunu Amerika'ya yollayacağız. Bizim diğer 2 işletmemizin birinde de sadece pet mounted dediğimiz transformatörü üretip sadece Amerika'ya özgü bir üretim tesisini kurup oradan da Amerika'ya ihracatımızı devam ettireceğiz. Amerika'dan bahsettik ama ben Afrika'ya tekrar dönmek istiyorum. Şöyle, Afrika'da şu anda Afrika'nın genelinin %20'sinde maksimum elektrik var Afrika kıtasında. Yani evet biz Avrupa'dan bahsediyoruz, Amerika'dan bahsediyoruz ama Afrika kıtasının talebi uçsuz bucaksız bir talep. Zaten bu talepleri öngörerek bu dev organizasyonu, bu yatırımı şu anda Adana Organize Sanayi'de yapmış bulunuyor.
1: Tesis, 60 kişiden oluşan Ayge ordusu sayesinde yenilikçi ürünlerden geri kalmıyor.
0: Ayge konusunda şöyle bizim mevcutta bir test laboratuvarımız var. Biz 2013 yılında TÜRKAK'tan akredite test laboratuvarımızı yarattık. TÜRKAK 6 ayda bir hala denetimlerimize gelir. Test laboratuvarımızın olurunu verir. O sistemimiz çalışıyor bir taraftan. Öbür taraftan biz 2017 yılında Adana'nın 4. ARGE merkezini açtık kendi bünyemizde. Mevcutta ARGE merkezimizde yaklaşık 60 tane mühendisimiz var. 60 tane genç beynimiz var. Onlar her gün geldiklerinde bir proje üretiyorlar. Niye proje üretiyorlar? Çünkü bizim ürettiğimiz ürün standart bir ürün değil. Bu ürün Türkiye'deki standartları farklı, Avrupa'daki standartı farklı, Balkanlardaki standartı farklı, Afrika'daki farklı, Amerika'daki farklı. Biz az önceki dediğim gibi 6 kıtada 80'den fazla ülkeye mal sattığımız için her gün yeni talepler geliyor ve her gün yeni proje oluşturuyoruz. Bu projeleri oluştururken bu genç beyinler

0: her gün kendilerinin öğrendiklerini projeleri geliştirmek için bir üstüne daha koyuyorlar ve Ar-Ge'yi üretmiş oluyoruz orada. Bu bizim için çok değerli. Ar-Ge harcamalarımız gün geçtikçe artıyor. Bu seneki harcamamız bir önceki yıla göre yaklaşık 3 katı. Biz buna çok önem gösteriyoruz. O oranımızı mümkün olunca yüksek tutmaya çalışıyoruz Ar-Ge harcamalarımızı. Bir şirketin ayakta durabilmesi için Ar-Ge tarafı o işin lokomotif olacağından dolayı Ar-Ge konusunda hiç taviz vermiyor.
1: Dev tesis, temiz ve yeşil enerji hedefiyle de yeni yatırımlar yapıyor.
0: Sürdürülebilirlikle ilgili, karbon ayak iziyle ilgili çalışmalarımız 2022 yılından bu yana başladı. 2022 yılında biz ilk karbon ayak izi raporumuzu çıkardık. Uluslararası akredite ettirdik. Daha sonra 2023'te bu raporu devam ettirdik. 2024'te de rapor şu anda hazırlanıyor. 2024 yılında ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Bunu da sistemimize yükledik. Bizim burada sürdürülebilirlik mantığında tabii ki bir taraftan 8 megawatt dediğimiz gibi çatımızda bir elektriğimiz var. Onu üretip kendi işletmemize kullanacağız. Diğer taraftan sürdürülebilirlik sadece enerjiyle ilgili veya bir orada bir verimlilikle ilgili değil. Aslında sürdürülebilir bir ekosistem. Biz burada bu tesisi organize ederken kendi ekosistemimizi kendimiz burada yaratıyoruz. Kendi ham maddecilerimizi, kendi üretim yapan, bizim ham maddemizi üreten, Adana dışında üreten tedarikçilerimizi biz burada kendimiz yaratıyoruz. Kendi bölgemizde yaratmamız gerekiyor. Çünkü sürdürülebilirliğin ana konularından da biri bu. O yüzden biz sürdürülebilirliği tam kapsamlı olarak 2024 yılından bu yana raporlarımız da gösteriyor zaten. Yayınlamaya başladık. Bunu gelecekte bu işi sürdürerek devam ettireceğiz.

Çarklar Çarklar Dönüyor'da bu hafta Adana'daydık ve 80'den fazla ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan bu mega tesiste trafo üretiminin nasıl yapıldığına şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla daha birlikteyiz. Ve onun hikayesiyle birlikte aslında önümüzdeki dönemde genç kadınlar için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Doktor Aslı Elif Tanıvur Samancı bizimle. Biopropolis kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aslı mı? Elif hangisini kullanıyor?
1: Aslı'yı kullanıyorum.
0: Peki Aslı'yı kullanayım. Bize biraz anlatır mısınız peki kendinizi? Bugüne kadar neler yaptınız, eğitiminiz, hayatınız, kimsiniz diye bir önce sorarak başlayayım.
1: Tabii ki, seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzmanlığım arı ürünleri. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirdim. Aynı zamanda yine arı ürünleriyle ilgili bir master, bir de doktoram var. Yani aslında arı ürünleri üzerine iki master'ım var. Birisi teknik, bir diğeri de işletme master'ı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde Executive MBA programında arı ürünlerinin uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi programını tamamladım. Ayrıca Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde de arı ürünleriyle, arı zehiri, propolis, arı sütüyle cilt bakım formülleri geliştirilmesi üzerine de yine bir doktoram var. Arı ürünleri uzmanıyım. Aynı zamanda da uzun yıllardır arıcılık sektöründeyim. Firmamız Biopropolis'te bildiğiniz gibi arı ürünleri konusunda uzman ve bu konuda ürünler geliştiren, üreten ve ihraç eden bir firma konumunda. Ben de halen CEO'suyum.
0: Peki nereden çıktı Aslı'nın bu arı sevgisi, arı ürünleri sevgisi? Nasıl başladı sizde?
1: Aslında ben üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra gıda sektöründe çalışmaya başladım, özel sektörde. Yaklaşık 17,5 yıl özel sektörde çalıştım, beyaz yaka olarak. Ve özellikle bu deneyimin 13,5 yılı da bir bal firmasında geçti. Arge ve kalite direktörü olarak. Çok sayıda Arge projesi tamamlama, arıcılık sektörünün sorunlarını yakından görme fırsatı buldum. Ve bu sırada da benim ilk oğlum doğduktan sonra 10 aylıktan itibaren sık sık rahatsızlanmaya başladı. Ve bu rahatsızlığı 5 yıl boyunca sürdü. Bir ateşlenme problemi yaşıyorduk, yüksek ateş. Annem babam da doktor, annem de pediatrist. Buna rağmen çözüm bulunamıyor. Sık sık ilaç veriliyor, antibiyotikler. Ve 5 yaşına böyle geldi. 5 yaşında bir çeşit iç kanama başladı. Henoş-Önlein vaskülit olduğu sonradan teşhis edilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir otoimmün rahatsızlık. Ve doktor gezerken hani teşhis ve tedavi için son gittiğimiz doktorumuz, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz ki eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi, Taylan Samancı, o da şu an benim aynı zamanda ortağım hem de eşim. Neden dedi, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz, neden çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. İşte onun o sorusu beni bugün buraya getiren soru oldu. Daha ilk olarak oğlum için üretmeye başladığım propolisi daha sonra tüm insanlara ulaştırabilmek için ihtiyaç duyan, çünkü doğanın bütün faydalarını bir araya getiriyor arılar. Kovanda topluyor ve aslında bunu zaten üretiyorlar. Ülkemizde dünyada 3. büyük arıcılık ülkesi, 75 bin arıcımız, 12 bin bitki türümüz ve aynı zamanda 8.2 milyon arı kovanımızla dünyada 3.'yüz arıcılıkta. Dolayısıyla bu kadar güçlüyüz madem arıcılıkta, neden ülkemizde üretilmesin bu kıymetli ürünler diye düşünerek girişimcilik yolculuğuma 40 yaşından sonra çıkmış oldum.
0: Peki şimdi hep çok konuşuyoruz ama işte dünyanın 3. büyük arı ülkesi diyorsunuz ama bal konusunda özellikle çok tereddütte ve genelde de böyle acaba sahte mi bu bal, ya da işte bu balın üretimi doğru şartlarda mı yapılmış, ya da işte şeker mi yedirilmiş bu arıya gibi böyle farklı farklı aslında efsaneler var. Bize biraz anlatır mısınız? Arı nasıl bir hayvandır? Hem onu hani bizim doğa için nasıl bir önemi var? Hem de bal dediğimiz şey nasıl daha iyi olur? Ya da biz iyi bal yiyebiliyor muyuz diye sorayım.
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında uzmanlık alanım benim. Yani hem akademik hem sektörel olarak da uzmanlık alanım ve uzun yıllardır da mücadele ettiğimiz bir alan diyelim. Gerçekten. Maalesef dünyada bu kadar kıymetli ürünler olduğu için arı ürünleri, bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, bunların hem katma değeri çok yüksek hem de maddi değerleri yüksek ürünler. Çok da fazla sahteleri yapılıyor. Dünyada halen satılan balın en az yarısının gerçek olmadığı, sahte olduğu biliniyor. Bunlar hem datalarla, verilerle doğrulanmış bir şekilde hem de raflardan alınan örneklerle doğrulanmış olarak söylüyorum. Yani bu sadece ülkemizin bir problemi değil, dünyanın da bir problemi. Ve aynı zamanda diğer katma değerli arı ürünlerindeki problem daha da büyük. %90'lara varıyor. Çünkü birinci üretici dünyada Çin, arkasından Hindistan geliyor. Yani kovan sayısı bakımından 10 milyon arı kovanı Çin'de, 9 milyon arı kovanı Hindistan'da, 3. Türkiye zaten. Çin dünyaya genellikle zaten çok büyük bir ülke. Doğru bir ürün üretiliyorsa da o zaten Çin'de kendi içinde tüketiliyor. Yani uluslararası ticarete girmiyor. Ama dünya

0: Dünyadaki diğer ülkeler balı ve diğer katma değerli arı ürünlerini, propolisi, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini Çin'den satın alıyorlar ve ürün formüllerine onlardan aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Sonuçta oradan satılan ürün gerçek olmayınca Çin propolisi mesela arılar, normal propolis biliyorsunuz bir ağaç reçinesi. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda bir antibakteriyel, antiviral, antifungal gibi yani artık bir dezenfektan gibi kullanıyorlar. Her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını ve gıdalarını bırakıp böylece kovanı aslında bakteri, virüs, mantarlardan propolis sayesinde korumuş oluyorlar. Ve tabii ki insanoğlu bunu elde ettiğinde ham propolis olarak kovandan bal mumuyla karışık bir halde elde edebiliyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz işlemden geçirirsek insan vücudu sindirebiliyor. Yani sıvı damla formuna getirilirse bu işlemde tabii ki bir know-how ve uzmanlık gerektiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ama piyasada numune aldığımızda ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yaptık. Biz firmamızı 2013 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduk. Teknokent'in, üniversitemizin destekleriyle, aynı zamanda COSGAP ARGE teşvikleriyle kurduk. Ve ilk yaptığımız çalışma aslında dünyada çok az standardı olan ya da hiç olmayan bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz alan, yani propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehrinin standartlarını oluşturma çalışmasını da eş zamanlı olarak başlattık. Bu çalışmada ilk adım şuydu. Dünya pazarlarından Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 23 ülkeden propolisleri topladık raflardan. Propolis adıyla satılan propolis damla, sıvı ekstrakt, bunları topladık. Oralarda fuarlara katıldıkça bu ürünleri satın aldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde de bütün bu ürünler analiz edildi. Bu arada Anadolu topraklarımızda üretilen propolis de eş zamanlı olarak. Bunları da arıcılarımızdan, biz zaten firma olarak sözleşmeli arıcılıkla çalışıyoruz. Arıcılarımıza malzeme, ekipman, alım garantisi veriyoruz. Temiz bir bölgede, temiz su kaynaklarının olduğu, temiz bitki örtüsünün olduğu, endüstriyel atık alanlarından uzak noktalarda üretim yapıyorlar. Bu ürettikleri ürünleri de elde ettik. Yani ham propolisleri topladık ve bunların ekstraksiyonlarını gerçekleştirdik. Sıvı damla forma getirdik. Bal mumunun ayrıştırılması ve insanoğlunun tüketebileceği o arının da kullandığı reçinenin elde edilmesi gerekiyor. Buna ekstraksiyon diyoruz bu işlemi. Bu işlemi de yaparak saf Anadolu propolisini Türkiye'nin farklı bölgelerinden de elde ettik. Neticede karşılaştırdığımızda analiz sonuçlarına, antioksidan özelliklerine bakıldı. Yani propolisin propolis olması için hangi antioksidan, fenolik, flavonoid bileşenleri içermesi gerekiyor? Bunlara bakıldı ve içerdiği propolis konsantrasyonuyla da bu değerlerin uyumlu olması lazım etken maddelere. Çünkü asıl ürünün faydası ya da kovanın faydası zaten o antioksidanlardan geliyor ve bunlar da bitkilerden geliyor. Buna baktığımızda şunu gördük. Ürünlerin yaklaşık, yani dünya pazarlarından 23 ülkeden yaklaşık %98'i, bakın çok ciddi bir oranda, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor bir defa. Bu çok önemli bir sorun. Peki %38'i hiç propolis içermiyor. Bakın rengi, tadı, kokusu propolise benziyor. Yani koyu kahverengi. İşte kokladığınızda propolis gibi kokuyor. Ama içinde hiç propolis yok. Yani aslında boyalı su. %50'nin üzerinde bir oran çok ciddi anlamda farklı derecede propolis içeriyor. Yani mesela etiketinde %30 yazılmış ama içinde %2 var gibi. Diğer kısmı da ya etiketindeki içerdiği propolis oranı belirtilmemiş ya da içerdiği yine miktardan daha düşük bir oranda, yani 50 ise 25 gibi farklı oranlarda etiketlenmiş ve bazı bileşenler eklenmiş ürüne propolis dışında, ama bunlar etikette de beyan edilmemiş. Yani böyle hatalı içerik beyanları da var. Nedeni de işte bir koruyucu katmış mesela, koruyucuyu beyan etmemiş gibi. Bu tarz korkunç sorunları gördük. Yani çok korkunç.
1: İnsanlar sağlık için alıyorlar özellikle.
0: Aynen, çok korkunç bir durum. Ve bunu ben Uluslararası Bal Kongresi'ne katıldım. Apimondia'da, Kanada'da yapılıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresine. Orada sundum bu dataları. Türkiye'yi temsilen Uluslararası Bal Komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda Uluslararası Standartlar Örgütü'nün de üyesiyim. Yani akademik olarak oradaki çalışmalarıma da devam

0: devam ediyorum. Yine Türkiye'de de Bal Kodeks Komitesi ile de çalışıyoruz. Dolayısıyla burada sundum. Bakın böyle bir ciddi sorun var. Balda %50 sahtecilik halen ve engellenemiyor. Yani dünyanın her yerinde bal standardı var ve bir türlü baldaki bu sahtecilik halen engellenemiyor. Çünkü büyük bir ticaret dönüyor. Propolis'teki oran %98. Yani daha da yüksek bir oran. Arı sütünde yine benzer bir tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında katma değeri arttıkça sahtecilik oranının da arttığını gördük. Ve bu dataları sunduk. Bu dataları sunduktan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu. Tabii kim sahte yapıyor? Herkes kendini biliyor. Bütün ülkeler ne yaptığını biliyor, ne ihraç ettiğini biliyor. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Uluslararası Standartlar Örgütü propolis standardının oluşturulması için bir çalışma grubu başlattı. Dolayısıyla bu çalışma grubunun çalışması sayesinde şu an ülkemizde ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü'nde arı sütü standardı var. Propolis standardı var. Yine ülkemizde de Tarım Bakanlığı'yla biz propolis arı sütü, polen arı ekmeğinin standartlarını çalışmaya başladık. 8 yıl sürdü bu çalışmalar. Hani kolay değil. Uzun yıllar süren emekler. Ama neticede Türkiye bu anlamda dünyaya ön ayak olmuş oldu. Biz de hem akademik anlamda hem sektörel anlamda firma olarak buna ön ayak olmuş olduk. Ve böylece mükemmel olmasa da en azından bir standardımız oldu. Yani bu ürünlerin analiz edildiğinde uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir standart ortaya çıkmış oldu. Halen standart çalışmaları Uluslararası Standart Örgütü'nde devam ediyor. Mesela propolis sıvı damla formunun, yani propolis özütlerinin çalışması devam ediyor. Yine polen standardı oluşturuldu. Arı ekmeği henüz yok, arı zehri henüz yok ama onların da çalışmaları başlayacak. Yani bu çalışmaları başlatmış ve bazılarını da bugüne kadar neticelendirmiş olduk. Peki dünya piyasasında nasıl dönüyor? Yani tüketici gerçek bal tüketiyor mu? Propolis tüketiyor mu? Bu tam kontrol altında değil halen. Çünkü maalesef sahtekar firmalar, yani bakanlığımız adımlar atıyor. Ülkemiz bu konuda çok ciddi çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani dünyada ben birçok ülkenin hem fiziken ziyaret etme, fuarlara katılma imkanı buluyorum. Biz zaten 36 ülkeye ihracat yapıyoruz kendi ürünlerimizi. Yurt dışı markamız da farklı, B&U. Belki hani yurt dışından biz izleyenler varsa, Avrupa'da ve Amerika'da, İngiltere'de B&U markamızda ürünlerimiz bulunuyor.
1: Kaç ülkede varsınız?
0: Şu an 36 ülkedeyiz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika başta olmak üzere. Ama bunun dışında hani Asya ülkeleri, MENA bölgesi ve buralarda da bazı ülkelerde yine ürünlerimiz yer alıyor. Hem cilt bakım ürünleri hem de tabii ki takviye edici gıdalar ve gıda formüllerimiz de var. Bunları tüketiciler bulabiliyor ve bu ülkelerde biz de çok sık bulunuyoruz, fuarlara katılıyoruz ve raflardan da hala numuneler alıp inceliyoruz, pazarı takip ediyoruz. Hala sahtecilik devam ediyor. Yani bu oranlar çok da değişmedi. Hani hala balın, dünyada satılan balın yarısı hala sahte. Hala propoliste sahtecilik var. Çünkü bir şekilde bu rant kapılarının standart ve kodeksler dışında bir takım ticari engellerle de aslında önünün kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla bu adımlar atılırsa kısa ve uzun vadede bizim ülkemizde de atılması gerekiyor. Bizim ülkemizde şöyle bir fırsat var. Hani bal ithalatı bir anlamda yasak. Hani yasak değil ama yasak. Yani vergiler ona göre yüksek, bir takım standartlara uyması gerekiyor. Bir kontrol altında. Ama mesela diğer arı ürünlerinde de benzer çalışmaların yapılması lazım. Çünkü halen mesela Çin propolisi ülkemize hala gelebiliyor. Her ne kadar tebliğe göre artık yavaş yavaş analiz edilmeye başlanmış olsa da. Yani bu tarz ticari engellerle de biraz daha kontrol altına alınabilir. Ama tüketici her zaman %100 doğru balı tüketebiliyor. Şu an hala diyemiyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: Şimdi ticari olarak engellense de Türkiye'de de ticari olarak aslında ahlaksızlık var sonuçta.
0: Tabii. Şimdi böyle bakıldığı zaman Türkiye'de de birçok firma var.
1: Bir vatandaş olarak ben
0: maalesef
1: nasıl seçeceğim?
0: Doğru ürünü üretmeyen.
1: Bir bala baktığım zaman onun gerçekten bal olduğunu etiketi okuyarak anlayamadığımıza göre nasıl yapacağız?
0: Şimdi tabii ki burada tüketiciye düşen görev şu. Tabii

0: Peki zaten Tarım Bakanlığı son yıllarda biliyorsunuz bu balda sahtecilik konularını açıklıyor. Hatta bal dışında diğer gıdalarda da bulduğu uygunsuzlukları basına açıklıyor. Bir defa bunları tüketicinin takip ediyor olması lazım. Bu firmalar bazen bir firma açıyorlar, kapatıyorlar, başka firma açıyorlar, gene ticaretlerine devam ediyorlar. Yani bir defa bu tarz firmaların ürünlerini kesin almamaları gerekiyor. Yani ürün nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, kimler tarafından üretilmiş, nasıl paketlenerek o rafa gelmiş. Bu zincir ve silsileyi tüketicinin artık markaların beyan ettiği web sitelerinden, markalara ulaşarak, mail, WhatsApp, sosyal medya üzerinden sorular sorarak, analiz raporlarını isteyerek takip etmeleri lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. En doğru ve en sağlıklı üretim tarzı şu. Biz o yüzden öyle üretiyoruz bütün arı ürünlerimizi. Bir defa sözleşmeli arıcılık çok önemli. Aracıları ortadan kaldıran, doğrudan üreticiyle paketleyici firmayı buluşturan bir sistem. Biz bu sistemi Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamaya başladık. Ve arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi vermeye başladık. Arıcılarımız temiz bölgelerde ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balları tesisimize, bizim İstanbul Sancaktepe'de bir 10.500 metrekare Avrupa'nın ve MENA'nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi var. Buraya gönderiyorlar doğrudan. Burada biz analizlerini yaparak o bahsettiğimiz takviyeci gıdalar ve cilt bakım formüllerine dönüştürüyoruz ve buradan da her partiyi ayrıca analiz ederek ve sertifikalayarak dünyaya gönderiyoruz. Bu tesisin GMP, BRC, IFS, SEDEX gibi çok önemli sertifikaları var. FDA tarafından iki defa denetlendi. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi cihaz ve kozmetik üretim alanlarımız var. Dolayısıyla 30'a yakın ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve kalite güvence sistemiyle yönetiliyor. Ve bu güvence sisteminden kapıdan içeriye giren her ham madde geçmek zorunda ve çıkan her ürünün her partisi de aynı analiz ve kalite güvence sisteminden geçmek zorunda. Bunları sorguluyor olması lazım tüketicilerin. Yani ben bu ürün nereden gelmiş, kaynağı neresi? Biz mesela ürettiğimiz her parti arı ürününde mesela propolis damla ürettik. Bu damlanın içerisine hangi arıcıların propolisi girmiş? Bu propolis nerelerde üretilmiş? %100 geriye dönük izleyebiliyoruz. Keza diğer ürettiğimiz bütün ürünlerde de böyle, yani %100 geriye dönük izlenebilirlik söz konusu ve her parti ürünü ayrı analiz ediyoruz. Bu çok önemli. Bunları sorgulamak, altyapı var mı, laboratuvar var mı, yeterli ekip var mı? 120 kişi çalışıyor tesisimizde ve bunların yaklaşık 25 kişisi sadece ARGE merkezimizde çalışıyor ve ARGE merkezimizin de görevi aslında bu katma değeri çok yüksek. Birçoğu patent almış durumda ve ödüller almış durumda ürünlerimizin. Bu ürünleri geliştirmek, bunların stabilite raformu çalışmalarını yapmak ve bu ürünlerin gerçekten %100 doğal, saf, katkı maddesi içermeden ve beklenen etkiyi gösterecek şekilde dizayn etmek. Aynı zamanda bu ürünleri geliştirdikten sonra yine ARGE merkezimizin üniversite işbirlikleri sayesindeki 29 ayrı üniversiteyle bugüne kadar işbirliği yapmış durumdayız. 45'in üzerinde yayınlanmış klinik ve bilimsel çalışmamız var ürünlerimizde. Yani bunlar çok çok önemli veriler ve çok önemli kıymetler. Bu çalışmaları yapabilen, bu altyapı ve bilgiye sahip güvenilir firmalardan ürünleri almayı tercih etmeliler. Öbür türlü her zaman riske açık bir ortam oluşuyor ve sağlıklı bir nasıl diyelim, değerlendirme olmayabilir. Tüketici açısından her zaman risk olabilir.
1: Evet. Peki sizi konuşacakken aslında işinizi daha fazla konuşuyorum ama sizi de soracağım tabii, ama bize biraz bir de şey anlatır mısınız aslında? Bu propolis, arı sütü, işte ham bal ya da arı ekmeği dediniz.
0: Arı ekmeği dedim.
1: Bunlar ne işe yarar? Yani sağlık olarak neye iyi gelir?
0: Şimdi propolis aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda 120 binin üzerinde akademik araştırma var propolis ile ilgili. İbn Sina'nın reçetelerinde, Hipokrat'ın reçetelerinde yer alan maddeler bunlar. Aslında bunlar arıların ürettiği doğal gıdalar. Ama arıların kullandığı gibi biz de günlük beslenmemize eklediğimizde mesela

0: mide rahatsızlıklarından aft yara ve uçuklara çeşitli kanser türlerinde tedavinin desteklenmesi amacıyla, yani normal tedaviniz olurken takviye olarak alındığında faydalarını gösteren çalışmalar var. Çok sayıda araştırma var. Özellikle bu viral bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviyi yine destekleyici olarak, bir takviye edici gıda olarak kullanıldığında yayınlar var, çalışmalar var, faydalarını gösteren. Mesela bizim burun spreyimiz var, Sağlık Bakanlığı onaylı, propolisli ve aynı zamanda deniz tuzu ve okaliptüs yağı içeriyor. Bu formül 10.000 hastada alerjik rinit üzerine test edildi. Herhangi bir ilaç etken maddesi doğrudan içermiyor ama doğal formül olmasına rağmen herhalde propolisin ve deniz tuzunun ve okaliptüsün birleşen sinerjistik etkisiyle birlikte alerjik rinit semptomlarında önemli bir fayda sağladığı bu çalışmada gösterildi ve bu bilimsel yayın haline geldi. Arı sütüne bakacak olursak, bir anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Bunun içerisinde bazı özel bileşenler var. 10-hidroksidekonik asit, royalaktin gibi. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu bileşenler sayesinde arı sütü bir gençlik ve zindelik iksiri gibi diyebilirim. Mesela vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Vücudun kendi kolajenini üretmesini sağlıyor. Bu mesela ne için önemli, kolajen üretiyor olması vücudumuzun? Saçlarımız, tırnaklarımız, cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz, bunların sağlığı için çok önemli. Keza mesela bilimsel çalışmalarda yine en önemli faydalarından biri kadın sağlığı ve erkek sağlığı ve üreme sağlığında. Yani bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde düzenli kullanımı, yine tedavi görüyorlarsa tedavilerin yanı sıra arı sütünün beslenmeye eklenmesinin bebek sahibi olma ihtimalini arttırdığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. İleri yaşımız ilerledikçe, ileri yaşlarda özellikle bu unutkanlık, biliyorsunuz, hani Allah korusun buna mı, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmama noktasında, yakalandıysak da en azından semptomların hafifletilmesi noktasında faydası olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Çocuklarda da büyüme, gelişme, konsantrasyon, zeka gelişimi üzerine faydaları olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Tabii ki yine altını çizelim, hiçbir zaman arı ürünleri ilaç değil. Bunlar birer gıda. Bunları beslenmemize gıda olarak ekliyoruz. Tabii ki bunlar doymak için böyle çok miktarlarda tüketmemiz gereken gıdalar değil. Mesela bir propolis damladan günde 20 damla tüketmek yeterli oluyor. Ama vücudunuzun ekstra desteğe ihtiyacı var. Çok yoğunsunuz ya da bir böyle hastalık başlangıcı gibi oldu. O zaman hemen dozu arttırabiliyorsunuz. 80 damlaya kadar mesela çıkabiliyorsunuz. Arı sütünü şöyle bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından almak yetiyor. Eğer taze arı sütü ise, ballı bir karışımsa bir tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Bunlara biz akıllı moleküller diyoruz. Yani aslında belki benim tanımlamam da olabilir. Arı ürünlerinin içerisindeki bu faydalı bileşenlere ben akıllı moleküller diyorum. Akıllı gıdalar diyorum. Bunlar vücudumuzda nerede bir fonksiyonel bozukluk ve metabolik bozukluk varsa gidip orayı tamir etmeye çalışan akıllı moleküller içeriyorlar. Böyle düşünebiliriz. Bunları beslenmeye eklemek ve düzenli tüketmek faydalı oluyor. Yani bir ilaç gibi düşünüp şu anda hastayken içeyim gibi asla değil. Bunu düzenli kullanacaksınız. Böylece az hastalanmak, hastalandığımızda çabuk toparlamak için fayda. Ama altını çizelim, her zaman doktorumuza gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. Bunları beslenmemize bir ekstra destek olarak ekliyoruz.
1: Peki küçükken arıyla bir temasınız oldu mu, ya da hani arıyla balla böyle bir
0: nereden çıktı diyeceksin.
1: Evet, nereden?
0: Çok enteresan bir hikayem var. Ben neyle büyüdüm biliyor musunuz? Benim rahmetli hem babaannem hem anneannem hem böyle itikadı çok yüksek kimselerdi. Sürekli ayetler, Kur'an-ı Kerim okuma. Anneannem Osmanlıca bilirdi. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçasını hem Türkçesini okuyup anlayarak büyümüş bir hanımefendi diyeyim. Dolayısıyla bana hep bal tefsiri anlatırlardı. Hani uyurken hikayeler anlatılır ya çocuklara. Ben Peygamber Efendimizin bal tefsiriyle büyüdüm. Ve bu hikayeyi bilmiyorum bilir misiniz? Bir mecliste Peygamber Efendimiz ve işte komşuları, ailesi hep beraber oturuyorlarmış. Ve bu mecliste ev sahibi bal

0: ikram etmiş. Peygamber Efendimiz'in önüne geldiğinde balın içinde böyle bir saç kılı düşmüş ve çok utanmış ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e demiş ki balın ne kadar aslında önemli ve kutsal ve değerli olduğunu ve asla bozulmayacağını söylemiş. O saç kılını alıp kenara koyup balı yemiş. Bunu bana hep anlatıyordu. Ve ben bununla uyuyordum. Rahmetli anneannem özellikle. Ben farkında olmadan bilinçaltımda, şu an düşünüyorum tabii bunu, bu yaşımda. O zaman tabii çok küçük çocuktum. Şu an biliyorum ki bal, daha yani çocukken biliyorum ki bal asla bozulmaz. Bal antibakteriyeldir. Balın içine kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey düşse bile onu alıp kenara koyup balı yiyebilirsiniz. Yani ben bu bilgiyle büyüdüm ve onun kutsal bir gıda olduğunu düşünerek büyüdüm. Vücudumuz için ne kadar şifalı olduğunu düşünerek büyüdüm. Ve ayrıca ailem, baba tarafım benim Erzincanlı. Benim ailemde çok da arıcı var. Farkında olarak ya da olmayarak. Ben ne zaman ki hani birkaç defa köyüme, hani özüme gitme ve oraları gezme şansı buldum. Orada birçok arıcıyla, üreticiyle tanıştım. Birçok akrabam da aslında uzaktan veya yakından aslında arıcılıkla meşgul hala Erzincan'da. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir özgeçmiş var.
1: Evet.
0: Farkında olmadan bilinçaltında işlendi diye düşünüyorum. Bunu da ilk defa size anlattım şu an.
1: Peki bu şirketi kurarken size destek olanlar oldu mu? Nasıl karşıladı aileniz?
0: Yani aslında benim annem babam doktor, annem pediatrist, babam da kalp cerrahı. Uzun yıllar tabii devlette, yani devlet doktoru, hani Zeynep Kamil eski Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorlardı. Çok yoğun çalışırlardı, çok emek veriyorlardı, çok da hassas doktorlardı. Yani annem babam hastasıyla bütünleşirdi. Yani gece eve hasta gelirdi bizim mesela. Hasta mesela çocuk, annem gündüz görmüş, annesi arıyor, çok ateşi var, doktor hanım ne yapayım, dayanamazdı, gece bir bile olsa bir getirin bakayım derdi. Yani biz böyle büyüdük. Bir okul çıkışı hastaneye giderdik çünkü orada nöbete kalırlardı, gelemezlerdi. Hastanelerde, evimiz hastane, biz bazen hastanede büyüdük, böyle büyüdük aslında. Şimdi annem babam hiç girişimcilik düşünmemiş insanlar ve ben girişimci olacağım deyince de çok şaşırdılar. Önce onu söyleyeyim. Çünkü onlar da hep akademik, hep doktor. Çok şaşırdılar ama hani engel olmadılar diyeyim, ama çok da mutlu olmadılar. Annem şunu sordu, kızım nasıl yapacaksın dedi. Çünkü o çok zorlanmış ya hayatında, hem çalışıp hem de çocuklarını büyütürken. Peki nasıl yapacaksın? Çok çalışman lazım, çok stres, emek. Bir de finansal da bir stres yükü de binecek üzerine. Hani nasıl altından kalkacaksın diye. Onu sordu bana. Dedim ki yani sonuçta benim oğluma şifa olan propolis var ve bu ülkemde aslında üretilebilir. Neden Çin'den gelsin? Yani demek ki bu bir görev. Bazen evrenin mesajlarını okumak lazım. Ben bunun bana verilmiş bir görev olduğunu düşünerek aslında konforlu dediğimiz alanı, yani beyaz yaka görevlerimizi bırakıp riskli bir alana, girişimcilik yolculuğuma böyle çıktım. Gerçekten tamamen bir inançla. Deseniz hani maddi kaynaklarınız var mıydı? Yoktu. Devlet memuru anne babanın çocuğuyum gün sonunda. Ne vardı? Bilgi kaynaklarımız vardı. Yani eğitimimiz, akademik özgeçmişimiz, okuduklarımız. Dolayısıyla ben bu bilgilerle bu yolculuğa çıktım. Devlet destekleriyle yine aslında KOSGEB, İTÜ Teknokent destekleri, ARGE projeleri, TÜBİTAK destekleri, bu projelere başvurarak, buralardan desteklenerek aslında firmamızı kurup büyüttük. Nasıl aldınız destekleri deseniz, kimseyi tanımıyoruz. Sadece oturduk, düşündük, yazdık ve başvurduk. Gerçekten bu samimi böyle. Çok güzel insanlarla bu yolculukta karşılaştık. Bir kısmı eleştiri de yaptı ama bu eleştiriler atmadık, yanlıştır demedik, duymalıyız, dikkate almalıyız ve bununla ilgili önlem almalıyız, bunu da düşünmeliyiz diye düşündük. Hep öğrenmeye açık olduk ve bu sayede bu yolculukta bize el veren, yardım eden çok insan oldu ve hala da oluyor. İyi

0: de oluyor. Yani siz iyi enerji biriktirir, etrafınıza da iyi enerjiler verirseniz etrafınızdan da iyi enerjiler alıyorsunuz. Olumsuz şeyler yapma diyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani yapmasaydık kim yapacaktı o zaman? Onu da düşünmek lazım. Eğitimimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bununla geçmiş ve böyle de bir sınavdan geçmişiz. Oğlumla sınanmışım. Demek ki bunu yapmam gerekiyor diye düşünerek bu yola öyle çıktım. Zaten dedim balık bilmezse Allah bilir. Dolayısıyla o azimle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi baktığımız zaman aslında üretim tesisleriniz nerede?
0: Sancaktepe'de, İstanbul'dayız.
1: Şimdi tabii kadın girişimciler ile ilgili de aslında çok sosyal faaliyetler içerisindesiniz de, pek çok dernekte de varsınız. Kadınların da aslında şu dönemde çalışma koşullarını, fırsat eşitliği noktasında geldiği noktayı da çok direkt izliyorsunuz. Böyle baktığımız zaman sizin işe başladığınız zamanla bugüne baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ve tabii hani üretim tesislerinizde de ne kadar kadın çalışıyor onu da sorayım.
0: %65 kadın çalışan oranımız.
1: Çok iyi rakam.
0: Son zamanlarda artmış olabilir. Belki %80'e falan çıkmış olabiliriz. Yani böyle bir değişkenlik oluyor. Dönemsel işler bazen çok yoğunlaşıyor. O dönem sayımız 200'e kadar çıkıyor. O dönemlerde %65 falan oluyoruz. Bazı dönemlerde de azalıyor. O dönemlerde %80'e kadar çıkıyoruz. Yani kadınlar hep sabit gibi düşünebilirsiniz. Orada bir tık gerçekten bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben onu her zaman dile getiriyorum. Her zaman bir işi yapmamanız için birçok bahaneniz olabilir. Dünyada da olabilir, ülkenizde de olabilir, ekonomide de olabilir, ailenizde ve hayatınızda da olabilir. Peki yapmak için ne sebeplerimiz var? Yani bardağın boş ve dolu tarafından ne tarafa bakacağımızla ilgili. Şimdi efendim girişimcilikle ilgili bir fikrim var ama şu an doğru zaman mı? Niye ekonomi kötü, savaş var, işte yeteri kadar destekler ve kaynaklar yok gibi sayabiliriz. Doğru mu? Böyle çoğaltabiliriz bunları. İşte belirsizlik var vesaire diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımız geçip gidiyor. Yaşımız ilerliyor, ömrümüz tükeniyor. Bizim bir tane hayatımız var ve onu ya doğru ve iyi kullanacağız. Yani yolculuğumuz önemli ya, hani gittiğimiz yer değil, yolculuğun kendi önemli. O yolculuğu ya istediklerimizi yaparak yaşayacağız ya da hep bekleyerek ve bir yerlerden umut ederek yaşayacağız. O yüzden ben beklemeyi önermiyorum. Her zaman bizi durdurmak için bir bahaneler üretebiliriz. Bizi ilerletmek için bahaneler üretelim diyorum. O zaman bir takım fırsatlar vardı. Onların hepsi şu anda olmayabilir ama şu anda da başka fırsatlar var. Yani hep bardağın dolu tarafına bakılmalı ve evet şu anda şu negatiflikler var. Bunları risk olarak alıyorum. Nasıl yönetebilirim onu düşüneyim. Yani olumsuzluk olarak ve beni durduran bir şey olarak almıyorum, risk olarak alıyorum. Nasıl yönetmeliyim onu düşüneyim. Diğer taraftan fırsatlara bakayım. Bir de bu fırsatlar var. O zaman bunları da nasıl faydaya dönüştüreyim? Böyle bakarsak o zaman hayat yolculuğumuz tam istediğimiz gibi olur. Öbür türlü ama onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Hep mutsuz olarak ve hep bekleyerek hayatımız geçecek. Ne yapmak ve yolculuğunuzu nasıl geçirmek istediğinizle ilgili, dünya sonuçta dönüyor ve her zaman bir şeyler değişecek dünyada. Bunu da kabullenmek lazım.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Sizin böyle unutamadığınız bir başarısızlığınız var mı?
0: Yani başarısızlık aslında mesela şöyle, siz de tanışmışsınızdır. Buraya ben de programınızı takip ediyorum. Kadın girişimcilerin hikayelerinden. Çünkü biz birbirimizden ilham alırız. Birbirimize ilham veririz. Mesela şöyle kadın girişimci arkadaşlarım var. 5 şirket açmış, 5 şirket kapatmış. Bir kısmı batmış, bir kısmını satmış, çok başarılı olmuş. Yani böyle hikayeler var. Önemli olan yaşadığınız başarısızlık diye tanımladığınız durumlardan öğrenmek, ders çıkartmak aslında bence. O yüzden başarısızlık diye hiçbir şeyi tanımlamıyorum. Ben ders çıkartmak ve öğrenmek olarak tanımlıyorum. Yaşadığım her olumsuzluğu. Mesela bir şirkette en önemli konulardan biri operasyonu doğru kurmak ve yönetmek. Doğru mu? bunu iyi, doğru kuramadığınız ve sisteminizi kuramadığınızda çok büyütseniz bile bir yerde sorun çıkacaktır. Mesela depoyla ilgili sayım eksiği ilk çıktığında, ben şimdi bunun tabii benim için büyük bir şey çünkü bizim depodaki bütün ürünlerimiz çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Sayım eksiği çıktı ve bunu nasıl bulacağımı ve birisini suçlayacak mıyım? Yoksa yani nereye gitti o zaman bu ürünler? Yoksa bunun kaynağını nasıl bulacağım? Mesela bu benim için çok böyle yıkıcı bir şey olmuştu. Çünkü çok güvendiğimiz, işte ekibimize çok güveniyoruz, çalışanlarımıza. Onlara emanet etmişiz. Nasıl bunu takip etmezler ya da nasıl böyle bir emanete hıyanet olur? Mesela çok yıkılıyorum bazen. En çok insanlardan beklediğim davranışı ya da ben demek ki diyorum kendimdeki o duyguyu karşı tarafa geçirememişim. Yani aynı sinerjide ya da aynı frekansa gelememiş olmak beni en çok yıkıyordu hayatımda. Mesela bir tanesi de bu olay. Sonra ortaya çıktı ki işte aslında hem oradaki arkadaşların da bir takım ihmalleri var ve bir takım işte hatalı sayım vesaire gibi şeylerden. Ama mesela bunu ilk yaşadığımda çok yıkılmıştım. Hatta dedim ki tamam bırakıyorum ya, yani insanla çalışılmaz, yani böyle bir şey olamaz filan. Bırakayım o zaman, yapmayayım ben bu işi filan gibi böyle bir noktaya geldim. Sonra bir başka kadın girişimci arkadaşım dedi ki Aslı'cığım saçmalama ya, bunlar olur. Bu çok normal. Sen bak ne güzel olmuş olması, daha çok firma küçükken olması sana şunu gösteriyor. Bu demek ki burayı denetlemeli ve farklı bir sistemle kontrol altına almasın. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık. O zaman dön, nasıl düzeltebilirim diye bak. Mesela ben buradan bu olaydan yavaş yavaş bunları işte her olaya nasıl bakmam gerekiyor ve nasıl düzeltebilirim? Nasıl önemli noktalara odaklanmalıyım? Bunu öğrendim. Dolayısıyla ben bunların hepsini başarısızlık değil, hepsini öğrenme süreci olarak tanımlıyorum. Böyle bakarsak ilerleyebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bizi durdurmak için çok bahane var.
1: Evet. Hayatta sizin için rol model var mı? Varsa kim?
0: Tabii var. Çok rol modeller var. Yani ya ülkemizde çok kıymetli kadın girişimciler var. Ben bunlardan çok ilham aldım. Çok sayabilirim isim. Ama saymadıklarım da kırılır diye isim vermeyeyim. Yani şey, o mesela Nilüfer Bulut bir tanesi. Emine Sabancı, Emine Erdem, Sanem Oktar gibi çok kıymetli isimler var. Ve nicelerini sayabilirim. Hepsinden ayrı ayrı bir ilham aldım. Bir konuyu öğrendim. Bir başım sıkıştığında bana mutlaka el verdiler. Ne zaman başım sıkışsa aradım. Hiçbir şey olmasa bile en azından bir motive edici söz duymak bile sizi ilerlemek için teşvik ediyor. Dolayısıyla çok isim var dediğim gibi.
1: Peki. Şimdi tabii hayat geçiyor ve şimdiki aklımız geçmişteki aklımızla çok farklı. Hayat da değişiyor, hayat da farklılaşıyor. Bugün 18 yaşındaki Aslı karşınızda olsa ona ne derdiniz?
0: Güzel soru. Yani aslında hayatta çok önemli olduğunu sandığım birçok şey aslında böyle bir iğne deliği kadar küçük ve aslında çok da önemsizmiş. Yani bazen yanlış bir yere odaklanıp orada gereksiz vakit kaybetmişim. Şimdi hayatımda geriye dönebilsem artık oralara odaklanmayıp daha büyük resme odaklanıp daha farklı bir bakış açısıyla daha hızlı ilerleyebilirim. Bir de şunu söylerim, girişimcilik yolculuğuna erken çık derim Aslı'ya.
1: Ama onları yaşamamış olsaydınız belki hiç düşünmezdiniz girişimciliği.
0: Zaten düşünmüyordum. Aklımda bile yoktu. Diyorum ya, ailemde de yok zaten. Hani tıpçı bir aile, birçoğu mühendis, doktor. Yani hep böyle devlette çalışan, kamu görevlisi pozisyonunda ya da akademisyen. Böyle çok kültürde olan bir şey değil. Ailemin de çok alışık olduğu bir durum değil. Ben de öyle gidecektim. Hiç aklımda yoktu. Ama kader bana bu yolu gösterdi, öyle söyleyeyim. Ve o doğru yol olduğuna inandığım için de hala o yolda ilerliyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Aslı karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: 10 yıl sonraki Aslı'yı da biraz şöyle görmek istiyorum. Artık öğrendiklerini, yani artık geri veren ve öğreten, aktaran, yeni nesillere bırakan bir Aslı olsun istiyorum. Girişimcilik yolculuğuna devam etsin, bırakmasın ama artık bazı şeyleri devretmiş olsun ve

0: biraz daha yeni nesli yol açıyor ve öğretici oluyor olsun istiyorum. Ona deneyimlerini paylaş derim mutlaka. Daha fazla paylaş, kitap yaz, öğret, bir ders ver. Böyle bir yolculuk olsun istiyorum onun için.
1: Peki.
0: Ve birazcık da kadınlara ve çocuklara özellikle yardım eden, özellikle kadın ve çocuklar için çalışan bir aslı olsun istiyorum.
1: Peki, şimdi bazı kelimelerimiz var sizi biraz daha derinden tanıyabilmek için. Kısa kısa yanıtlar verirseniz çok sevineceğim. Sizin için ne ifade ediyor? Başarı.
0: Başarı. İnandığına ulaşmak başarı bence.
1: Aşk.
0: Sadakat bence. Aşk sadakatle geliyor. Yani yani aşk neye aşık ol? Bu bir arıya aşık olabilirsiniz. Doğaya aşık olabilirsiniz. Eşinize aşık olabilirsiniz. Çocuğunuza aşık olabilirsiniz. Ama hepsine sabır ve sadakatle birleştiğinde ve saygıyla birleştiğinde anlamlı oluyor. Bana bunları hatırlatıyor.
1: Güç.
0: Güç, bilgi.
1: Çocukluk.
0: Sevgi.
1: Tutku.
0: Tutku, mesela benim bu arılara olan tutkum gibi aslında. Vazgeçemediğiniz ve peşinden gitmeniz gerektiğine çok inandığınız bir şey.
1: Aile.
0: Aile yine sevgi ve sabır.
1: Huzur.
0: Huzur, rahat uyumak. Başınızda hiçbir düşünce olmadan, vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız akşamları çok huzurlusunuz demektir. Bana huzur deyince bu geliyor aklıma.
1: Kadın?
0: Kadın deyince kadın, işte güç dediniz ya az önce. Ayrıca kadın. Çünkü birçok şeyi bir arada başarma yeteneğini doğuştan alarak dünyaya gelen bir varlık. Hem o üretici yeteneği, hem annelik yeteneği, hem eşlik yeteneği, hem birleştirme, buluşturma yeteneği. Yani o farklı bir his yaratıyor bende kadın deyince. Birkaç kelimeyi bir araya, sabır, güç, sevgi, bu söylediğiniz kelimelerin hepsi kadında buluşuyor. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Eminim pek çok genç, hatta genç olmalarına gerek yok, kadınlar sizden ilham almışlardır.
0: İnşallah faydalı oluyorumdur.
1: Yok. Bunu da göstermiş oldunuz. Çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Evet,
0: 80 yaşında bile bir fikriniz varsa uygulayabilirsiniz. Yani çünkü böyle girişimciler de var hayatta. Yani bunların da hikayelerine bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, bugün Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'yı ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. İyi günler.

0: Burada Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezi'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ağmara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili izleyiciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında. Bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlıklı.
0: Dernek ne yapıyor?
2: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını
0: taşıyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
2: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda şubelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yanı sıra yine çocuklara...
0: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
2: Bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine... Yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
0: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
2: Evet, gelip bizim derneğimize üye oluyorlar. Ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın. Bugün Peki, de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
0: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
2: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
0: Yani sürat farkı mı var?
2: Sürat farkı var, hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
0: Ne dalları var pediatrinin?
2: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
0: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
2: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk romatizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
0: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, o oldu bu oldu. Anlarsınız değil mi yani?
2: Şöyle ben...
0: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
2: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgim yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabilir.
0: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Ondan sonra daha çok ses çıkartıyor falan.
2: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt dallar var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı Özdemir İlter. Şöyle derdi. Doktorlar ikiye ayrılır. Çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O hocamızı da burada analım.
0: Evet. Siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
1: Doğru. 17 yıl bir havacılık davranıştı. doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı, sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
0: Bu çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
1: Havayolu değil aslında.
0: Kitleleri yani havalimanı
1: işletmesi.
0: Diyelim.
1: Evet, orada da sonuçta kitleler, onlar için oluşturulan alanlar, sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız, bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
0: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
1: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
0: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
1: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten, normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak tarihin içinde kendinize oraya ait olarak, hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak, hissettirerek öğretiyoruz.
0: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
1: Aslında evet, yeni
0: çünkü
1: bir...
0: Çünkü dijital teknolojiyle falan herhalde.
1: Evet, dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak, öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün... tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu bir saptıyoruz.
0: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün işte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
1: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması
0: ya
1: lazım.
0: Bir hikaye yazılıyor sonuçta değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii. Öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyor. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
0: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
1: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar. Onlarla
0: şeyde de yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
1: Evet.
0: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
1: Evet,
0: nasıl
1: Ayasofya'nın nasıl kurulduğu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
0: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümde şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
1: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
0: yaşamadan
1: biraz
0: olmaz,
1: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, fetih, daha doğrusu fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
0: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak mı, yoksa oturup bir şey seyrederek mi anlıyoruz?
1: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getirir.

0: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
1: Bizde aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha camiyi gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
0: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
1: Turizm Bakanlığı himayesinde. Evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirketiz.
0: Başka ne şeyleriniz
1: bizim
0: var?
1: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deneyim müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deneyim Müzesi. Orada da Antik Kent'teki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
0: O da Efes'in yakınında değil mi?
1: Efes'in antik kentin içerisinde. Evet, evet. Hemen girişe çok yakın kapıya öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş
0: Peki,
1: oluyorlar.
0: Peki acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
1: Şimdi aslında
0: bütün müzelerin aslında deneyime dayalı olması
1: yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi aktarırken.
0: Yani yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
1: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
0: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
0: Şimdi kitabınız var sizin, Umud'un adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet.
0: Değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere bu?
2: İkisi için.
0: İkisi
2: biliyorsunuz
0: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti. Hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var. Bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz. Ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umud'un adı Çocuk diye yaptık.
0: Çünkü yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatıp sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle, Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus ve Sisyphos'un yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladı. Bir diğeri de babacığımı ben biraz önce de söz ettim. Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiği, bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama mutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için öyle.
0: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
2: kesinlikle
0: böyle
2: doğru.
0: Sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor, evet, değil mi?
2: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan annesi ve babası onun ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
0: Yani mesela futbol şeysi dediniz, o fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
2: Kesinlikle şimdi doğru.
0: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
2: Evet evet.
0: Değil mi?
2: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şey öyle. Yaşama bağlılıkları.
0: Hayata bakış şekli.
2: Bakış şekli. Hepsi o paylaşması, daha sevecen olması, hepsi çocuklukta ortaya çıkar şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
0: Bu fiziksel olarak da, değil mi? Yani çocukken nasıl beslendiği, nasıl yattığı.
2: Onlar çok çok önemli.
0: Bütün tabii hayatının ki, şeklini belirliyor.
2: Tabii ki. Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı, yani sağlıklı bir ortamda yaşamak ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla, her yerle de el ele bunları dile getirmeye çalışıyoruz.
0: Peki mesela çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kundağı sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar, değil mi?
2: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca.
0: Neler? Mesela
2: ben 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
0: Fena
2: kız
0: bir şey mi tuzlama?
2: Ay, fena bir şey, yakardı çocukları.
0: Yakardı
2: yani
0: çocukları.
2: Ben eskiden, şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü yanan çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
0: böyle
2: veriyoruz.
0: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
2: yok,
0: falan.
2: Yok, eskiden de onlar.
0: Eskiden miymiş?
2: İşte kız çocukların bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
0: Yok, kafası bize doldurmuş bilmem ne yatırırsa.
2: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren.
0: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
2: Yok öyle bir şey.
0: Reklamları çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
2: Doğru.
0: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ, hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
2: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey, ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
0: Evet. Müzecilikte doğru. Nedir durum?
1: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
0: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
1: çok
0: mi?
1: Çok farklı. Deneyim müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
0: okuma
1: olmaya
0: çok
1: başladı.
0: Yavaş kalıyor artık değil mi?
1: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek
0: yani şimdi bir kitabı oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği yani
1: hepsini
0: giren
1: bir
0: bilginin
1: arada.
0: Miktarı çok fazla oluyor artık.
1: Kesinlikle.
0: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
1: Evet ama hala kitap seven çevirerek eline...
0: Ne kadar var yani bu?
1: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir taraftan daha çok biliyorsunuzdur. Yani bugün gazetelerin tirajları hani internet üzerinden okunması, televizyondaki kanalların...
0: Televizyonlar
1: yani
0: bile kalmadı
1: şey
0: artık. Herkes
1: YouTube
0: bir,
1: kanalları.
0: Bir şeylere evet. Bakıyorlar.
1: Dolayısıyla her tarafa... yansıdı.
0: Peki
1: bu
0: müzeciliğe ilgi nasıl Türkiye'de?
1: Müzeciliğe ilgi çok enteresan bir şekilde yerli Türkiye'nin ilgisi var ama tabii ki yabancının çok var. Ama genç jenerasyonda bizim gördüğümüz son zamanlarda özellikle müzeciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz

0: teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor ama anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
1: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
0: Evet.
1: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
0: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada kazılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık tarihinin en başta inançla başladığını ilk tapınak olarak zaten
1: gösteriyor. Yani o Göbekli Tepe tapınakmış değil mi? İnsanların yaşadığı falan bir yer
0: yani
1: değil.
0: Tarımdan daha önce bile insanlık bilincinin, inancın ortaya çıktığı ilk yer olarak söyleniyor. Tabii tartışmalar hala açık. İkincisi mi, ilki mi? Ama milattan önce 9600'lere dayanıyor ve biz Göbeklitepe ile başlayan toplam 21 tane medeniyeti Londra'daki deneyim müzemizde Temmuz ayının ortasında açacağız.
1: Saydın.
0: Evet. İlk Göbekli Tepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik, özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbekli Tepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı katsak, Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
0: Her çok tarafta daha her taraf kat kat daha kazılacak, bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini yazmak.
0: Tarihi yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi? Bizdeki şeyler. Özellikle harem falan.
0: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
0: belki dizilerden de kaynaklı. Dizilerden mi kaynaklı? Aslında evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
0: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak tamam, olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl yapıyorsunuz?
0: Bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
0: yani,
1: her şey mi?
0: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları, ses uzmanları.
1: Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
0: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
0: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son
0: olmak çok zor.
1: Son kararı kim veriyor?
0: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım yaptığım işte. Bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Neden detaylarda gizlidir değil mi?
0: Neden detaylarda gizli? Doğru. Evet.
1: Evet, şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
2: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.
1: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler, yoksa romatizma için mi? Ne için?
2: Şimdi ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı olan.
1: Romatizmaya gelelim. Şimdi romatizma çocuklar, normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava, yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor bu?
2: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren, koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
1: Nedir romatizma, mikrobik bir şey midir mesela?
2: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemleri de kendiliğinden oluşan, otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıkları da görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evliliği oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanına, bunu övünerek söyleyebilirim, Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
1: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına, nasıl?
2: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
1: Öyle mi?
2: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimiz de dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
1: Ne üretiyoruz mesela? Ne
2: çok
1: tip şeylere çözüm
2: bilimsel
1: bulduk mesela?
2: Örneğin şimdi 2 gün sonra Türkiye'de Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz, tek çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrılarıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var. Çocuklarda otoimmün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
1: nadir
2: çalışmalar.
1: Nadir hastalıklar var. Çok
2: nadir hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
1: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle
2: hastalık
1: trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
2: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabilir. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
1: tam ne olduğu?
2: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok, bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim, bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum sizin aracılığınızla, aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
1: yani,
2: insanlar
1: aşı, var. Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtığı tam bakılmış mı bunlara?
2: Tabii ki var. Hepsinin, şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
1: Tamam, mesela
2: etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
1: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp Şavul'la hep gittiler yani. Şimdi ondan sonra konuda, bu aşı sorgulaması başladı.
2: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
1: Ama ondan sonra çok doğru çıktı.
2: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz. Bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerine denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
1: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
2: Covid aşılarıyla ilgili.
1: Ya Covid'de dediler bir yılda.
2: 10 yıllık yok. Ha? Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Ha. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşılarıyla ilgili, hepatit aşılarıyla ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
1: Yani aşılara, aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan kesinlikle bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence
2: kesinlikle bilim yani zaten bunu öngörüyor.
1: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı, bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru değil mi?
2: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak. Var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak. Ya
1: mesela onun için,
2: yani
1: mesela
2: bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim. Bulduğunuz şeyin doğru olmayacağını kanıtlamak.
1: Ya mesela yani, grip aşısı diye bir şey var.
2: Evet.
1: Grip aşısını bu viroloji işini iyi bilenlerin hiçbirisi çalışmaz diyor. Çünkü RNA aşılarının daha siz o aşısını yapana kadar mutasyona uğruyor ve geçersiz. Yani Covid de buna dahildi. Hani bunu söylüyorlar ama her yıl insanlar gidip o grip aşılarını oluyor hala.
2: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her yıl oluyorum grip aşısını. Her Ekim'de grip aşısı gelir gelmez cerrah başıya.
1: Oluyorum. Geçmişteki virüslere yönelik bir öngörüye
2: yani
1: yönelik.
2: Onu öngörüyor veriler. Şey de var. Yine güvenlik açısından da söyleyebilirim. Romatizmalı çocuklarda çok merkezli bu yıl yayınlanan bir çalışmamız var. Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
1: O cross şeyleri var yani.
2: Karşılıklı olarak yapıyoruz. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
1: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocukları hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu, aşı da olabilir, her türlü tedavi, bunları sorgulama hakkını kesinlikle da var. Şey yapmamak lazım yani.
2: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizma bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
1: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
2: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
1: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
3: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ni ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk işte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihinin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audio visual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik, 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
1: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
3: Organize olanlar

0: metre tavan yüksekliğinin, 9 metre tavan yüksekliğinin olduğu yerde.
1: Ama oraya gidemeyen birisi için.
0: Oraya gidemeyen birisi için tabii ki o bir yöntemdir. Ama ağırlıkta hani müze ortamında eserlerle, eserlere yaklaşıp onları görmek, onlarla hikayeyi bütünleştirmek çok daha farklı. Ama tabii ki o da bir yöntem. Sonuçta teknolojinin sunduğu güzel özelliklerden
1: yani
0: bir tanesi.
1: Bütün müzeler dolaşılıyor artık galiba, değil mi?
0: Biz mesela şunu yapıyoruz. Şimdi Ayasofya ve Kariye camilerine ziyaret alanları var. Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere, yarım kalmış
1: yazıyor
0: bir eser, dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir insanlar tamam gidiyorlar, çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
0: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. Bütün bunlar seanslı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shopumuz var, özel yine tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı.
0: Şimdi,
1: değil mi yani?
0: Müze dışında belki açılan yerlerle evet, ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren, özellikle bizim yaptığımız müzelerde. Tabii kulaklıkla giriyorsunuz, orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
0: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela
1: ağlıyor.
2: Ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken, arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir hekimseniz siz.
1: Ben sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii
1: yukarıdan
2: ki inceleceğiz, şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten.
1: Siz yine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ha?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. Dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelsin diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz tabii ki, iğne yapmadan olmaz, bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi?
2: İşte,
1: dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
0: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun? Şeker.
2: Oyuncak veriyoruz. Cerrahpaşa şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama Cerrahpaşa'da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak, cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları, Şirin Şirinlerden Küçük Karabalığa, Kayıp Balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar.

0: Simseydi mi? Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri
1: peki o da değişiyor. Çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsun.
0: Ama öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bakamayacağız sana. Reçete yazamayacağız çocukluktan. Erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız. Ama. Yani başka birini...
0: Yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
0: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
0: Sizce?
2: 27.
0: 25.
1: 25
0: yani
1: mi?
0: %25 Türkiye'de akraba evliliği.
1: Bilerek söylediniz.
0: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçişli hastalıkları biz çok fazla görüyoruz.
1: Öncelikle yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor, öyle soralım.
0: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor. Ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye. Nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz. Ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli. İyi bir hava, iyi
1: rutubetsiz bir ortam galiba.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Onlar,
1: güneş alan bir ortam.
0: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
0: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiçbir anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
2: evet,
1: daha yönelik olması lazım.
2: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz bizim müzelerimize. Her zaman kapılarımız
0: çok mutlu
2: açık.
0: Evet.
2: Çok mutlu oluruz biz de.
0: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
2: Çok mutlu
0: biz
2: oluruz.
0: Biz onları getirirsek de çok mutlu olurlar. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
2: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
2: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Uyarlığınız için.
2: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Layme Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyorum.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etif, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanılır.

0: bakımından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kuruluş Orhan dizisinin sevilen oyuncusu Merve Çandar.
3: Aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey başladık.
2: Şarkıcı Elvan Erkal.
4: Bak işte çoban yıldızı, turnalar dönüyor eve.
2: Yeni şarkısıyla sanatçı Bahar.
5: Aramam hissesini, unuttum.
2: Müzisyen Doğukan Manço.
6: Bu mütevazilik yapamayacağım. Şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ağparada.
0: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeliri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

seni dilendim, gönül yorgunu, sevda yelleri, hemmoğlu, geçen yıl, her saat başında, sanma sana dönerim, merak etmesen, ben de özledim, yıldızlar da kayar, huzurum kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği
2: rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.
5: Ve

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti, yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberi.

Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim, ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

zaman kavramıyla ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941. Bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman lisesine giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de. Daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

Yıllarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde bir müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giyiyor. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seçtim. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun.

Rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

Sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Esterebim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

1977'de ise Erkin Koray Tutkusu adlı grubunun adını verdiği uzun çalarını yayınlar. 1982'ye geldiğimizde Erkin Koray bu kez Benden Sana albümüyle Hala Varım Buradayım der. Avrupa sevdası biten sanatçı 1985'te Türkiye'ye kesin dönüş yapar artık. Ve bugün 7'den 77'ye herkesin ezbere bildiği Çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü Şaşkın ve Sana Bir Şeyler Olmuş şarkıları taverna müziğine benzetildiği için adeta

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı, Tesübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of albüm.

Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

0: yanında.
1: Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

90'larda adı Şişeci Kız olarak anılan Aşkın Nur Yengi, sonraki röportajlarında bu duruma bir gazoz reklamı gelmedi diye sitem edecektir.

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'yi albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

Soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, hedef anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

kara kaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerinden de o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda yanık sesli sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara üzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki ortaokula başlayana dek henüz 13'ünde türkülere gönül verir, 14'ünde saz çalmaya başlar.

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore dağlarında bölük bölük çok beğenilir.

ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır, beydollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna verem bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülü'nde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

Mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Lisesi güzel, başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Bat Çavuş'a kadar gidiverelim.
2: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
3: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
2: Ben ettim, siz etmeyin.
1: Bak bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın.
3: Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
0: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya,

Trakya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Karmele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kuruluş Orhan dizisinin sevilen oyuncusu Merve Çandar.
3: Aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey başladık.
2: Şarkıcı Elvan Erkal.
4: Bak işte çoban yıldızı, turnalar dönüyor eve.
2: Yeni şarkısıyla sanatçı Bahar.
5: Aramam hissesini, unuttum.
2: Müzisyen Doğukan Manço.
6: Bunu mütevazilik yapamayacağım. Şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi.
2: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.
8: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey

sanatlar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

Gözlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly out, and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Artık yeni bir film.
1: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
0: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
1: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
2: Scooby.
3: Göbek adı?
2: Dubi.
3: Soyadı?
2: Du.

0: bye.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
1: Memnun oldum.
7: Şaka mı şeker mi?
8: Dur dur dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
2: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
1: Yok.
2: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
1: IKEA.
2: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
1: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
9: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
10: Günaydın anne.
11: Merhaba yaş günü çocuğu.
10: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
12: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
10: Boyunca babam geri dönecek.
11: Ne?
13: Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
10: Mümkün canım, bununla.
13: Ben babamla mı tanışacağım?
10: Oh, şuna bak.
13: Dayanmak zorlaşıyor.
10: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
13: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
10: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
13: Oldu işte. Tada!
10: Oh, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
14: Bir sorunun mu var? Dert gel.
11: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
10: Oyo.
13: Ama depo dolu diyor.
10: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
13: Odaklanmaya çalışıyorum.
10: Odaklan. Odaklan.
13: Hayır, olmuyor işte.
15: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Minibüs de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Ben...
16: Salyangoz, adın ne senin?
12: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
1: Hayır.
15: Geri resmen kaçırmışlar. Geri!
17: Arayış başlıyor.
18: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
19: Merhaba. Ben Bilge.
18: Güzel isim.
19: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Bayağı tutarlı yani.
18: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.

0: romantik şehri.
1: Göreve odaklanamayabilir miyiz?
0: Hadi. Niye odaklanamayacakmışız ki?
2: Pamuk çeker.
3: Durdurma.
0: Yürüme Patrick, yürüme.
4: Mars'a girebilirsin.
1: Bence L'ye koy.
0: Patrick L değil ki, 7 rakamı.
1: 7 de L ile yazılır.
5: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu. Ben burada olmamalıyım.
6: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen John'un kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
7: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
8: Kopernik.
9: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
8: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
5: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin?
9: Yoksa? Koku yok, tat yok.
8: Dokunmak da. Gördün mü?
5: Yeter, anladım.
10: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
9: I'm feeling alive. Bu da ne?
8: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
4: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
8: Anne.
6: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
11: Ben tropik bir kuşum.
12: Kediler kuş değildir. Kediler uçamaz.
13: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın. Kediler huysuz hayvanlardır.
14: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
12: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
8: Tam gaz ileri.
15: Merhaba.
2: Kediler şehri nasıl bir yer?
16: Hey, baksana bu Carl.
17: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
16: Yavru pandayı götürüyor.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım. Bu da neymiş?

0: size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Len Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
3: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
3: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
3: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
3: Yok halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım tatlı rüyalar.
7: Ellerimi özledim. I gotta stay.
3: Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar, sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

da atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12.

0: Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: vakit fırsatını kaçırma.
1: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Kuruluş Orhan dizisinin sevilen oyuncusu Merve Çandar.
2: Aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey başladık.
1: Şarkıcı Elvan Erkal.
3: Bak işte çoban yıldızı, turnalar dönüyor eve.
1: Yeni şarkısıyla sanatçı Baha.
4: Aramam hissesini, unuttum.
1: Müzisyen Doğukan Manço.
5: Bunu mütevazilik yapamayacağım. Şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler, Ahpar ekranındasınız. Akılda Kalanlar programıyla karşınızdayız. Yine birçok akılda kalan konuyu ele alacağız. Ve Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezer'in kıymetli yorumlarıyla ekranlarınıza taşıyacağız. Mevlüt Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Şimdi bugün yine akılda kalan birçok konuyu sıraladık. Tabii savunma sanayiyi en başa aldık. İsterseniz başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi ve Güç Han turbofan motoruna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerine yanıt verdi. Çok merak ve ilgi konusuydu evet. Bu iki füze. Şimdi bakanlık açıklamasına göre Yıldırım Han'ın laboratuvar testleri başarıyla tamamlandı. Saha testleri için hazırlık süreci planlanan takvim doğrultusunda da devam ediyor. Füze sisteminde kullanılan ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtların tamamen yerli imkanlarla geliştirildiği vurgulandı. Güç Han'a bakıyoruz. Motorunda ise bugüne kadar 42 binlik bir LBF itki gücüne sahip 6 motorun üretildiği ve kalifikasyon testlerinin de bu yıl yapılması hedeflendiği açıklandı. Savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefleri var. Biliyorsunuz bu projeler önemli bu anlamda. Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesinin arttırma hedefinin en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor bu. Peki Yıldırım Han ve Güç Han projeleri Türkiye'yi savunma sanayinde hangi lige taşıyacak?
1: Yani balistik füze ligine taşıyacak bizi. Şimdi son dönemde biliyorsunuz Amerika-İsrail, İsrail'in İran'a saldırmasıyla orada İran'ın ne kadar füze sektöründe ne kadar ileri gittiğini, ne kadar gelişmiş füzelere sahip olduğunu gördük.
0: Evet.
1: İran ve daha birçok komşumuz var. Rekabet içerisinde olduğumuz, tarih boyunca savaşlar geçirdiğimiz vesaire. Biz coğrafi açıdan aslında biraz şanssız bir bölgedeyiz. Ve güçlü olmamız lazım. Güçlü olmamız için de savunma sahanın gelişmesi lazım. Füze teknolojisinde son dönemde büyük atılımlar var. Ama daha fazlası gerekiyordu. Bu en son Amerika İran-İsrail Savaşı'nda da gördük bunu. Evet. Ve o açığı kapatma adına da güzel bir haber geldi. Yıldırım Han kıta arası balistik füze. Şimdi 6000 kilometre, bu çok büyük bir menzil aslında. Avrupa'nın tamamı, Orta Doğu'nun tamamı, hatta Pakistan ve Afganistan ve Hindistan'ın kuzey bölgeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Çin'in batı kısmı, Afrika kıtasının yarısı, özellikle Kuzey Afrika vesaire, Libya, Mısır, Cezayir, Orta Afrika'nın derinlikleri, hatta Atlas Okyanusu'nun doğusu ve Hint Okyanusu'nun kuzey bölümlerinin bir kısmını kapsayacak bir menzil. Yani bu füzeyi geliştirirsek, Allah korusun, kimse savaş istemez ama bir evet. Savaş oldu diyelim, biz bu menzildeki ülkeleri vurabiliriz. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi mesela hani Kuzey Kore'nin bir rahatlığı vardır ya. Böyle hep sürekli nükleer füzeler deniyorlar. Dokunulmaz ülke Kuzey Kore, değil mi?
0: Evet.
1: Yani ben yanlış önlem vermek istemiyorum. Şey açıdan söyleyeyim. Füzeleri olan ülkeler, özellikle nükleer füzeleri olanlar tabii ki dokunulmaz ülkeler oluyor. Kimse o ülkelere bulaşamıyor. Savaş ilan edemiyor. Bizim de kıta arası balistik füzemizin sahip olması bir rakiplerimiz için tehdit unsuru. Yani Türkiye'ye karşı bir saldırı, bir savaş olursa Türkiye rahatlıkla Yıldırım Han füzesiyle cevap verebilecek. Yani örneğin Fransa'yı vuracak değil mesela. Rusya'nın bir kısmını vuracak. Çin'in bir kısmını. Oralar çok biraz daha uzun menzilli ama Afrika, Orta Doğu vesaire çok geniş bir oyun alanımız olacak. Bu açıdan çok önemli. Aynı şekilde Güç Han, yani bu projelerin asıl kısmı motor. Yani motor evet. Kısmında da biz işi biraz halletmiş olmamız. Biraz diyorum çünkü asıl önemli kısım sahadaki testler aslında. Oradaki testler sonucunda bu proje daha da ileri gidecek inşallah. Savunma sanayimiz adına, ülke güvenliği evet. Açısından güzel bir gelişme, gurur verici bir gelişme. İnşallah bunların devamı gelir.
0: Siz böyle anlatırken ben de şeye bakıyorum. Saha 2026'da 8 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.
1: Evet.
0: Yani bu bir rekor. Aslında saha Expo'da bir rekor bu. Bir sonraki saha da 2027 yılında, yani saha Expo 2027 yılında yapılacak. Ya bu rakama dair ne söylersiniz?
1: Yani bu da işte kötü komşu mal sahibi ev sahibi yapar derler ya. Zamanında bize ambargo uygulayan ülkeler oldu, silah hatta. İsrail CIA'larımızı vermedi. Kanada bize bazı gözetleme ile ilgili araçlar var. Onları vermediler. Ambargo uyguladı. Avrupa uyguladı. Sonra biz de ne yaptık? Kendi sanayimizi, savunma sanayimizi hız verdik, geliştirdik. Ve bugün artık Türkiye savunma sanayinde önemli ülkelerden birisi. CIA biliyorsun, Hürjet vesaire, uçaklarımızı satıyoruz. Bu alanda muazzam bir gelişmemiz var. Ve tabii ki bu da başta Yunanistan, İsrail olmakta üzere bazı ülkeleri endişelendiriyor aslında. Hı hı. Türkiye bu alanda gerçekten çok ileri gitti. Bunun devamı gelmesi gerekir. Zaten bu ülkelerin zenginlik, Türkiye'deki zenginlik, şirket zenginliklerine baktığımızda da son dönemde savunma sanayindeki şirketlerin yukarılara doğru çıktığını da görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme tabii ki.
0: Evet. Şimdi ABD-İran savaşının faturasını konuşalım biraz. Çünkü ABD'ye biraz pahalıya patladı. Görünen o ki ABD ile İran arasındaki gerilimin uzaması ve yüksek petrol fiyatları Amerikan tüketicisini

0: Bir yavaşlama dalgasının habercisi mi?
1: Evet, mutlaka. Tabii Amerikalılar alışkın değiller böyle benzin fiyatlarının çıkmasına, inmesine vesaire. Biz o konuda çok bayağı alışkınız. Ama radikal bir değişim yani. Galon başına 3.15 dolardan 4.43'e evet. çıkması ve senin de bahsettiğin gibi %44'ü daha az araç kullanıyorum diyor, değil mi? Bu çok büyük bir oran. Çünkü Amerika'da birçok yerde hep araba. Her şey otoyollar üzerinden gidiyor.
0: Evet.
1: Yani arabayı çok kullanan, yani otomobil vesaire araçları çok kullanan bir ülke. Tabii bu da şunu gösteriyor. Yani Amerika İran'la savaş açmadan önce Venezuela'ya biliyorsun başkanını kaçırdı, değil mi? Venezuela'nın petrolünü ele geçirdi.
0: Evet.
1: Bir kısmını. Venezuela'da biliyorsun en çok petrol üreten ülkelerden birisi. Şu yorumlar yapıldı. Amerika petrolünü sağlam aldı. Ondan sonra savaşı ilan etti. Savaşa başladı. Çünkü biliyordu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bir enerji krizinin, bir petrol krizinin yaşanacağını o da biliyordu. Ama ona rağmen Amerika'da etkilen bir krizden bahsediyoruz. Bu kriz sadece böyle araba yakıtı olarak da düşünmemek lazım. Petrolün girmediği alan yok. Değil mi? Gübre mesela. Yani bu sebze, tahıl fiyatlarındaki artışın bir nedeni de gübre fiyatlarının yükselmesi. Petrole bağlı bir ürün o da sonuçta.
0: Yani İran savaşı resmen ABD'ye servet yaktırdı diye manşetler
1: evet.
0: görüyorum. Fatura 29 milyar dolara ulaşmış durumda.
1: Evet. Bir de kullandıkları füzeler var. Onlar da hep para ediyor vesaire. Sonuçta savaşlar herkes etkileniyor.
0: Evet.
1: Bu krizden kim karlı çıktı? Rusya karlı çıktı. Çünkü Körfez bölgesindeki ülkelerin petrol sevkiyatı da durduğu için Rusya bir petrol üreticisi olarak öne çıktı. Aslında Amerika'da bir petrol üreticisi bir ülke ama o rezervlerini saklıyor. Önce başka ülkelerin rezervlerini kullanıyor.
0: Aslında Türkiye'ye yola çıkan bir acil petrol sevkiyatı da var ABD'den evet. biliyorsunuz. Yani o da böyle bir piyasayı rahatlatma amacı taşıdığı söyleniyor Washington tarafından.
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl
1: Şimdi
0: bir etki.
1: Bunun sonucu nereye varıyor? Yenilenebilir enerji. Elektriği ne kadar çok kullanırsak.
0: Zaten yenilenebilir enerji çok öne çıktı bu
1: evet.
0: dönemde.
1: Evet. Elektrik araçlar satış rekorları kırıyor. Hı. Daha da artacak. Hı. Yani elektrik alanında ne kadar ileri giderken ne kadar çok elektrik üretirsek o kadar petrole bağımlılıktan kurtulacağımızı gösteriyor.
0: Evet. Şimdi biraz iş hayatını konuşalım. Biraz böyle farklı bir geçiş yapalım. Modern iş hayatında yüksek performans olarak görülen birçok davranışın aslında kronik bir hayatta kalma refleksi olabileceği giderek daha fazla tartışılmaya başlandı günümüzde. Sürekli hızlı olmak, her sorumluluğu üstlenmek, işte kontrolü bırakmamak ve tükenme pahasına üretmeye devam etmek. Bakın bu çok kritik bir cümle. Ve özellikle kurumsal yaşamda başarı göstergesi gibi algılansa da uzun vadede ciddi zihinsel ve fiziksel yorgunluğa sebep olabiliyor. Kişi bunu fark etmiyor.
1: Evet.
0: Başardıkça mutlu olabiliyoruz ama hani yıpranma payı da var. Uzmanlara göre birçok çalışan farkında olmadan yük taşıyan kişi rolüne sıkışıyor. Sınır koyabilmek ve hata toleransı geliştirmek yeni dönemin en kritik becerileri arasında öne çıkıyor hatta. Peki iş dünyasının başarı diye ödüllendirilen alışkanlıkların ne kadar gerçekten sağlıklı olduğunu konuşalım ve ne kadarı yalnızca sürdürülebilir bir stres hali.
1: Evet, gerçekten bu çok enteresan bir konu. Herkes çalışıyor. Herkes çalıştığı sektörden örnekler verebilir, değil mi? Her iş yerinde böyle hammallar diyebileceğimiz tırnak içerisinde her işi yapan, her işe koşan böyle cefakar insanlar var. Değil mi?
0: Joker kişiler.
1: Joker, değil mi? Onlar çok seviliyorlar, değil mi? Vazgeçilmez eleman oluyorlar. Ama belli bir süre sonra bakıyor ki kendini kullanıldığı gibi hissediyor. Ya da o joker elemanlar, çok çalışanlar, hemen sorunu çözenler vesaire, şirketin çok sevdiği insanlar eğer gerekli mükafatı alamayınca maddi, manevi vesaire bu zaman bir küsme duygusu yaşıyorlar doğal olarak. Değil mi?
0: Hı hı.
1: Çünkü hayatlarını
0: tamam... Aslında kişileri kaybetmemek gerekiyor.
1: Değil mi?
0: Değil mi mevzu?
1: Evet. İşte burada da yöneticilerin ustalığı, deneyimi çok ön plana çıkıyor. Çünkü bazen böyle yeni bir insan geliyor, bir farklılık yaratıyor gibi oluyor. Hemen o insana böyle yoğunlaşıyorlar. Aa, yeni insan böyle. Ama bir bakıyorsun bir tarafta her şeyi yapan bir insan var. Evet. Ve kimse de umursamıyor. Nasıl olsa yapıyor.
0: Bir yani de, artık kalıplaşmış. O zaten onu yapmak zorunda. Yani
1: evet.
0: Görevi evet.
1: Bir de şimdi her işe atıldığı zaman daha sonra o senin üzerine kalıyor. Öyle bir durum da var.
0: Kötü örnek olmasın konuştuk. çocuklarımız mevlüt.
1: Hayat gerçekler bunlar. Gerçi yeni nesil artık

0: Yani ben mesela kendi işe başladığım zamanları düşünüyorum. Hı-hı. İlk çalıştığım zamanlar. Şimdi böyle gülüyorum kendime. Neler yapmışım vesaire böyle. Gece 3'lerde, sabah 4'lerde vesaire dergi yetiştiriyorduk. Yılbaşı günü, yeni yıl kutlamasında araç verilmemişti. Eve gidememiştim mesela.
1: Aa, şirkette mi kaldın?
0: Şirkette kalmıştım. Vay. Gece 2'de gittim ben. Düşünebiliyor musun? Nasıl bitti? O an mesela bir kırılma noktası yaşamıştım ben.
1: Yani unutamadığınız bir anmış.
0: Unutamadım yani. Çünkü cefakarca çalışıyorsun, iş yetiştireyim diyorsun, evine gidemiyorsun yeni yılda mesela. Düşün. Bunun bir sürü örnekleri de var. Bayrama gidemeyenler vardır. Çok da tatlı örnekler de var. Ama işin özü şu, fazla kendimizi kaptırmamak lazım. Hı hı. Yani her zaman da bir denge kurmamız lazım.
1: Evet.
0: Çünkü her şey yüklendiği zaman bu sefer kendini yıpratıyorsun. Bir yılgınlık oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Çöküntü oluyor. Yani bu yazının sonunda da şeyden bahsediyor işte, görünmez yükleri fark et. Hı hı. Senin üzerinde senin yapmaman gereken yükler var, yapıyorsun ama farkında bile değilsin. Bir de her şeyi böyle hızlı yaptığın zaman bu sefer başka bir iş geliyor üzerine, değil mi? Öyle bir durum da var. Şimdi bunları attığın zaman tabii müdürler, yöneticiler değil mi? Biraz şey yaparlar da, ne bileyim, endişelenirler.
1: Ya uyanmasın o insanlar. Hız değil de işi doğru yapmak önemli. Yani hani hızlı bitireyim değil de biraz daha böyle hani doğru
0: yapmak. Bir de o benim sorumluluğum mu? Değil mi? Odun da bakmak lazım. Ama o zaman da şu oluyor tabii ki, şirkete karşı bir aidiyet duygusu da sorgulanıyor. Sonuçta yani ideal olan nedir? Herkesin böyle her işi yaptığı, sorumluluk olduğu, aidiyet
1: herkesin
0: duygusu,
1: birbirine
0: yardımcı bir ekip oldu. Evet. Abi bunun ekip karşılığında da eşit maaş değil mi? Eşit manevi destek falan aldı, bir ortam yaratılsın. Ama ne yazık ki öyle bir dünya yok.
1: Evet. Şimdi
0: bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor. Hayat acımasız.
1: Evet. Şimdi huzur evi konuşalım biraz. Neden? Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı yeni yönetmelikte huzur evlerine kabul yaşı 60'tan 70'e yükseltildi. Buna göre 60-70 yaş aralığındaki bireyler yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları durumunda huzur evi hizmetlerinden yararlanabilecekler. Yeni düzenleme kapsamında ayrıca risk esaslı önceliklendirme sistemi de var ve 4 kademeli bakım modeli de devreye alınıyor. Aktif yaşam ve gündüzlü bakım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu düzenleme Türkiye'de yaşlanan nüfus ve bakım hizmetlerine yönelik artan talep tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda. Peki yeni sistem yaşlı bakım hizmetlerinde nasıl bir çözüm sağlayacak?
0: Evet. Şimdi Türkiye'nin yaş ortalaması kaçtı?
1: 78 civarı.
0: 78 değil mi?
1: Evet.
0: Uzadı değil mi? Hı. Aslında 60 yaş gerçekten erken. Biraz geç kalınmış bir adım oldu. Ama bir yandan da 60'tan 70'e çıkartılması. Yani huzur evine eskiden 60 yaşında girebiliyordun, şimdi 70'e çıkıyor. Bir anda bir 10 yıl çıkartıldı. Hı hı. Bu belki sorun yaratabilir mi? Onu düşünüyorum. Ama sonuçta da yaşam süreleri uzadığına göre değil mi? İnsanların da böyle kendine yani bakıma muhtaç hissettikleri yaşta ileriyor işte. Yani 70'e yaklaşıyor vesaire. Bu gerekliydi. Ama senin dediğin gibi gerekli olmayan mesela bakıma ihtiyacı olan insanlar var vesaire. Onlara yine bu, evet, öncelik tanınacak.
1: Acil önceliklendirme durumları.
0: Asıl yapılması gereken bence şu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de devlete bağlı yaklaşık 173 180 gibi huzur evi sayısı var. Bu çok az. Yani kapasite 15-20 bin arası. Özel huzur evlerinin sayısı da 267. Bu da çok az. Yani Türkiye'deki yaşlanma oranına bakınca değil mi? Hızla yaşlanan bir ülke var. Değil mi? Evler bile artık böyle tek yaşayan insanlar çok var. 1+1'ler, 2+1'ler çoğaldı. Huzur evi sektörü biraz aslında yatırım fırsatı da bence. Yani buradan ne bileyim şirketleri böyle bir söyleyelim. Huzur evine yatırım yapsınlar değil mi? Birçok insan huzur evine muhtaç kalacak. Gerçi Türkiye'de değil mi bir aile yapısı var. Bir çekirdek aile yapısı var. Biz yaşlarımıza sahip çıkıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani yaşlarında hadi seni anne baba huzur evine kapatayım demiyoruz. Ki bunu yaptığın zaman da kötü evlat hissediyorsun değil mi? Hayırsız evlat, hı, oluyorsun. Ama şöyle de bir durum var çok ilginç. Gerçekten huzur evindeki yaşlılar huzurlu ve mutlular. Şimdi işte ne bileyim gelinler kaynanasında sorunlar olur değil mi? Yaşlı insan işte sürekli bakım ihtiyacı olur. Evde bir huzursuzluk yaratır. Yaşlı kişi için de bu bir sorun yaratır değil mi? Ama bazı

0: Orada işte mesela huzurevinde kendi yaş grubundaki insanlarla beraber yaşıyorlar. Her gün muhabbet, her gün şey etkinlikler var vesaire ve sürekli doktor gözetimi var. O açıdan baktığımız zaman bazı şimdi huzurevleri çok güzel bir ortam. Yani burada biraz duygusallıktan uzaklaşıp o da olabilir, değil mi?
1: Evet.
0: Ama nihayetinde sonuçta yine bir şey, bir aile kurumumuz yaşlarımızı evde bakmayı daha öncelikli düşünüyor.
1: Evet, bu düzenlemelerde umarız ki gerçekten yeterli ve dengeli olur diyelim. Ve bir diğer konumuza geçelim. Çocukların dijital platformlardaki yaş doğrulama sistemini aşmak için kullandığı yöntemler teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma var. Her 3 çocuktan biri sahte doğum tarihi yazıyor. VPN ya da aile hesaplarıyla kısıtlamaları aşıyorlar. Hatta bazı çocukların yüzlerine sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemlerini kandırdığı örnekleri bile var. Uzmanlar da yaş doğrulama sistemlerinin çocukları korumada önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyorlar. Özellikle VPN kullanımındaki artışa dikkat çekiliyor. Dijital mahremiyet ve gözetim tartışmaları yeniden gündemde. Peki teknoloji şirketleri çocuk güvenliği sağlarken kullanıcı özgürlüğünü mü kısıtlıyor? Yani bu nasıl olacak? Çocuklar birçok yönteme deniyor.
0: Çok tartışmalı bir konu. Hep evet. Bahsediyoruz işte çok fazla cep telefonunu, sosyal medya, oyunları kullanmayı hep zararından bahsediyoruz. Hı-hı. Dünyada buna çözüm arıyor. Yaş sınırı Türkiye'de de uygulanacak yakında. Bu sorununu çözmeye çalışırken de aslında işin kolay olmadığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Avustralya ve İngiltere'den özellikle gelen haberler, bu bahsettiğin haber de önemli. 9-16 yaş arasında 1270 çocuk ve ebeveynlere yapılmış bir araştırma ve bu 1270 çocuk ve ebeveyninden %32'si bypass ettiklerini, yani yaş sınırını ihlal ettiklerini, küçük yaşta girmeleri izin verdiklerini, girdiklerini söylüyor yani. İtiraf var burada. %32 büyük bir oran.
1: Evet.
0: Aslında bu biliniyor. Yani VPN ne olabilir? İşte oyunlardaki mesela karakterleri, görselleri bile kullananlar var. Bu biraz şirketlerle de alakalı. İsterse şirketler bunu da engelleyebilirler. Ama onlar da işte çok kişi kullansın vesaire, internet trafiği yüksek olsun dedikleri için biraz bu kontrolleri şey yapıyorlar, boş bırakıyorlar. Sonuçta böyle bir sorun olacak. Bazı aileler belki çocuklarına güveniyor, değil mi? Yani benim çocuğum biliyor, zararlarını biliyor, az kullanacak, onun için girsin diyen aileler de var. Hı hı. Ve bu evet, şöyle de bir sorun var. Mesela VPN kullandığın zaman o yaş sınırı şeyin bariyeri açıyorsun ama şöyle bir tehlike varmış. Şimdi VPN kullananları devletler zaten kontrol ediyor. Hı hı. Yani VPN bir anlamda internetin arka kapısından dolaşmak, değil
1: evet.
0: mi? Kimlikli bilgilerini vesaire saklamak. VPN'leri genelde kimler kullanıyor? Dolandırıcılar kullanıyor. Yasa dışı işleri bulaşanlar kullanıyor. Şimdi çocuklar da buna girdi. Asıl tehlike burada. Senin bahsettiğin, değil mi?
1: Hı hı.
0: Orada ne yapacağız? Şimdi bu çocuklar hem o tekinsiz bir ortama giriyorlar hem de sakıncalı piyade ederler ya, sakıncalı bir duruma düşüyorlar.
1: Hı hı.
0: Çünkü devlet mesela onları da kontrol edecek. Bir bakacak 15 yaşında bir çocuk mesela, değil mi? Oradan belki yaramazlıkları da ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'de de E-Devlet üzerinden gireceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Bakalım o nasıl olacak? Bütün Türkiye E-Devlet üzerinden. İnşallah işler bu iş. Yani bakalım. Biraz şeyler olacak diyorum ben.
1: Tartışmalar da artıyor.
0: Tartışmalar olacak. Evet. Bir deneme yanılma olacak bence. Göreceğiz onu. Yaşayarak göreceğiz.
1: Evet. Şimdi şezlong savaşlarını konuşalım. Malum yaz geliyor. Yunanistan'da yaşanan şezlong savaşı bu kez mahkemeye taşındı. Bu çok ilginç bir konu. Alman bir turist tatil boyunca havuz kenarında şezlong bulamadığı ve diğer misafirlerin sabah erken saatlerde havluyla yer kaptığı gerekçesiyle tur şirketine dava açtı. Mahkeme tatilin ayıplı hizmet kapsamında değerlendirileceğini hükmetti ve turiste yaklaşık 900 euro tazminat verilmesine karar verdi. Özellikle Avrupa'daki popüler tatil bölgelerinde yıllardır süren şezlong kapma yarışı. Türkiye'de de var bu. Tatil bölgelerimizde. Artık oteller ve tur operatörleri için hukuki risk oluşturmaya başlamış durumda bu durum. Bazı bölgelerde ise uzun süreli boş bırakılan şezlonglar için para cezası uygulamaları gündeme geliyor. Evet. Peki turizm sektöründe müşteri deneyimi artık yalnızca otelin kapasitesiyle mi yoksa ortak alan yönetimiyle mi ölçülecek? Mesela bazı otellerde yani sabahın çok erken, örnek veriyorum veriyorum 7.

0: Örnek veriyorum 6. Yani bir bakıyorsunuz çeyiz noktaların üzerinde bir havlular var, bir şeyler var. Evet. Yani
1: bazı insanların böyle yaşam enerjisi şaşırıyorum değil mi?
0: Evet.
1: Sabahın altısına gidip şezlong kapmak
0: ve bütün gün o şezlong boş duruyor mesela.
1: İspanya'da mesela şezlongda uyanlar bile oluyormuş kaptırmamak için, enteresan.
0: Orada aslında çok basit, bilmiyorum böyle bir şey olabilir mi? Mesela sabah işte temizlik görevlileri hani belli bir saatte açsalar mesela, değil hani mi? Bir şey koyulabilir izni olsa, hani mesela otellerde.
1: Yani sonuçta
0: saatlere
1: bu
0: yığılma olur diyorsun.
1: Evet, bir bazıları hep önceden gidecek. Buradaki vatandaş Yunanistan'ın Kof Adası'na gitmiş. Yaklaşık 8.000 euro gibi yüksek bir para vermiş. Ailece gitmiş ve diyor ki ben de yaptım aynısını diyor. Ben de sabah 6'da diyor kalktım diyor ama yine de şezlong kapamadım diyor.
0: Sabah 6'da kalkıp şezlong kapamaması, evet.
1: Düşünebiliyor musunuz? Ya bu da aslında bir tatil mi ya?
0: Tatili strese çeviriyor bu durum.
1: Stres
0: ya.
1: Yani saçmalık. Yani illa havuzun ki hadi göğe denizi kenarında da önemli de. Şimdi bu sorunu nasıl çözebilir?
0: Siz şezlong tartışması yaşadınız mı? Tatilde.
1: Yani ben şeyde ben şöyle bir tartışma yaşadım. Şeye gitmişim, bir yere gittim böyle. Her yeri şezlong kaplamış. Bir beach mafyası var biliyorsun Türkiye'de. Türkiye'de de böyle bir sorun var.
0: Evet.
1: Şimdi belediyeler izin veriyor. Belli insanlar geliyor, kiralıyorlar. Aslında orası bir anlamda da halkın da yeri. Ama öyle bir şezlongla kaplatıyorlar ki paralı mesela. Çok ufak bir alan kalıyor insanlara.
0: Evet.
1: Bunun da önlemi alınması lazım. Çok komik tablolar oluyor. Mesela Fethiye'de, Ölüdeniz'de vesaire belli bir, şimdi normalde halk yeri, sit alanları onların normalde. Evet. İnsanlar ufacık bir yerde toplu halde duruyor ve bomboş, paralı ama boş şezlonglar var. Bu da saçmalık. Hı hı. Aslında hiç böyle şey olmaması lazım. Yani böyle mafyatik böyle bir sektör olmaması lazım değil mi? Hep örnekler veriliyor. Yani Amerika'da tut, Brezilya'da vesaire bırakın şeyi, turistik alan, bina, otel yapmak bile yasak. Kumsalların hepsi boş.
0: Evet.
1: Fransa'da mesela. Yani oradaki herkes, yani 5 yıldızlı otelde kalan da 2 yıldızlı pansiyonda kalan da aynı kumsala geliyor, aynı denize giriyor. Ha şimdi para verip şezlong şemsiye de alabilirsin. Bazen gerek de kalmıyor. Ben mesela genelde 5 gibi falan denize gittiğim için genelde ihtiyaç duymuyorum. Ama buradaki çözüm ne olabilir? Mahkeme de şu kararı vermiş. Demiş ki biz bunu şimdi çözemeyiz. Yani bunun bir formülü yok ama şu olabilir. Şundan dolayı ceza vermişler otel tur operatörüne. İşletme belli sayıda şezlongu ihtiva etmesi lazım. Yani evet. 1000 kişi ağırlıyorsan oraya 100 tane şezlong koyarsan tabii ki bu sorun olur. 1000 kişi ağırlıyorsan en azından 500 tane şezlong olması lazım.
0: Tabii.
1: Bu uygulanabilir aslında. Kural olarak verilebilir. Her otele gidilir. Kaç kişi kalıyorsun? Bunun işte yüzdesi hesaplanır. 1000 kişiden 300 kişi kullansa aynı anda değil mi? Hı hı. Kurallarla çözülebilir.
0: Yani bu yani en lüks otelinden daha düşük yıldızlı oteline kadar, yani bütün otellerde bu,
1: evet,
0: sorun
1: ya,
0: var.
1: Evet ya, saçma sapan
0: yani
1: böyle.
0: Yani şezlongları yan yana dizip tek bir havlu atan mı dersiniz?
1: Evet.
0: Yani çok ilginç
1: örnekler
0: var.
1: Bir de sabahın 6'sında 7'sinde böyle denizde böyle 200 kilometre uzağa giden yaşlılar var. Onların hayret ediyorum ben böyle. Nasıl evet. Bir enerji.
0: Şapka ve gözlükle mesela uzağa doğru. Evet, oluyor. Şimdi dijital güvenliği konuşalım biraz daha. Dijital güvenlik çünkü her geçen gün daha kritik hale geliyor malumunuz. Dünya Parola Günü'nde açıklanan bir verileri konuşalım önce. Kullanıcı alışkanlıklarının pek değişmediğini gösterdi bu veriler. NordPass raporuna göre dünya genelinde en çok kullanılan şifre hala 1-2-3-4-5-6. Hala daha bu şifre daha çok kullanılıyor. Admin veya 1-2-3-4-5 gibi basit kombinasyonlar da listenin üst sıralarında yer alıyor. Uzmanlar artık sadece güçlü parola kullanımının yeterli olmadığını, çok faktörlü kimlik doğrulamalarının yani MFA sistemlerinin standart hale gelmesi gerektiğini vurguluyorlar. Özellikle veri ihlalleri ve hesap ele geçirme vakalarının artmasıyla birlikte dijital güvenlik açığı, kullanıcı farkındalığına aslında dikkat çekilmeye çalışılıyor burada. Yeniden gündemin merkezinde bu konu var anlayacağınız. Peki teknoloji çağında en büyük güvenlik açığı hala kullanıcı alışkanlıkları mı?
1: Yani şimdi böyle bir sürü kart var değil mi? Bir sürü evet. Uygulama var. Her yeri şifre.
0: Ama aslında artık mesela hani 1-2-3-4-5-6 şifre yapılmasına izin verilmiyor.

0: Yani şöyle uygulamaya giriyorsunuz, diyor ki işte şu karakter evet, büyük evet. olsun.
1: Bazıları izin şey veriyormuş, onlara kızıyorlar evet. değil mi? Hı-hı. Herkes uygulasın bunu. Elbette uygulasın. Ama şöyle temel bir sorun var. Yani bilmiyorum yaşımla ilgili mi bilmiyorum. Ben artık böyle şifreleri unutmaya başladım. Hatta böyle şifreyi işte belirlerken diyor ki ben bunu kesin unutmayacağım diyorum.
0: Not alın bir yere.
1: Onlar da var. Telefonlara not alıyorsun mesela. Sonra diyorsun ki ya telefonu kaptırsan bütün notlar.
0: Bütün parolalar.
1: Her şey var. Diyorsun bazen kağıda yazıyorum. Kağıdı kaybediyorum. Ya da kağıdı bazen yanına taşımak çalışıyorum. İşte evet bazen ne yazık ki aynı şifreyi kullanıyoruz. Değil mi? Evet. Yani takriben 10 tane kart olabilir, 20 tane uygulama olabilir. Yani hangi birine şifreyi akla tutacağız? Böyle de bir durum var. Tabii ki yine 1, 2, 3, 4, 5 olmasın.
0: Olmasın.
1: Biraz evet. daha basit olsun. Ama o zaman da şey oluyor mesela.
0: 3, 4, 5 olmasın, biraz daha basit mi olsun?
1: Pardon. Şey
0: biraz
1: olsun
0: daha yani. Zor.
1: Zor olsun ama akılda kalan olsun. Bir film vardı. İnsanların böyle cüzdanlarını çalıyorlar, hı-hı. kartları. O İskoçya'da bir kurtuluş işi, 1860 vesaire. Kartları alıp bankamatikte deniyor, bak diyor, yarısı diyor 1860 zaten diyor. Bir bakıyorlar 1860, parayı çekiyorlar, 1860 evet. atıyorum, örnek verdim. Hı-hı. Türkiye'de de 1453 mesela, İstanbul Fethi, 1923, 1881 vesaire. Böyle akılda kalan tarihler değil mi? Bir şey yazdım, insan aklına geliyor, evet 1453 geliyor mesela. Bu da şey sakıncalı. 1453 olanlar değiştirsinler.
0: Evet.
1: Her şeyi kaybedebilirler ne yazık ki.
0: Tabii ki. Yani her dönemin parolasında.
1: Bir de aynı şifre. Şimdi bir yerde bir şifreyi kaptırdığın zaman o şifreyi dolandırıcı alıyor. Başka yerlerde de
0: diğer
1: kullanıyor.
0: Yerlerde de. Ya aslında oluşturulan şifreyi kaydetme özelliğinden yani telefonunuzun kayıtlı şifreler kısmından evet. da görebilirsiniz istediğiniz.
1: O açıdan
0: zaman.
1: Güzel. Evet. Telefonlar teknolojide bir gelişiyor. Faydası alıyor.
0: Evet. Şimdi mutluluk hormonu olarak bilinen serotonini konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü gerçekten yiyeceklerle arttırılıp arttırılamayacağı yeniden gündemde. Uzmanlara göre serotonin üretiminde önemli rol oynayan triptofan, evet. yumurta, somon, kaju, yulaf ve peynir gibi besinlerde var. Ama bilim insanları tek bir besinin ruh halini mucizevi şekilde değiştirmediğini, asıl önemli olanın dengeli beslenme, sağlık sistemini koruma olduğunu vurguluyorlar. Özellikle stres, uyku düzeni ve ruh hali üzerinde etkili olduğu düşünülen serotonin konusunda araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar beslenmenin zihinsel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını da söylüyor. Peki gelecekte ruh sağlığı tedavilerinde beslenme alışkanlıkları daha merkezi bir rol mü alacak?
1: Evet alacak. Çok güzel bir konu. Tartışmalı bir konuda. Net bir karar da yok. Değil mi? Şimdi triptofan tavuk, büftek, somon, yumurta, çedar peyniri, çekirdek, ay çekirdeği.
0: Evet.
1: Yani ne kadar böyle çekirdek yediğiniz zaman mutlu oluyor.
0: Bildiğimiz
1: mutlu oluyoruz değil mi? Öyle bir durum evet. var. Antep fıstığı, çiğ ıspanak, yulaf vesaire, çiğa tohumu bunlar da var. Ama bunlar şimdi bunları yediğiniz zaman bunun önemli olan şey olması, beyne gitmesi lazım. Hı-hı. İşte orada iş karışıyor. Neden karışıyor? Çünkü beyne giden bir sürü şey var, protein var. Onlar arasında da bir rekabet var. Yani bunları sürekli yediğiniz zaman siz mutlu olacaksınız demiyor uzmanlar. Ha, yiyebiliyorsunuz, yiyin. Belki faydası olabilir. Bazı anlarda bir serotonin anı yükselebilir. Ama asıl ilginç olan bu triptofanı beyne kolaylaştıran
0: evet.
1: madde karbonhidrat. Yani karbonhidrat yediğimiz zaman, insülin yükseldiği zaman triptofan beyne daha çabuk ulaşıyor, serotonin daha çok ortaya çıkıyor. Ama karbonhidratlar aynı zamanda böyle sakıncalı da görülüyor değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir durum da var. Oradan acaba böyle hamur işleri bir mutluluk sağlıyor diyoruz ya.
0: Hamur şeker... işi yani evet seven de çok kişi var şimdi.
1: Yani, şimdi oradan yağmurdan kaçarken dolu tutmak gibi bir şey yani. Ben böyle serotonin arttırayım diye karbonhidrat da aldığın zaman bu sefer evet.
0: olayı yanlış
1: oluyor.
0: Anlamayalım.
1: Evet. Hatta rafine şekerler mutsuzluk yaratıyor. O da ayrı bir konu.
0: Evet.
1: Bitmez bu sorun.
0: Şimdi o zaman kahvelerimizi de içerken, gerçi siz çay seviyorsunuz daha çok ama yeni bir araştırma kahvenin sağlık faydalarının sadece kafeinden değil içindeki antioksidan ve inflamatuar bileşiklerinden de kaynaklanabileceğini ortaya koydu aslında. Bu bileşiklerin yaşlanma ve stres tepkisinde rol oynayan NR4A1 adlı bir proteini etkileyebileceği belirtiliyor. Laboratuvar bulguları kahvedeki bazı kimyasalların hücresel hasarı azaltabileceği ve bazı hastalık süreçlerini yavaşlatabileceğini de gösteriyor. Uzmanlar etkinin tek mekanizmaya indirgenemeyeceğini söylüyorlar. Peki kahvenin faydaları sandığımızdan daha biyolojik bir karmaşıklık olabilir mi?
1: Evet. Bu NR4A1 reseptör değil mi? Hı hı. Bu hücreyi hasarını gideren değil mi? Kanser hücresinin büyümesini engelleyen önemli bir reseptör diyelim. Reseptör, evet. Protein. Ve kahvedeki antioksidanlar da bunu şey yapıyor. Ortaya çıkartıyor. Fayda sağlıyor. Bu açıdan güzel. Ama şimdi şu da var. Şimdi bu böyle fayda sağlıyor diye işte kaç kahve içeceksin ki? Değil mi?
0: Yani uzmanlar, diyetisyenler en fazla 2 diyorlar.
1: Değil mi? Fazla kahve içmek de zararlı.
0: Evet. Ayrıca öğleden sonra kahve içmesinin doğru olmadığını söyleyen uzmanlar da var.
1: Evet. Yani çünkü uykusuzluk başlayacak bu sefer. Uykusuzluk da sigara kadar zararlı değil mi, o da var vesaire. Bunlar böyle bazen böyle sektörler şey yapıyorlar, böyle ısmarlama araştırma mı sürüyorlar bilmiyorum ama bilimsel olarak bir sorun yok. Sonuçta bu sonucu çıkartıyor. Ama evet, birçok sonuç içerisinden bu sonucu ön plana çıkartıyor bu araştırmalar. Hı hı. Böyle de bir faydası var diyorum. Ben bu konuda biraz tarafsız kalıyorum.
0: Nötrüm. Biraz daha tarafsız. Siz çay, evet, sever olarak.
1: Ama baktığım kadarıyla sanki kahve daha fazla böyle faydalı gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bir algı oluşmaya başladı bende yavaş yavaş.
0: Bir de bu en son gözüme bir haber daha çarpmıştı. Bu Türkiye'de en çok tüketilen içecekler. Hı-hı. Türk kahvesi ilk sıradaydı.
1: İlk sıraydı.
0: Evet. Ayran falan da var, çay da var ama Türk kahvesi ilk sıradaydı araştırmada. Bunun detaylarını merak eden izleyicilerimiz de bir Google'layabilir. Diyelim ve bir diğer konumuza geçelim. Alaska'daki Tracy Arm Fjordu'nda 2025 yazında dev bir heyelan yaklaşık 64 milyon metreküp kayanın denize çökmesiyle neredeyse 500 metre yüksekliğinde bir mega tsunami'ydi tetikledi.
1: 500 metre.
0: Evet. Olay şimdiye kadar kaydedilen en büyük ikinci mega tsunami olarak da değerlendirildi. Bilim insanları buzul erimesi ve zayıflayan zemin yapısının bu tür çökme risklerini de arttırdığını söylüyorlar. Olayın erken saatlerde yaşanması sayesinde turistik gemiler zarar görmedi. Uzmanlar gelecekte riskin artabileceği uyarısında da bulunuyorlar. Peki bu tür dev doğa olayları artık iklim değişikliği daha görünür bir sonucu diyebilir miyiz?
1: Yani Alaska'ya gidecekler, dikkat etsin diyeceğim. Hı. Oraya kaç kişi gider ama turizm artık böyle çok gelişti. İlginç destinasyonlara gidiliyor. İyi ki diyorlar uzmanlar, turistik gemilerin olmadı bir anda. Çünkü hı, o bölge gerçekten turistik gemilerin de uğrak yerin bir yermiş. Yani sabah 5 gibi olmuş ve aslında bu tabii ki sonradan anlaşılmış. Ve etkileri de sonradan ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Çoğu kişi haber de olmadı. Çok enteresan bir gelişme. Şimdi 64 milyon metreküp kaya. Hı hı.
0: 500 metre yüksekliğinde.
1: Düşüyor. Hı hı. 64 milyon metreküp kaya şu anlama geliyormuş. 24 tane Mısır'daki büyük piramit. En büyük
0: 24
1: piramitin
0: tane.
1: 24 tanesinin aynı anda denize düştüğünü düşün.
0: Evet.
1: Anlık bir olay ve o anlık bir olayda da 500 metre muazzam bir tsunami. Ama bu neyse ki yani bir şey altından böyle kovaya bir şey attığın zaman
0: evet,
1: bir şey fışkırır ya, onun gibi bir şey aslında. Yani kısa süren ama devasa. O an denk geldiysen bittin.
0: Evet.
1: Yani şey gibi değil mesela bu deprem dolayısıyla bu Japonya'da falan vesaire Endonezya'da yaşanan tsunamiler gibi binlerce kilometre devam eden bir tsunami değil bu. Hı hı. Anlık belli bir bölgede ama hiper. Yani 500 metre dalganın ne enteresan.
0: Evet. Şimdi en büyük mega tsunami'ye bakıyorum da hangisiydi diye. 1958 tarihinde Alaska'daki.
1: Yine Alaska mı?
0: Evet, 9 Temmuz'da meydana gelmiş. O zaman da 524 metre yüksekliğe ulaşmış.
1: Vay be, rekor kırılmış.
0: Evet, neredeyse rekora çok yakınmış yani bu da. Şimdi bir diğer konumuza geçelim öyleyse. Bu gerçekten çok devasa bir haber oldu. Biz de böyle ele almış olduk. Şimdi ABD'li Morgan Stanley analistlerine göre Çin elektrikli otomobillerde yakaladığı küresel üstünlüğü şimdi insansız robotlar alanına da taşıyor. Raporda Çin'in hem üretim hem de tedarik zinciri avantajı sayesinde robot sektöründe hızlı bir şekilde ölçeklendiği ve şimdiden 148 ülkeye ihracat yaptığı da belirtiliyor.

0: Yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde robot ihracatının 11 milyar yuanı aşması ve yatırımların büyük bir bölümünün de Çin'e yönelmesi dikkat çekiyor. Uzmanlar ABD'nin daha çok yüksek teknoloji prototiplerine odaklanırken Çin'in sahada hızlı test ve seri üretim stratejisiyle öne çıktığını söylüyorlar. Peki bu hız, bu avantaj Çin'in robot teknolojilerinde bu pazarda nasıl bir tartışmasız liderliğe taşır ya da taşır mı?
1: Yani şöyle örnek verelim. Bugün evlerimize giren robot süpürgeler 10 yıl sonra robotlara gelecek diye tahmin ediliyor. Çin yani gerçekten süper güç. Amerika bence silah sanayisiyle onunla rekabet ediyor
0: zaten
1: şu anda.
0: Zaten evet, ABD ile bir güç yarışı var. Evet. Bu güç yarışında.
1: Çin, işin kötü tarafı...
0: Çin'in eli daha mı güçlü?
1: Efendim?
0: Çin'in eli daha mı güçlü?
1: Tabii daha güçlü ve işin kötü tarafı dünya Çin'e bağımlı. Bu yaşadığımız pandemilerde de görüyoruz. Çin'deki muazzam iş gücü, teknik donanım vesaire, disiplin, birçok telefonundan vesaire, bütün teknoloji ürünleri, spor vesaire, giysiler, her şey Çin'de üretiliyor. Daha ucuza, daha kaliteli. Tabii kalitesinde standartları var. Şimdi elektrikli araçlarda evet piyasayı ele geçirdiler. Aynısı motor robotlarda da olacak diye deniyor.
0: Çin çok hızlı bir kere yani. Çok hızlı süreçleri. Test süreci hemen
1: Evet o ama biraz da şey aslında biz sahada görelim diyorlar. Şimdi Amerikalılar daha teknoloji daha gelişmiş seviyeli robotlar üretiyorlar. Daha yavaş.
0: Biraz daha uzun sürüyor diyorsun.
1: Daha uzun soluklu oluyor. Ama Çinlerde biz hemen pratik bir şekilde üretelim. Sahadaki donelerden güncelleme yapıyorlar. Robotları geliştiriyorlar vesaire. Ama bu ne oluyor? Şuradan da şöyle bir şey çıkartabiliriz. Bir Çin malını alacağın zaman biraz böyle piyasada kalmasını bekleyelim bence. İlk çıkan Çin malını almamak lazım. Öyle bir yargı da alabiliriz belki. Ama gidişat o yönde. Gerçi şöyle bir sorun da var. Şimdi bu robotların en büyük sorunu pil süreleri. 2 saatlik pil süresi var. Bu 2 saatlik pil süresi endüstri şeyde kullanması zor. Yani anında şarj etmesi lazım. Böyle taşıma sektörü vesaire falan olabilir ama fabrika robotlarında gerçekten büyük şey içerisindeler. %42 arttırmışlar. Fabrikalardaki robotların çoğunu zaten Çin'de üretiyor artık. Çin bu yolda ilerliyor. Çin'e bağımlı bir dünya olacak. Ve Çin herhalde yakın gelecekte tek süper güç olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, teknoloji yarışı iyice kızışıyor artık. Yapay zeka stratejik varlığa da dönüşmüş durumda. Pekin ve Washington arasındaki rekabet Meta-Manus anlaşmasının iptaline de yansıdı. Aslında siz bu yapay zeka stratejisine ne diyorsunuz? Yani bakıyoruz GPT'ler var. Çin'in GPT'si. İşte evet. Bakıyoruz ABD'nin GPT'si. Yani hani birçok yapay zeka da geliştiriliyor.
1: Evet.
0: Bu
1: şimdi
0: yarış...
1: O zaman, ama mesela Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri şey yapıyor. Hemen bir yasak uyguluyorlar. Mesela elektrikli araçlara da bir yasak getirdiler. Daha önce bazı telefon markaları vardı. Değil mi? Onu da bir ara yasakladılar. Çünkü Çin'de şöyle bir durumu var. Veri topluyor. Değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde haber yaptı değil mi? Süpürge, robot süpürge de evin böyle
0: haritasını çıkartıyormuş. Evet, ben o zamandan beri robot süpürgeleri
1: yani
0: biraz farklı
1: bakmaya başladım. Robotlar acaba hangi bilgileri toplayacak? Bence yine Avrupa, Amerika bir veto uygulayacak. Çin robotlarını kabul etmeyecek. Ama zamanla hangi araç ucuzsa ve daha çok kullanılırsa o piyasayı ele geçirir.
0: Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da Paris Saint Germain Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak ilk maçta elde ettiği 5-4'lük avantaj sayesinde finale yükseldi. Bunu da konuşalım biraz. Ve Arsenal'ın rakibi oldu. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Evet. Beklenen oldu. İlk baş 5-4'lük maç muhteşem bir maçtı. Bir daha öyle maç izler miyiz bilemiyorum ben. Yani herkes mest oldu futbol severler. Ya bence Paris Saint-Germain geçen seneki şeyi hani Inter 5-0 yemişti. Arsenal'ı da yener. Belki 5 olmaz ama yine farklı net bir skorla yener diyorum. Çünkü Paris Saint-Germain büyük bir hegemonya kurmak üzere futbolu çok değiştirdiler. Luis Enrique yeniden doğdu. Barcelona'da da bir dönem çok altın bir prime dönemi vardı. Şimdi 4-3-3 bir de 3-2-4-1 böyle değişken oynuyorlar. Şimdi daha önce Paris Saint-Germain çok para harcıyordu. Neymar, Mbappé,

0: Messi ve onları yolladılar. Daha takım gençlere dayalı. Ama bu genç oyuncuların hepsi de aç ve çok diyet gerekli. Luis Enrique çok büyük yıldızlar da çıkarttı o aradan. Ve çok değişken taktikler uyguluyorlar. Bunun Paris'in uyguladığı taktikleri de çözmek de çok zor. Ha, bazıları klasik, mesela oyun başlıyor, topu hemen rakip sahaya taca atıyorlar. Rakibe veriyorsun, düşünebiliyor musun? Rakibe verip oyunun alanını mesela alıyor ve geçişken oynuyorlar. Çok enteresan. Yani sağ kanat oyuncusu Hakimi mesela bir anda forvet olabiliyor. Yani muhteşem bir sistem kurdu. Çok acayip bir matematiği var. Ve bunu önlemini de alamıyorlar. Hı hı. Peki, bence Paris seneye ve ondan sonraki sene de devam eder düşünüyorum. Yani bu sistemi çözmek de çok zor.
1: Kupaya uzanan taraf?
0: Kesin. Bayes oranlarını bilmiyorum da.
1: Diyorsunuz. Tamam. Şimdi bir diğer konumuza geçelim o zaman. Formula 1'i konuşalım. Mevcut V6 hibrit motor döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte 2030 ya da en geç 2031 itibariyle V8 motorlara dönüş planını açıkladı. Şimdi daha basit, daha hafif ve daha güçlü ses karakterine sahip bir motor bu. Kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Yani yeni V6 hibrit sisteminin karmaşıklığı, enerji yönetimi ve yarış için performansta etkileri de konuşuluyor. Hem pilotlar hem de taraftarlar tarafından eleştiriliyor. Mevcut düzenin sporu zorlaştırdığı görüşü de var. Peki Formula 1 bu dönüşümle gerçekten eski motor sporların ruhuna geri dönecek mi acaba?
0: Gerçi bu konu bizim evde oğlum, benim Efe, büyük oğlum F1 hastası. Onları da zaman zaman tartışıyoruz. Ben çok hakim değilim ama ondan da öğrendiklerimden yola çıkarak da şimdi bu %50 elektrik, %50 normal motor şu sonucu vardı, ortaya çıkarttı. O sevdiğimiz motor gücü seti çıkmıyor artık.
1: Evet.
0: Bundan çok şikayetçiler. Yani iklim değişikliği vesaire diye 22 tane araç var. Bu 22 aracın yaktığı, saldığı karbon salınımından ne olacak diyorlar. Milyarlarca insan izliyor. Buna hiç gerek yok diyorlar. Ki bu yanlışlarına dönülecek. Yanlış da değil miyim aslında? Çok karışık bir konu. Şu da var. Şimdi Formula 1 şey değil. Böyle maksimum hız değil aslında. Formula 1 virajlardaki hızlı girebilmek. Yani maksimum hız dediğin zaman çölde iki tane kocaman böyle jet motoru koyup araçları sanki füze fırlatır gibi de yarıştırabilirsin. Evet. Formula 1'in amacı teknik rekabet vesaire, sürücü kabiliyetleri, virajlardaki geçmeler vesaire. Şimdi bu sistem bunu allak bullak etti. Şimdi mesela virajlarda sürücüler yavaşlamak zorunda kalıyor. Ani fren yapıyorlar ki bataryayı dolduralım. Bataryayı dolduruyorlar. Düzlükte çok muazzam bir hıza ulaşıyorlar. Hı hı. Ama bir süre sonra yine hız kesiliyor. Hız kesildiği zaman tekrar batarya doluyor falan vesaire. Bunları bazı pilotlar da eğlenceli de buldu. Çok enteresan. Mesela ilk çıkış anları ve yarışta çok dinamikler değişiyor. Eskiden mesela Verstappen başlardı, bitirirdi mesela. Hamilton başlardı, bitirirdi. O yok mesela. Hı hı. Sürekli bir değişkenlik var. Bu açıdan da aslında zevkli. Bence bu V8'e dönüş nasıl olacak?
1: 2030'da gerçekleştireceği.
0: Evet, İstanbul'a da denk gelecek inşallah. Motor şirketleri de şey yaparsa, bu Mercedes, Ford, Ferrari vesaire onay da verirse 2030 olur. 2 yıl 30-31'i Türkiye'de V8 izleyebiliriz. Bence oran şu olabilir mesela. Yani normal motor gücü %75, elektrik motor gücü %25 olabilir. Çünkü tamamen elektriklerden vazgeçmek istemiyorlar. Bir orta yol bulurlar diye düşünüyorum.
1: Evet. Ve bir diğer konumuza geçelim. Kocaeli'de İzmit'ten Çayırova'ya uzanan ve eski İstanbul bağlantı yolu olarak bilinen yaklaşık 60 kilometrelik bir güzergah ilkbaharla birlikte doğa severlerin yeni rotası haline geldi. Biraz da bunu konuşalım. D100 karayolundan önce kullanılan bu hat bugün ormanlar, göletler, kanyonlar ve kırsal köy yollarıyla şehirden kaçışa olanak sunuyor aslında baktığımız zaman. İzmit kent ormanı ile sipahiler Sevindikli denizli göletleri yürüyüş ve fotoğraf için öne çıkıyor. Roma dönemine ait taş köprü bölgenin tarihi değeri olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin sanayi kimliğinin yanında bu doğal ve aslında baktığımız zaman tarihi güzergah şehre de bambaşka bir yüz gösteriyor. Kocaeli'nin peki bu huzur yolu ilerleyen dönemde Türkiye'nin en popüler doğa rotalarından biri haline gelebilir mi?
0: Gelebilir. Görüntüler güzel. Biz evet. Unutmuşuz bu yolu. Hı-hı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum yani Bursa'dan gelirken İzmit Körfezi'nden bu eski İstanbul yolunda da geçerdik. Bu D100 karayolundan sonra burası unutulmuş.
1: Evet.
0: Ama burada bir gizli bir hazine var. Kanyonlar var. 2000 yıllık Roma şeyi var.
1: Tarih de var.
0: Köprüsü
1: evet.
0: Köprüsü var değil mi? Bunlar güzel. İşte 60 kilometrelik bir yol. Belki yolu biraz uzatıp biraz piknik yapıp değil mi şey yapıp ya da tamamen bu yol üzerinden böyle bir
1: sakince
0: doğa yürüyüşleri evet. de olabilir. Güzel alternatifler var. Bazen unutuyoruz. Yani İzmit'te bu kadar güzel bir yer olacağı aklıma gelmez değil mi? Ya da İstanbul'da böyle İstanbul'a yakın köyler var mesela değil mi?
1: Evet.
0: Yani böyle güzel hazineler, gizli yerler var. Keşfetmek lazım. Böyle güzel bir şey olabilir, deneyim olabilir.
1: Evet. Bu da son haberimizdi Mehmet Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Sağ olun. Ve değerli izleyenler akılda kalanları bu son konuştuğumuz rotayla noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Futbol heyecanı binde. LG

gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Futbol heyecanı binde. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu

0: tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı...

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi, başarılı oyuncu İnce Türkay.
4: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
3: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
4: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
3: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
4: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
3: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
4: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra. Şaka yapmıyorum. Daha set çalışanları gelmez.
3: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
4: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
3: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazartesi 19'da Amara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Evet, Vuslat. Vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı. Sizin için yazdım bu oyunu diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyununu açalım dedi.
0: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
1: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
0: Kaç dakika? 60 dakika mı?
1: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
0: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
1: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
1: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu: hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Hmm.

0: mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor. Orta yaşlılar da çok etkileniyor. Benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
1: Güzel. Bir de sizin onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
0: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Toast. Yıllar Faust. Geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
1: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalar aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında tamam. Düşünmemek lazım ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada.
1: Ne
3: rolden ziyade.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işık'ın da konuk almıştık.
3: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Bertay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında
0: tabii.
3: Hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
1: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
0: Evel benim çocukluk arkadaşım.
3: Sizler daha iyi bilirsiniz.
0: Aynı tiyatrodanız.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Tabii şehir tabii. Tiyatrosundaydı Emel'de.
3: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor.
1: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey bu.
4: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan

0: başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
2: Yoktu.
0: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
1: Suyun altından bahsetti.
0: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin, deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor.
1: Usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı, sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım, ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylüyorsun. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelsenize bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor.

0: Biz bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Yine çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Çok özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız?
3: İyi misiniz?
4: Çok teşekkür iyisin. Ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet. Evimizin kızıyla başlayayım istiyorum. İzninizle.
4: Tabii ki.
0: Kuruluştan taze taze.
4: Evet.
0: Evet Merve'cim, set yeni bitti herhalde diye düşünüyorum değil mi?
4: Evet, çok taze bitti.
0: Harika. Nasıl geçti bir sezon?
4: Açıkçası çok keyifli geçti. Tabii ki bir tık zorlu geçti. Çünkü kuruluş olsun, yani kuruluş serisinin o kült zorluğu illaki hissettiriyor kendini. At, kostümler, ortam, toz, toprak, gerçekten hakikaten dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu.
0: Dönem çok dizisi tatlı. İyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana?
4: Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım. Aa, ve fanatiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum. Ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok iyi oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne ne olmuş?
1: Prenses olmak nasılmış?
4: Prenses olmak, açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti, evet. Hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi. Hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, evet. Tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık da geri planda yaşayabildim bu yüzden.
1: O kadar güzel kız tehlikeli olur mu?
4: Oluyormuş.
1: Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
4: Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, iki gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, dört nalı olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca, oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında.
0: Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun?
4: Atmıyordum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Ay, çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile inanılmaz eğlendim.
1: Çok güzel ağlıyordun dizide.
0: Çok motivasyon... güzel ağlamak,
1: evet,
0: nasıl olur ya?
1: Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya... Motivasyonun neydi?
4: Motivasyon, yani şöyle, karakter olarak, yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini, ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda, hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana, bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan. Ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani.
1: Ay, çok güzel.
0: Ne güzel anlattın, evet. Harikasın.
1: Elvan, sen de tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Mühendisliklerden sahnelere nasıl oldu bir yolculuk?
2: Hızlı olmadı, yavaş oldu. Sindirerek oldu diyelim. Bir yol varmış, ben o yolu izledim diyelim.

0: yani süreçler hep birbirini aslında takip eden süreçlerde netleşti. Kendim bildim bileli yazı yazarım çocukluğumdan beri. Günlüğüm, eve gelip yazarım, sıkıldığımda, üzüldüğümde hep yazarım. Sonra onlar şu kelimelerin içine girdikçe ifade etme konusuna daha böyle bir takıntılı hale getirip yazıya iyice yönelince şiire evrildi. Şiirden de zamanla şarkı sözü yazarlığı oldu ve aralıklı aldığım bir şan eğitimi vardı. Onunla da birlikte kendi şarkılarımı söylemeye başladım. En son noktada.
1: Gıda mühendisliği okudun
0: evet,
1: değil mi?
0: Gıda mühendisliği okudum.
2: O tesadüfen mi? İsteyerek mi, istemeyerek mi?
0: Sizce bilmem. Yani o dönemi düşünürsek. Evet, fen matematikti yöneldiğim alan. Bu arada çok da memnunum. Burada kendimi ispatlamış olmak bana çok iyi geldi. Öncelikle ama hep o sağ beyin dediğimiz o duygu dünyası hep bende çok fazla yoğundu. Yoğunluğu çok fazlaydı. Zamanla oraya yöneleceğim belliydi aslında. Ama orayı da bitirdim. Güzel bir bölümdü bu arada. Evet, özel sektörde gıda mühendisliği de yaptım.
2: Peki bu arada hep müzik var mı?
0: Yani müzik olarak şiir olarak şiir var o. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi bir dinleyiciyim. Ve müzikten de anladığımı biliyorum. Yani iyi bir dinleyici olduğumu biliyorum. Kendi kendime de tabii ki söylüyorum. Ama öyle müzik olarak yok açıkçası.
2: Peki iş hayatında mı, eğitim hayatında mı? Yani maşallah, yani Ege Üniversitesi yüksek lisans, İtalya'da yüksek lisans, sürekli eğitim var. Koç Üniversitesi'nde MBA.
0: Evet.
2: Yani aslında şey, genelde konuklar ondan dolayı takılıyor. Mühendisliği bilezik olsun diye babamın, ailemin zoruyla okudum.
0: Kimsenin zoruyla değil aslında.
2: Yok işte, yani tabii. Müzik, çünkü ben bildiğim bile hep müzik, şarkı söyledim diye konuklar geliyor. Sizde biraz farklı galiba.
0: Evet, ben de farklı.
2: Yani ben profesyonel hayattan sıkıldım. Şimdi şarkı mı söylemek istiyorum?
0: Yok, ben sıkılmadım. Ama tabii bir orada daha büyük bir, açıkçası bir bakış açısına eriştim bir noktada hayatımda. Ne yapmak istediğimle alakalı, neye hizmet ettiğimle alakalı. Hepimizin çok biricik varlıklar olduğumuzu idrak etmemle alakalı ve ortaya daha pırıltılı, daha çok kişiye ulaşan, daha ismimin kalıcı olabileceği, daha görünür olmaktan korkmadığım bir alanda bir şey yapma şansı elde ettim ve bunu da yapabileceğime inandım.
2: Bayağı güzel.
1: İlk peki ne zaman dedin ben artık bu işi bırakıp sahnelere çıkmalıyım, müzikle ilgilenmeliyim diye?
0: Müzikle ilgilenmeliyim. Ya şunu dedim aslında ben hep. Bir şey olacak ya, ben bir şey yapacağım. Ben bunu bir şeyden dolayı yapıyorum dedim. Bir adım attım. Sonraki adımda ben bunu da yaptım, bak şimdi bunu yapayım. Yani adım adım, yani çok uzaktaki bir noktayı görmedim hiçbir zaman. Ama kalbimin söylediği, ruhumun çekildiği, evet ya ben doğru bir şey yapıyorum deyip kendi kendime o içsel dünyamda yürüdüğüm bir yol vardı ve buraya çıktı. Ve burada da kaldı. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü sıkılabiliyorum, çok çok yönlüyüm. Yani çok yönlü bir insanım. Ama müzikte kaldım. Yani ben o ifade alanını sevdim.
2: Şu anda söylediğiniz şarkıları kendiniz mi üretiyorsunuz?
0: Kendim üretiyorum tamamen.
2: Müziğini de mi?
0: Müziğini kendim ürettiğim şarkılarım da var. Ama yardım aldığım şarkılarım da.
2: Enstrüman çalıyor musunuz?
0: Biraz piyano ama
2: yapay zeka kullanıyor musunuz?
0: Yapay zeka, hayır. Yani yapay sözlerim tamamen bana ait. Müzik enstrümanlarında, şimdi yapay zeka ile ilgili de o konu açılmışken söyleyeyim. Çok faydalı buluyorum ben yapay zekayı. Çünkü öyle bir sektördeyiz ki, atıyorum ben birine bir beste yaptırmaya kalksam cebimden ödeyeceğim paranın şu anda haddi hesabı yok diyebilirim, yani ortalama konuşursam. Ve bana kaç seçenekle gelebiliyor o insanlar. Fakat ben yapay zekayı, tabii ki müzik yaptım, nasıl yapıldığını biliyorum, deniyorum. Ve evet, onlar da bir algoritma kullanıyorlar. Yani yapay zekada ve yani üretilen şarkılardan bir şey üreten bir sistemden bahsediyoruz. Kendi bir duyguyla bir şey yapmıyor. Zaten olağan duyguları kullanıyor. Ve ben orada kendi sözümle ilgili bir match yakaladığımda, neden olmasın? Tabii ki olabilir. Ya da ufacık bir yerinde, bir partında olabilir. Ama tabii ki temeli insan. Ve ben gerçeği yakalamaya çalışıyorum. Çünkü ifade etmeye çalıştığım şey gerçek bir şey. Bir kere gerçek bir duyguyu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda insanlar, araçlar, bunun adı neyse kullanılabilir diye düşünüyorum.
1: Bu kadar konuştuk, bir şarkı dinlesek
2: mi? Kesinlikle merak ediyorum çünkü ben de. Hemen ilk şarkıyı alalım lütfen.
0: Ha, olur, peki tabii ki. Mikrofonumu da alarak.

0: ediyorum.
1: Vay cazla.
0: Caz soundlu, pop temelli.
1: Aşka nasıl borçlu kalınıyor? Güzel lafmış.
0: Güzel laf oldu.
1: Ama düşündüreceğiz. Şimdi okurken hep ona bakıyorum da Merve de soruya yazmış ki gerçekten aşka borçlu kalınır mı? Nasıl oluyor?
0: Aşka borçlu kalmadan.
1: Ya da bu söz nasıl doğdu?
0: Kendi adıma, yani aşk içindeyken...
1: Birine borçluysun.
0: Aşk içindeyken, aşk içindeyken insan çok fazla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Burnunu sürten bir duygu ya insanın. İster istemez yüzleşiyorsun. Yoksa hayatta yapmayacağın işler. Hani o yüzleşmeler. O şeyin içindeyken, kafes diyeyim aslında, çok fazla şey sunuluyor insana. Kendi adına öğrenebileceği çok büyük bir kapı. Aşk. Ben de kendimce hakkını vermenin aşka borçlu kalmamak, aslında kendimize borçlu kalmamak.
1: Kendimize borçlu, evet. Şimdi anladım.
0: Olduğunu düşündüm. Öyle güzel bir slogan oldu.
1: Evet evet, slogan olarak çok güzel. Olmuş.
0: Evet.
2: Merve, senin oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış.
0: Tesadüfen başladı.
2: Hemşirelik yapıyormuşsun galiba.
0: Evet, ben normalde hemşireyim.
2: Aa.
0: Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çalışıyordum, acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti.
1: Allah Allah.
0: Çok da güzel oldu.
1: Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde.
0: Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan biri.
1: Evet. Ben yapımcı firma sahibi falan anladım.
0: Oyuncu koçluğu yapan biri.
2: Acile geldiğinde mi seni keşfetti? Evet. Gece 3'te olduğuna göre.
0: Aynen.
1: Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin acilde?
0: Hiçbir oyun sergilemedim aslında.
1: Ne senden etkilendi?
0: Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim. Üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar.
1: Çocukken annem babam da yazdırmamış.
0: Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde.

0: büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm.
1: Hiç
0: sonra eğitim
1: muydu?
0: Bitti. Yani tabii ki insan istiyor kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. Dördüncü projemi çok daha yeni, taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş. Olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
2: Küçük yer dediğin neresi?
0: Çanakkale.
2: Çanakkale. Küçük değil.
0: Çan ilçesinde büyüdüm.
2: Çan harika. Aynen. Çok da iyi biliyorum. Güzel. Aynen. Harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden müthiş. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi?
0: İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu. Yalan değil. Üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım var hala. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı tatlı öyle gidiyor.
1: Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor?
0: Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefonum zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada.
2: Hasta
0: yani.
2: Olur insan ya.
1: Tabii.
0: Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden iyi.
1: Peki
0: böyle.
1: Sette ne oldu? İlk yardım, ilk müdahaleleri sen mi yapıyordun?
0: Yok, yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum.
2: Bundan bu arada çok ilginç yani. Bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı, yani şan eğitimi almışsın.
0: Evet.
2: Şarkıcı olmak için mi?
0: Yok, oyunculuk için.
2: Oyunculuk için.
0: Evet,
2: aldım.
0: Ses için yani duyguları hangi ses noktalarında. En azından ufak da olsa bir bilgim olması adına.
2: Süper.
0: Yani güzel
2: peki,
0: olur diye düşünmüştüm.
2: Peki tüple dalı silah kullanımı, tırmanış.
0: Evet.
2: Onlar da mı oyunculuk için?
0: Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim silah. Tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan. Yani onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüple dalışı bir tık daha ilerletmiştim. 2 yıldıza kadar.
2: Zaten sonra olup da
0: evet.
2: Tüple dalışı yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de.
0: Evet, aynen öyle. Öyle yapabildikçe, yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz.
1: Elvan da sürekli okumuş. Boğaziçi'nde de yazarlık eğitimi almışsın.
3: Yaratıcı yazarlık eğitimi. Murat Gülsoy'dan aldım. Onunla ilgili de projelerim var, isteklerim yazmakla alakalı.
1: Akademisyen olabilir misin gibi hissettim okurken senin özgeçmişini.
3: Evet olabilirdim bu arada. Hani araştırmayı da seven biriyim detaylı ama insan faktörü benim için çok etkili bir faktör. O yüzden doğru ortam, mesela huzursuz olduğum, istemediğim, çoklu, yani evet buna uyum sağlamak, takım çalışması vesaire çok değerli ama yani bir insana şarkı söyleyip gözündeki ışığı görmek kadar güzel bir takım çalışması yok bence.
1: Zor bir sektör bu. Peki sen zorluklar yaşadın mı?
3: Tabii ki. Korkular ve zorluklar. Yani hani çok büyük gift onlar aslında ama bir yandan da çok büyük zorluk. Yani onu aştığında ne kadar büyük bir korkuyu ve zorluğu aşarsan o kadar aferin diyorsun kendine ve o kadar çok şey öğrenmiş oluyorsun ama bir yandan da önündeki engeller onlar. Yani hani onlara rağmen, o korkulara rağmen hareket etmek çok değerli. Artık kendimi dövmüyorum o konuda. Yani korkuyorsun işte bak falan değil de hani bak bunu da yaptın, bak korkmana rağmen yaptın tarafından yaklaşmayı da öğrendim kendime.
1: Nasıl yendin o korkularını?
3: Pratik yapıyorum üzerinde çalışarak. Yani bir sürü konuda bireysel gelişimle çok ilgiliyim. Okuduğum kitaplar çoğunlukla öyle. Felsefeye ilgim öyle. Hep çocukluğumdan beri zihin insanıyım. Çok düşünen. Ama düşündüğünü uygulamadığını fark etmiş bir noktada harekete geçmiş biriyim aslında. Çok şükür başardım diyebiliyorum birçok şeyi.
1: Müzik sektörü yeni isimlere, yeni seslere açık mı sence?
3: Yani bu Çok değişken. Aslında sosyoloji konusu artık herhalde. Kesinlikle. Yani insanların neyi ne zaman duymak istedikleri, şöyle bir de maruz bırakılıyoruz bazı şeylere. Hani diziler olsun, filmler, her şey hani belli bir trend oluyor ve o trend sana hoş gelmeye başlıyor. Aslında öyle değil. Yani insanın o noktada bir dakika ya ben kimim? Benim yani otantik halim ne? Neyi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum noktasında kendini ayrıştırabilmesi lazım. Fakat toplumsal bir korkuya dışlanmak. Hani biz bir sürünün parçası olmak zorundayız ve ne seviliyorsa onu bilmeliyiz, dinlemeliyiz gibi bir bilinçaltı var sanıyorum. İnsanlar o kafadan çıkamıyorlar. Hani oysa ki çok, bu arada çok artmış olması çok güzel bir şey. Farklı sanatçıların, farklı seslerin ilham oluyor. Birine ilham olmak çok güzel bir görev hayatta bence. O artsın ama maruz bırakılmayalım. Yeter ki ve o kafayı çıkaralım oradan bir dakika ya. Ben neye maruz bırakılıyorum diyebilmek çok değerli.
2: Profesyonel hayat bir kenarda duruyor mu yoksa noktayı koyduk mu? Kilidi vurduk mu?
3: Kilit hiçbir şey vurmadım hayatımda. Her an her şeyi yapabilirim. Mümkün. Zaman izafi bir şey. Hiç derdim yok onunla. Bir şeyler yapabilmiş olmak, tik atabilmek yeterli benim için. Ve şu anın tadını çıkarabilmek çok değerli. Mesela bu güzel bir hayal. Burada olmak, hani bir program açı çok güzel bir şey. Bunun içindeyken bunun değerini bilmek hayat. Yani ona, buna tik attım, sonra next. Hep bunu öğrendik ya biz. Peki o anlar nereye gitti? Hani o yaşaman gereken. Hani oralarda kalmak istiyorum şu an hayat hedefi olarak. Ve işte bu müzikle çok kendi gerçeğime yaklaştığımı hissediyorum. Orada durdum. Yani yavaşlattı beni. Dedim ki tamam ben kendi gerçeğime yaklaşıyorum. Doğru yerdeyim o zaman. Hani bunu büyütmek istiyorum. Gitmeden bu dünyadan. Yani gerçek olayım ya. Yani gerçek ifade edebildiğim, olabildiğim kadar. Bunun da yolu müzik oldu bende.
2: Hırslar var mı?
3: Vardı. Çok. Evet. Tabii ki vardı.
2: Belli oluyor.
3: Tabii canım okul birincileri olmaya çalışıyor. Çünkü o mükemmeliyetçilik çok üst düzeydeydi. O biliyorsunuz şey demekmiş. Yani hani çok mükemmel olursam çok sevilirim noktası aslında. Değil mi? Gerek yok aslına bakarsanız. O mütemazleştikçe, onu kendime vermeye başladıkça, çok mükemmel olmadan kendime sevmeye başladıkça, insanların da beni çok mükemmel olmadan sevebileceğini anlamaya başladıkça öyle de oluyor zaten.
1: Bazen aklına geliyor mu kurumsal hayatta devam etseydim şu anda şu noktada olurdum diye?
3: Oluyor. Sonra da yani şöyle bir konuşma geçmişti biriyle zamanında. Ben yine böyle bir işte Koç Üniversitesi bitti. O sırada da bu arada doğum yaptım. Çocuk 2 yaşına geliyor falan. Ben çocuğu okula taşıyorum, getiriyorum.
2: Bir de annesiniz şu an.
3: Anneyim. Orada bir okul sağ olsun bir oda ayarladı falan. Emziriyorum ders arası çıkıp falan öyle o haldeyiz. Hani o tikleri atıyorum ya ben. Hani CV'de boşluk kalmıyor. Tamam okey her şey yolunda. Yani bir noktada biriyle görüştüm. Çok değerli bir isim. Bana dedi ki Elvan dedi işte şu firmada çalışan kaç kişiyi tanıyorsun dedi. 3 milyon kişi çalışıyor şu firmada dedi. Dedim işte CEO'sunu tanıyorum bir tek. Tamam dedi işte. Peki dedi bir fırsatın varsa, yeteneğin olduğuna inanıyorsan niye kendi hikayeni yazmıyorsun? Çok doğru bir şey söyledi. Dedim ki ya niye ben bundan utanıyorum ki? Evet hani tamam bir noktaya kadar çok çalıştım falan. Bunun hani toplumsal bir beklenti var benden çevremden. Hani altın bileziklerin karşılığını vereceksin hani. Dedim ki ben kendi hayatıma karşılık, yani kendime karşılık vermek zorundayım. Evet yazabileceğim bir hikaye var. Bundan utanmam yani. Hani çalışmak zorunda olmamaktan hani bir süre ya da bu da çalışmak şu an yaptım bence. Maddi karşılığı olur olmaz. Ben bir şey üretiyorum. Ve orada tamam dedim ya. Orada da kendime bir olur verdim. O da mütevazı bir hareketti. Güzel bir hareketti kendi içimde. Tamam dedim Elvan. Evet doğru söylüyor. Yani bir hikaye yazmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de görünür olmaktan korkmayacağım. Çünkü bunun arkasındaki motivasyonu tanıyorum. Bunun arkasında çok kalpten gelen bir motivasyon var. Farklı bir, bu da çok önemli bir nokta bence. Görünür olmak noktası. Şu an herkesin çok görünür olmaya çalıştığı ve olduğu da bir dönemdeyiz. Bence insanlar bir de durup orada o yine zorlamalar, dayatmalar var ya bir baksınlar. Neden görünür olmak istiyorum? Yani arkasındaki motivasyon ne? Hani ben birine ilham olabilir miyim onun için mi? Ya da ego, ya buna mı, sevilmeye mi ihtiyacım var gibi. Bir sürü soru çıkabilir buradan.
2: Evli misin şu anda?
3: Evet evet evli.
2: Peki ne düşündün şarkıcı olacağım dediğinizde?
3: Şimdi şarkıcı olacağım

0: Öyle deseydin muhtemelen sıkıntılı bir durum olurdu. Yani hani böyle sahneye kendimi atıp öyle demedim. O sürece şahit oldu. Eşimi çok çok seviyorum. Çok değerli bir insan ve %100 desteğiyle. %100 desteğiyle yani. 99
1: ne güzel.
0: Değil. Çünkü bana bir alan verdi özgür olabileceğim. Bana güvendi. Yani hani bambaşka o finans dünyası, çok sol beyinli, çok analitik biri. Ona rağmen çok tatlı bir alan açtı bana ve orada saygı duyarak oraya, çok bulaşmadan ama benim alanıma saygı duyarak bana destek oldu. Çok değerli
1: harika.
0: Bir şey. Bir
1: çit koydu mu alana?
0: Çitler üzerinde konuşuyorum. Çit demeyelim ona. Çünkü ben çit deyince bir tırnaklarım çıkar. Yani onun adına çit demesin.
1: Tamam,
0: mesela
1: ediyorum,
0: ne güzel duvarı ördük bahçeye desin mesela orada. Okey.
1: Çok güzel. Çok süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor. Evet, her şey tabii. O yüzden cuk oturdu ya. Bu arada Merveciğim, arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş.
2: Ay evet.
1: Zorbalık var mı?
2: Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle.
1: Burada biraz önce safe hayat dedin ya, öyle
2: evet.
1: Bir durum mu?
2: Yani şöyle aslında ben hayatında çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi.
1: Özel hayatında biri olmadan da dostluk arkadaşlık olarak da mı öyle?
2: Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmiyor olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım, tatlı.
1: Merve Candar'la memnunsun yani.
2: Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine
1: sen
2: çok yararını gördüm.
1: Sen bir de gerçek
2: Merve'yi
1: tanısan falan diyormuşum.
2: Açıkçası.
1: Şaka.
2: Daphne çıkmış benden. Daha da olsun.
1: Sen olsun.
2: Evet.
1: Çok güzel anlattın.
2: Yani Daphne
1: harika.
2: Ile Merve'nin alakası yok. Yani.
1: Şey, biraz önce anlatırken yani insanın kendisiyle de mutlu, kendisiyle de huzurlu olması gayet normal bir şey ve çok da güzel.
2: Evet, çok seviyorum. Yani mesela ben kendimle 2-3 saat yalnız kaldığımda hiç sıkılmıyorum. Ben kendimle işte 48 saat, işte bir hafta hiç önemli değil. Yani kendimle vakit geçirmeyi o kadar seviyorum ki yani ben de çok psişe bir insanım. Yani hani yaratmayı, işte bir şeyler izlemeyi, not almayı, onu denemeyi, işte kendimi şöyle geliştireyim, böyle geliştireyim ama bunu bir tık daha böyle soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarıma da çok tatlı sağlamayı seviyorum.
1: Ama tek başıma da kaliteli.
2: Ama beni bir tık böyle yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabittir. Bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat. Çok safe bir hayat.
1: Güzel.
2: Çok memnunum.
1: Harika.
3: 140 evet. Ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun?
2: Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Daphne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Daphne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Daphne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Daphne gibi çok yönlü.

0: Yani Daphne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor. Kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bildirimlerini alabiliyorsam hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı farklı dillerden, dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey.
1: Ayna Boz'la da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı.
0: Evet.
1: Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız?
0: Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum, evet, set ekibine. 6. bölümle dahil oldum. Final bölümünde, final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi çok sıcaktı. Alina öyle, Mahsin öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı.
1: Beni çok etkileyen bir sahne oldu mu?
0: Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla.
1: Evet.
0: Daphne'nin ablasıyla, Mahsin'le. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Daphne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Daphne orada artık, Daphne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Daphne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Daphne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey, tamam, sahne senin Daphne. Hani yürü git, ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh, benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne, karakter ki. Yani Daphne'm yani, ne diyebilirim ki, bayılıyorum yani.
1: Ne güzel.
2: Evet, Evan Hanım, şimdi ikinci şarkınızı rica ederim.
3: Tabii. Ah.

0: Nazlı, sağlık.
1: Çok değişik bir tarzınız var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok iyi olacak ya tam tersi olacak. Ama bozmayayım ama çok değişik. En azından bir kopya değil, taklit değil, bir şey değil. Yani hem ses tonu, hem sözler, hem müzik akışı.
2: Bu benim için çok değerli bir yorum. Yani çok istediğim bir yorum yaptınız benim için. Farklı olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Aksine çok da hoşuma gitti hep. Otantik halimi bulabilirsem, gerçekliğimi duygusal, ne mutlu bana.
1: İnşallah anlaşılır olursunuz. İnşallah anlaşırsınız çünkü emek var. Gerçekten. Bu arada gerçekten sözler çok güzel. Yani başkasına da söz verebilirsiniz.
2: Olabilir tabii ki.
1: Önerebilirim bunu
2: tabii
1: ya.
2: Tabii var.
1: Evet. Çok derinlikli ve çok slogan çıkacak laflar içinde var. Belli zaten okumuşum bu kadar karşılığı var yani. Çay seviyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Çay içiyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Tabii
2: ki. Kahvaltı en sevdiğim nasıl? Çay hele ki.
1: O zaman sizin hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evet.
1: Minik hediyelerimiz
3: çok,
1: var.
3: Çok tatlı hediyelerimiz
1: var. Bundan sonra çay demlerken bizi hatırlarsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Çay demlimizi kolaylaştırıyoruz çay yani. Harika.
2: Çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Güle güle
3: kullanın. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Çok sağ olun.
1: Evet. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
4: Ayaklarınıza sağlık hanımlar. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi.
3: Harikaydı. Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos şampuan serisi. Saçında Morphos
3: kokusu var. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin saç şekillendirme markası Morphos'dan yeni Metamorphos

0: QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya?

0: hayatını. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

Thank you.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CB Enerji.

sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla. Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Evvel zaman içinde de bu hafta Türk tarihi konuşuluyor.
3: Evvel zaman içinde de bu hafta Türkleri konuşacağız.
2: Türk adı ilk ne zaman ortaya çıktı?
4: Konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyorlar da, daha da yapılması lazım.
2: Fatih Sultan Mehmet hangi liderlik özellikleriyle Mete Han'dan ayrılıyor?
4: İnsan hizmet etmekle bey olur. Devleti imparatorluğa çevirdi.
2: Eski Türklerin görünüşü nasıldı?
4: Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor.
2: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşağıl'ın katıldığı, Uğur Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Evvel Zaman içinde bugün 13'te A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Baha, sen evet esas hoş gel. Doğukan'ı burada 2-3 kere ağırladık da evet, sen ilk kez geliyorsun yıllardır.
3: Sevgili Sinan, valla çok mutluyum. Ya, sizlerle bir araya geldiğim için.
1: Ne geldin?
3: Valla ne yettim.
1: Vallahi.
3: Ne yettim geldim. Sevgili Merve.
1: Aşk şarkıların değil mi? Romantik sesi.
3: Yıllar geçmiş ya. Fark etmeden.
1: Aynı bıraktığımız yerdesin. Hiç geç yaşlanmıyorsun.
3: Vallahi çok şükür iyiyim. İyiyim
1: İyi, maşallah. Ya. Harika. İyiyim. Doğukan'ım sen nasılsın?
2: İyiyim bomba gibi.
1: Sen de bu yıl vallahi ne kadar acayip bir tempoda çalışıyorsun yani.
2: Bu sene hareketli ama.
1: Projeler.
2: Devam ediyorum güzel. Maşallah. Bir dinlendirme kotası sınırı da koydum. Haziran sonu dedim mi tamam abi.
1: Dükkanı kapatırım.
2: Dükkanı kapatıyorum. Bu sene hızlı bir geri dönüş yapıyorum. O da 4 sene sonra yeniden aranje yapmaya başladım. Bir şeyler yapmaya başladım.
1: Çok iyi.
2: Benim YouTube tarafına fazla yönelmiştim. Ama 2025'e nazaran 2026'da aslında sahnelerde biraz daha hareketlilik var. Neden evet. Bilmiyorum ama 25 çok kötüydü. 26 güzelleşince bu arada gördüğüm birçok kişi için geçerli. Evet, yani evet. Benim adıma da öyle. İşte üniversite şenlikleri yeniden başladı. Aynen. İşte ne bileyim lise, ben hep liselere, üniversitelere giderdim. Bunlar olmaya başladı. Haliyle müziğe karşı yeniden bir şevk doğdu açıkçası.
1: Keyfin yerine geldi.
2: Keyfim yerine geldi. Rengim bile düzeldi öyle söyleyeyim. O da etkiledi dedim. Biraz daha spora asılayım. Hani sahneye yakışır olsun falan filan derken. Rayına soktum. Geçen seneki çıkan şeyler çok kötüydü abi. Bir kan testleri, man testleri falan. Hani doğu dedim hani bu kadar stresli yaşamasam mı dedi doktor.
0: Aman dikkat et.
2: Bu sene toparladım. Yok toparladım. O tam tamına 12'ye geçirdim. Düzeltmişim abi her şeyi.
1: Ne güzel maşallah. Ya.
2: Çok stres en büyük düşmanımız abi. Hakikaten
3: kesinlikle,
2: en büyük düşmanımız.
3: Kesinlikle.
2: Diyor ki bana stres yapma. Abi de ne yapmayayım? Ne yapayım abi? Hani,
1: nasıl yapılmaz?
2: Bana onu söylersem bir daha yapmayacağım ama söz veriyorum. Ama A noktasından B noktasına giden herkes zaten İstanbul trafiğinde o öyle bir şey bekleme. Hani bekleme.
3: İstanbul eşittir stres zaten ya.
2: Evet abi. Düzelttim. Bazen annemin yanına Gökova'ya gidiyorum. Diyorum hayat ne kadar güzel burada falan. Dönmeyeyim. 3 gün sonra oraya alışıyorum. Dönesim gelmiyor. Sonra işler çamur abi. İşveren olduğum için de pişman oluyorum. Tatil yapmayı kesiyorum abi.
0: İyi bir sene. Şimdi çocuk festivali var herhalde değil mi? Orada çıkacaksın.
2: Çocuk festivali var. Birkaç tane o tarz şeyler oldu. Hatta bazen böyle canlı olarak etkinliklerde şey falan da yaptım. Adam olacak çocuğun canlı versiyonlarını falan da yaptım. Güzel şeyler de oldu. Tabii bunlar bir bayrak devrinden ziyade bir boyun borcu gibi yaptım. Evet, onları. Güzel de şeyler oldu. Çünkü ülkenin kültürel kapsamda bu tip şeylere ihtiyacı var.
1: Kesinlikle. Hani
2: çocukların kendini birazcık daha böyle birer birey olarak katılacakları bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Hala o açıklık devam ediyor. Onu gördüm. Onlar devam ediyor. Çok şükür çocuklarla aram iyi. Bir de benim YouTube tarafından da iyi.
1: Oradan dolayı.
2: Oradan da iyi.
1: Survivor'dan dolayı.
2: O biraz geride kaldı. O artık şey hani onu şey diyordum hani.
3: Dede olduk abimle, artık diyor yani. Dede olduk
2: orada. Bir veteranlar yaparlarsa bir kez daha giderim. Yani. Onu şey yapıyorum. Sevdim. O Survivor tarafı güzel ve hala da.
3: O Doğukan başarılıydı ya Survivor.
2: Evet. Çok güzeldi. Hala evet. Bir şey söyleyeyim. Hala ekmeğini yiyorum onu. Yani hala böyle sokakta gördüğüm insanlar ya ne güzeldi o zaman. Demek ki aradan abi 12 sene geçti.
1: 12 sene oldu.
2: 12 sene geçti. İlk 2013'te gittim sonra 2010. Ha. Abi 12 sene insan öncesini hatırlıyorsa insanlar demek ki arada büyük bir kayıp var demek ki. Bu benimle alakalı bir konu değil.
1: Aynen öyle.
2: Demek ki hem kültürel hem de insanların hayat yaşam kalitesinde o arada bir boşluk olmuş ki insanlar hala eskiyi hatırlıyor. Zaten ne zaman eskiye bağlanıyorsan yakın zamanda bir boşluktan geçmişsin demek.
3: Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet.
2: Bu o demek. Yani neden 90'ların müziğini özlüyoruz abi? Ben çünkü arada bir boşluk var. Bu o demek yani. Hani...
1: Çünkü 2000'lerin müziğin çok şey yapılmadı yani. Çok tuttu. O elektronik müzik Türk müziğiyle uyuşmadı. Bence öyle.
2: Abi kötüye girdikçe daha kötüsünü görüyoruz.
1: O da doğru. Bir güzel yakaladın ya.
2: Onun için ona da şükür diyorum yani.
3: Doğru. Ben aslında çok özür dilerim.
0: Lütfen. Bu arada Survivor'a çağırsalar yeniden gider misin?
1: Dedi giderim. Ya, veteranlara giderim.
2: Gider veteranlara giderim. Tabii kadro da önemli. Güzel bir kadro olsun isterim açıkçası yani.
1: Evet. Çünkü onun kadrosu Şampiyonlar Ligi gibiydi. Ya.
2: Hep öyleydi abi. Hep öyleydi. Ama 2024'te gittiğime göre şu an çok daha farklıyım onu söyleyeyim.
1: Güzel.
2: Toparladım yani.
0: Daha mı iyi?
2: Daha iyi. O süreç, o stres olan dönem vesaire. Yani kendi yaşam kalitemi arttırdım. Bu arada ben bir senedir bu bir sene içerisinde hayatımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi. Dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bir tedavi gördüm. Bu tedavi sürecinde ben migren hastalığından da biraz uzaklaştım. Bunu böyle bir şey yaşadım. Bunu da videolandırdım. Yakında paylaşacağım kısmetse, ama işte işin içerisinde hani bir tedavi olduğu için dikkat ediyorum.
1: Evet, dikkat
2: ediyorum. Her şeyi gönlümüzce, kafamıza göre paylaşamıyoruz ya.
1: Aynen.
2: Bir hukuk bürosuna gönderdim. Bir bakın hani burada yanlış bir şey var mı? Paylaşayım, insanlar da faydalansın diye. Bu bir sene içerisinde ben ayda 8 atak geçirirken şu an 1-2'ye düştü ve benim yaşam kalitem değişti. Hani enteresan bir durum. Bu şu demek, 8 günün gidiyor, 8 migren atağı geçirdiğin zaman. Hayat, yaşam kalitem artınca stresim de azaldı. Daha üretken oldum, hayata daha bağlandım falan filan.
1: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet Bağcığım, sen neler yapıyorsun? Esas sen
3: daha Sinancığım, şu anda yeni projemiz var.
1: Harika.
3: Tantaşçı ile birlikte, benim canım kardeşim.
1: Düet
3: yaptık.
1: Çok güzel.
3: Şarkımız çok güzel gidiyor. Muhtemelen biraz önce Doğu da bahsederken, hani 12 yıllardan sonra insanların, Doğu'nun mesela benim gözlemim, o programda bir duruşu vardı, bir kalitesi vardı. Bunları artık insanlar özlüyorlar, ben öyle düşünüyorum. Geçmişe mutlaka bir özlem oluyor ister istemez. Bu şarkıda, daha doğrusu bu şarkıya gelen tepkilerden ben onu çok yoğun hissettim.
1: Ama tan aşk şarkıların adamı değil mi zaten?
3: Tabii.
1: Sana da cuk oturmuştu.
3: Yani evet, bir de çok eskiden beri bizim abiliğimiz, kardeşliğimiz, hep düşündüğümüz bir projeydi.
1: Ne güzel.
3: Hayata geçti. Çok mutluyum, enerjimiz çok yüksek. Çok şükür iyiyiz. Yani yaramaz bir şey yok Sinan.
1: Ne güzel, harika.
0: Nasıl bir araya geldiniz, biraz bahsedelim.
3: Ya şöyle, biz Ankara'da yetişen müzisyenleriz. Ben tabii onların biraz daha yaşça büyüğüm, abileriyim. Sevgili Kutsi, Levent Dörter, Özgün, bizim hep Ankara müzisyenleridir onlar. İlk albümü ben yaptım. O dönemlerde 99'da çıkmıştı Aşkın Tebessümü. Onlar da tabii abileri bir çıkış yapınca takip ettiler. Sonrasında tabii hepsi bir şekilde hayatlarını müzisyen olarak devam ettiriyorlardı, ama boyutları hepsinin, farkındaysanız, Ankara müzisyenleri gerçekten daha istikrarlıdır. Yani müzisyenlikleri biraz daha, tabii ki kıyaslama yapmıyoruz, ama daha özenlidir. Tan şöyle dedi hatta, yıllar sonra biz bir araya geldiğimizde, abi dedi, biz seni hep örnek aldık kendimize. Dolayısıyla benim, bir de biliyorsunuz bu ülkede hepimiz yaşıyoruz bu sektörü. Magazinin filan ben hiçbir zaman doğru kullanıldığını düşünmedim. Bizler daha çok işimizle gündemde olmayı sevdik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ve inanın bu çok net bir gerçek ki, bunları bir beklentiyle yapmadık. Yani biz yaptık, insanlar sevdiler.

0: tatil, onun keyfi de zaten orada.
1: Abi o kadar doğru noktalardan bahsetti ki demin biz kuliste şeyleri konuştuk. İnsanlar yoğunluklarından işe güce koşturmaktan hep duygular ikinci plana atılmıştı. Biraz önce onu söyledim.
0: Bu maalesef çok bu doğru şehrin, tespitti. Bu şehrin yaşam şekli bu. Yani Anadolu'da filan gerçi bu kadar artık teknolojiyle herkesin hayatı belli bir noktada böyle ama İstanbul bunu çok yoğun yaşıyor, siz de biliyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Yani buraya gelirken 2 saat trafikte insanın artık psikolojisi filan bozulmaya başlıyor. Yani veya bir yere gideceksiniz, ya trafik başlı başına sizi burada yönetiyor gibi, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız gibi. Ben mesela Bodrum'a gittiğimde onun o kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş ki, işte bir köpeğimiz vardı, onu sahiplendik, kedilerimiz var, bahçe hayatı, yani tam çok güzel bir hayat tarzı seçmiş kendine, çok da güzel yaşıyor, güzel. Yani insani olarak da çok duyarlı zaten.
1: Yani abi bir ay içerisinde ben Bodrum'a taşındım.
0: Bir şey değil mi Sinan? Vallahi benim hayata bakış açım değişti.
2: Sen Bodrum'a mı yerleştin mi peki?
0: Yok, yerleşmedim.
2: Sen Ankara'dasın değil mi?
0: Ben İstanbul'dayım.
2: İstanbul'dasın, Ankara'da da değilsin.
0: Tabii İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'dan sonra zaten albümle birlikte 99'da İstanbul'a taşındım. Devamında hep İstanbul'da yaşadım.
2: Sahne?
0: Sahne genelde Anadolu oldu, yurt dışı oldu kış dönemlerinde. Şimdi mesela
2: şimdi düğün işte mevsimi açılıyor.
0: Giresun.
2: Sıraya girersin diye düşünüyorum.
0: Evet, Giresun, Trabzon falan. Yani artık güzel. Konserlerimizi de yapıyoruz yine.
2: Şu Unuttu mu dinleyelim?
0: Vallahi dinleyelim.
2: Dinleyelim onu.
0: Keyifle ben de.
2: Lütfen.
0: Tamam.
2: Gelsin Unuttum.
0: Haydi bakalım.

0: Vay,
1: sağ ol. Çok güzel şarkı.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel.
2: Çok teşekkür
0: Vay,
2: ederim.
0: Vay, biz 90'ları götürdün vallahi harbiden.
2: Vallahi ya, sanki hepimiz özlemişiz, biliyor
0: ya,
2: musun?
0: Ya duyguları, o roman ya, hakikaten çok güzel. Bir de ikinize çok, ben bir önce söylediğinde iki erkek nasıl olacak dedim. Ama
1: çok
0: yani
1: güzel olmuş.
0: Acayip güzel olmuş yani. Gerçekten ya, çok iyi olmuş.
2: Çok teşekkür ederim. Yol bu işte olsun. O etkileşim, muhabirlik, kardeşliğin zaman içerisinde. Tan da bu şarkıyı yaparken abi dedi, zaten sen nasıl okur bu abim bu şarkıyı? O öyle hislerle dedi, yaptım.
0: Güzel.
2: Yüreğine sağlık kardeşim. Harika bir şarkı yapmış. Biz yorumlamaya çalıştık tabii ki. Ama o enerji bana da fazlasıyla geçti.
0: Özlemişiz seni ya. Vallahi iyi ki geldin ya.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki de
2: teşekkür ederim
0: bu
2: senin.
0: Şarkıyı denk getirdin. Her şeyin bir kısmeti var yani. Demek ki zamanı şimdiymiş.
2: Kesinlikle evet. Buna çok inanıyorum ben de.
0: Baksana Sinan, aramış seni bir gün önceden, tesadüf falan.
2: Yani işte artık tesadüf, öyle
0: Bodrum'a
2: bir şey yok.
0: Bodrum'a gitmeliymişin demek ki.
2: Evet.
1: Viral oldu bu şarkı. Herkes arabada giderken bu şarkıyı söyleyip bildirim çekiyor.
2: Evet. Ya dediğim gibi herhalde özlemiş herkes. O samimiyeti, o duyguları. 90'lardan veya 2000'lerden biz bahsederken hepimiz aynı şeyi hissediyoruz.
0: Abi gümbüdü gümbüdü gümbüdü artık.
2: Ya
0: yani,
2: işte hani, güncel.
0: Allah'tan üretim yapmıyorsun, çalıyorsun sadece.
2: Doğu hariç. Doğu hariç o yapıyor işini.
0: O var olanı çalıyor.
2: Abi yani. O süper yapıyor işini bence. Çok ya, iyi yapıyor yani.
3: Yok, bahsetmedim. Bu sene ben dönüyorum abi. Şu anda bir aranje üzerinde çalışıyorum.
0: Ne diyorsun?
3: Bir tane gümbüdü gümbüdü.
0: Gümbüdü geliyor.
3: Geliyor gümbüdü.
0: Allah'ım ya.
3: Gümbüdü geliyor.
1: Onlara da ihtiyaç var ama.
0: Şaka yapıyorum. Gençler abi onu
3: seviyor. Yok, hiç alınmıyorum.
0: Ben, bana göre yapacakları hali yok ya.
3: Hiç alınmıyorum. Hatta riskli bir projeye girdim. O da ben çok babamdan yapmam açıkçası parçalarını. Dokunmam yani. Bu sefer bir tanesine dokundum abi. Bir tane gümbüdü geliyor ama çok normalde psikodelik, böyle geri planda kalmış Z kuşağının ve alfa kuşağının bilmediği, yüksek ihtimalle bilmediği ama böyle gurmelerin tabii ki şey, kelime yani mecazi anlamda kullanıyorum. Gurmeleri tabii ki hani evet ben bu parçayla büyüdüm diyecekleri bir seçtim. Veremiyorum şu anda spoiler çünkü
0: yok,
3: şu
0: tamam,
3: an masada
0: süper,
3: parça.
0: Zaten bayağı verdin. Yani inşallah şey olur. Otur ama bir hazırlıklı ol
3: abi,
0: yani.
3: Bitmez.
0: Bir kısım tarafından linç edileceksin o kesin yani.
3: O olacak.
0: Hazırsın
3: ona
0: yani.
3: Ama niyetim çok güzel.
0: Tabii tabii.
3: Çünkü benim yaptığım bu parçayı dinleyen bir de gidip aslı neymiş diye bakacak ya.
0: Ah, güzel.
3: Bence oradan o parça diyorsun. Bir daha ön plana çıkacak. Yani ben aslında bunu düşündüm tabii ki. Yoksa ben kendi yolumda gidiyorum. Yani buraya kadar kendi çalışmalarımdan gelmişim. Ama bu parçanın bence hatırlanması gerekiyor. Benzerini yaparsam abi kıyaslanacak. Zaten Barış Manço yapmış abi. Hani yapılmışı var. Anlatabiliyor muyum? Kim neyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz? Hiç öyle bir niyetim yok. Ama onu hatırlatacak bir çalışma geliyor.
0: Vay.
3: Herhalde Haziran ortası falan gibi.
0: Peki söyleme de dediğin şarkıyı seçmenin özel bir nedeni var mı?
3: Var abi. Geri planda kalmasının yanı sıra orijinalini dinleyenler için söylüyorum.
0: Evet.
3: Benim yapacağım versiyonu değil. Orijinali dinleyenler bence gündemde ne olduğuna dair biraz daha bir fikir sahibi olur. Ne hissettiklerini şarkıda bulacaklarını düşünüyorum.
0: O zaman rahmetli bunu
3: evet,
0: yazarken
3: babam zaten. O yazarken o dönem ne hissettiğini anlatmış parçada.
0: Bugün de o dönem.
3: Bugün de bence benzer yani tarih tekerrürden ibarettir
0: evet.
3: Misali. Bence şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kez daha onun dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye giriyorum.
0: Çok güzel.
1: Şarkıları hep öyle gerçekten. Hala bu kadar dillerde
2: evet,
1: olmasının
2: evet,
1: sebebi
2: evet,
1: de belki.
2: Bence daha fazla yapmalısın.
3: Abi bitireyim.
2: Yapmalısın.
3: Gecenin saat 1'inde ilk sana atacağım.
0: Gümbüdü
3: bir hatırladı oğlum ya.
0: Acayip mutlu. Gelelim projeye. Bakanımız da bir Kültür Turizm Bakanımız da bir Mehmet Nuri Ersoy'la çok sık bir araya geliyorsun.
3: Evet abi.
0: Geçenlerde geldiniz bir ikinci kez geliyorsun. Esas kültür yoluydu ama şimdi senden bir sürpriz bir şey duydum. Onu da burada açıklayalım.
3: Evet,
0: önce bir kültür yolu hikayesini bir araya gelişinizi açıkla sonra diğer konuya geç.
3: Abi şimdi şöyle özetleyeyim. Hani tabii ki ben kendi yaptığım projelerden bahsetmekten keyif alıyorum vesaire ama boynumun

0: Sonuçta taşıdığım ismin hakkını vermeye çalışıyorum ve ailesi olarak biz bu kültürel mirası taşımaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın en büyük kısmı bununla geçiyor. O yüzden her çıktığımız programda tabii ki benim bu dünyada var olmamın sebep önce Allah tabii ve sonra annem ve babamdan yollarını izlemek durumundayım. Ve babamı taşıyabilmek için sürekli olarak bir takım görüşmeler içerisindeyim. Sonuçta müfredata girmiş ve daha fazla anılmayı, gündemde tutulmayı hak eden kişiden bahsediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ya, tamam babam diye konuşuyorum ama hepimizin hayatının bir parçası.
1: Evet, yani, olmaz mı?
0: Bu abimin de parçası. Senin hayatında bir yeri var. Abi çünkü bu adam şarkıcı değildi. Sadece şarkıcı değildi.
2: Evet.
0: Ciddi bir nesili yetiştirdi. Yani konu sadece diş fırçası, süt içmek değildi. Çocuğuna nasıl davranacağını, ona bir birey olduğunu anlatmak. Çünkü onu yetiştirdiği çocuğu, şu an çocuğu var ve o da benim programıma katılıyor. Hani bu nesil bu şekilde aktarıldı. Haliyle ben de Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyim. Nasıl daha fazla etkileşim sağlarız? Fakat bu biraz kişisel. Kişisel bir durumum da var. Ben abi vakti zamanında 2002 yılında çok hakkaniyetsizce, çok adaletsizce, tabii ki kitabına uygun ama duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Benim babamın evi elimden alındı. Ben and içtim abi. Ben bir gün o evi geri alacağım diye. Yıllardır da bunun için savaş veriyorum kendi içimde. Ailemle ve yakın çevremle. Ben abi 2002 yılında bu ev 3 kuruş fiyatına elimizden haciz edilirken bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ben 2009 yılına kadar kredi banka kartı sahibi bile olamıyordum. Ben abi o parayı biriktirdim artık. Çalıştım. Ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Ne yapacaksın dersen, evet müze olarak devam edecek ama ait olduğu yere gelecek. Şu an müze diyorum ama müze sıfatını alamıyor. Barış Manço evi diye geçiyor. Çünkü bir yerin müze olabilmesi için içindeki envanterin, işletmenin ve mülk sahibinin aynı yerde, aynı işte olması lazım. Mal sahibi biziz. Mülk içerideki envanter sahibi biziz. Mülk sahibi bir devlet bankası. Ama işletme de belediyede. O yüzden bunların birleşmesi ve ölümsüzlük adına bunun müze olması lazım. Her şeyi geç, bu zorla alınan aileye geri dönmesi lazım. Şimdi ben bu çalışmalarını tabii hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Bunun için de ben ömrümün büyük bir kısmını biriktirmekle geçirdim. Şimdi
1: ne mutlu ya.
0: Hakkımı istiyorum abi. Onun için de kovalıyorum. İnşallah. Uğraşmaya da devam edeceğim.
3: Yol kat ettin mi peki?
0: Şimdi görüşmelerde çok sıcak karşılandım. Ve ardının geleceğine inanıyorum. Bekliyorum, sıramı bekliyorum. Ben kendime şu anda oturacak bir ev değil. Bence bunun manevi olarak yerine gelmesi için bir birikim yaptım. Bu gerçekleşirse ben açıkçası babamın daha rahat uyuyacağına inanıyorum. Türk halkının daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hak yerini bulmuş olacak ve ben daha barış içerisinde yaşayacağıma inanıyorum. Ondan sonra hayatımı kuracağımı, daha rahat kuracağıma da inanıyorum.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakanımız dünyanın birçok yerinden tarihi eserlerimizi geri getirdi. Manço ailesinin evini de geri vereceğini tahmin ediyor. Bu hayalican hali bir şekilde.
0: Onun ben çok yardımını göreceğime eminim.
1: Evet.
0: Eminim.
1: Evet.
0: Çünkü bu bahsettiğim olay bundan 23 sene öncesine gerçekleşmiş bir olay. Ben inanıyorum ki bu gerçekleşecek. Olur. Olması gereken olacak abi.
3: İnşallah.
2: Yani olmalı gibi sanki.
0: Abi evet, sen olmalı. Hayatın boyunca çalışıyorsun.
2: Olmalı yani.
0: Çocuklarına bir şeyler bırakmak istiyorsun.
2: Tabii canım.
0: Ama
2: tabii
0: sen yani. Aramızdan ayrıldıktan sonra onların hiçbir suç olmamasına rağmen senin bütün hayatın boyunca verdiğin emek gönderiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu adil bir şey değil.
2: Tabii ki
0: canım. Olacak abi.
2: Tabii ki.
0: Ama daha güzel şeylerden de bahsedebiliriz.
1: Evet harika. Bağcığım sen hiç bozmadın kendini. Hiç kötü anlamda değil, şey anlamda da yapmadın. Yani şarkılarını, tarzını da hiç değiştirmedin. Bozmadın derken yani.
2: Anladım seni.
1: Ve hep aynı çizgide gidiyorsun. Ne daha yükseklerde ne de daha şeyde. Böyle bir stabil bir şekilde gidiyorsun ve her zaman karşı. Şimdi bu programı da izleyenler ya bu adam neredeydi? İyi ki de gel diyecekler. O arada o dönemde hayatın nasıl geçti? Yani bir küstüğün oldu mu? Piyasaya küstüğün oldu mu? Sizin sektöre küstüğün oldu mu? Rapçiler oldu, elektronik müzik oldu. O arada on geçişlerde 90'dan 2026'ya kadar birçok şeyler oldu. O arada ne yaptın?
2: Ya Sinan aslında hiçbir zaman kopmadım, küsmedim. Fakat işte hepiniz biliyorsunuz, hepiniz profesyonelsiniz. Yıllardır artık duayen noktasına gelmiş insanlarsınız. Sektörde ben kendimi ifade edebileceğim programlara katılmayı istiyorum. Yani herhangi bir yerde öyle bulunmak, görüntü vermek falan bana uygun bir şey değil. Yani burada ne

0: kadar mutluyum şu anda mesela. Ne güzel. Biz bize sohbet ediyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yani bu bir televizyon programı gibi değil. Eminim insanlar da aynı elektriği alıyorlar. Oturduk salonumuzda sohbet ediyoruz gibi. Yani ben bu enerjiyi çok seviyorum. Böyle hissetmediğim yerlere de genelde gitmiyorum. Kendimce bir yaşam alanım var. Dostlarım var, çok sevdiğim insanlar var. Zaten ailesinden hiç kopmuş bir adam değilim. Aile hayatım hala çok iyi devam ediyor.
1: Güzel.
0: Yani ben hep samimiyete inandığım için, doğallığa inandığım için işimi bir şekilde yapıyorum. Tabii ki sahnede başka bir adamım. Yani sahnede öyle olmak durumundasınız. Bu meslekte devam eden insanların çoğu belli egolara sahip. Fakat o egolar sizin kişiliğinizi bozacaksa, yani bir kaygıyla kendinizden taviz vermenizi gerektirecek şeylerse ben onu sevmiyorum, yapmadım şimdiye kadar hiç. Ve sanıyorum şu ana kadar beni dinleyen veya bu noktaya kadar ki 27 sene olmuş inan. Yani hala bugün burada bulunabiliyorsam onların sayesindedir. O samimiyetin ulaştığı insanlar zaten bizi bir noktada tutuyor. Hani genel her zaman ulaşmak çok önemli değil ya. Yani özel olmak çok daha kıymetli.
1: Mutluysan ne ya?
0: Çok mutluyum. Yok. Hele hele şimdi Tan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Tan ve ekibi, Tecetveli şu anda ve Van RPM ekibi, Tan'ın kendi ekibi. Ben şimdi onlarla çalışıyorum. Ve o kadar keyifliyiz ki aslında Doğu'yla da içeride onları konuştuk. Bu meslekte sizi anlayan, gerçekten anladığını hissettiğiniz insanlar varsa, güç birliği denen şey, dostluk denen şey aslında böyle bir şey. Biz şimdiye kadar tabii ki birçok prodüktörle çalıştık. Onların hiçbirini eleştirmiyorum ama insani vasıflarımız uyuşursa bu çok keyifli bir şey. Ben şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Tan Aslan gibi bir kardeş. Her şeyden önce bu ülkede gerçekten yetişmiş çok iyi bir sanatçı.
1: Kesinlikle.
0: Çok iyi bir yorumcu. Ve bugün birçok çok geniş bir kitleyi peşinden sürükleyen, dediğim gibi aslan parçası o yani. Ben onu çok sevdiğim için. Bu işteki samimiyet de belki şimdi insanlara o şekilde yansıyor. Biz iş yapmadık aslında. İş çıktı ortaya.
1: İş çıktı.
0: Öyle diyeyim.
1: Güzel,
0: ama hep vardım. Konserler hep devam etti Sinan.
1: Tan çok özel yani, hem aranje hem müzik hem özellikle söz konusunda.
0: Tabii tabii. Çok iyi besteci her şeyden.
1: Her hafta
0: önce
1: birisi geliyor, bir şekilde ona dokunmuş.
0: Evet evet.
1: Hatta
0: evet.
1: Şimdi vokalleri sürekli geliyor. Evet, ya evet. İnanılmaz hepsi. Ben böyle ağzım açıkken ben Tan'ın vokaliyim diyor. Ya da vokaliyim diyor. Ya diyorum ki nasıl bir öğretim şey yani, sürekli bir
0: çok üretiyor.
1: Ve çok iyi şeyler seçiyor. Yani bayan ve erkek vokalleri
2: çok
1: seçiyor. Sesler
2: evet
1: de çok iyi. İnanılmaz yani.
0: Sürekli ürettiği için hep aktif. Ve gerçekten insanların hayata bakış açıları mutlaka işine yansıyor Sinan. Bu çok önemli bir gerçek yani. Hayatınızda nasılsanız aslında işinize de onu yansıtıyorsunuz.
1: Değil mi?
0: O yüzden o çok kıymetli yani. Çok kıymetli gerçekten.
2: Evet. Bu kadar mütevazı olmak hep olumlu mu döndü yoksa zararını gördün oldu mu?
0: Merve, boş ver bundan zarar gelsin ya. Zarar gelecekse. Ya ben sadece olduğum gibiyim. Yani birçok yere gittiğim zaman şunu da yaşıyorum. Yani kamera arkasında bir yere geldiğiniz zaman misafirsiniz. Selam verirsiniz insanlara. Yani bir tokalaşırsınız. Benim sanki bu taraflar ben de çok daha önemli. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama paylaşmak çok güzel. Bir güler yüz çok kıymetli. Ben hayatımda hep bunları savundum. İşime de bunları yansıtmaya çalıştım. Yani doğru olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tevazu güzel bir kavramdır.
1: Evet.
0: Anlaşılmadığınız yerler mutlaka olur ama siz kendinizi bildikten sonra, içiniz huzurlu olduktan sonra ulaşmasın, boş verin. Çok da önemli değil.
1: Futbolu özlüyor musun?
0: Özlemez
1: evet,
0: miyim?
1: Bilmeyenler için söylüyorum. 8 yıl profesyonel
0: evet,
1: futbol
0: evet,
1: oynadım.
0: Evet, ben Ankara Petrol Ofisi Kulübü'nde başladım. Bir de öyle bir durum vardı, o bende. Çok yetenekliymişim. Belli bir noktaya geldi. En son Galatasaray transfer aşamasında 18 yaşındaydım. O zaman da zaten müzik bölümüne kazanmıştım. Eğitim fakültesini. İkisi de devam mecburiyeti var biliyorsunuz senin
1: evet,
0: okullarda.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir enerji gerektiriyordu. Bu arada tabii o zamanki müzisyenler, Doğu da yaşamıştır bunları. Yani ailemize katkıda bulunalım diye gece sahneye çıkıyoruz, çalışıyoruz. Biraz yorucu oldu o tempo. Orada o yorucu tempodan sonra vücut artık sıfırlamış. Tam o aşamada bir sarılık geçirdim. Bana çok ağır olduğunu söylediler hastalığın. İşte Avustralya kökenli bir mikrop filan gibi teşhisler kondu. Devam edersen hayati tehlikesi var filan dediler. Ama sonradan anlaşıldı ki bu bildiğin hepatit A'ymış yani. Fakat 2 aydır, 3 aydır ben sürekli efor sarf ettiğim için artık bırakın sarı yeşermişim filan oralara gelmişim yani. Sonrasında demek ki kısmet öyleymiş ki.
1: Kısmet, evet.
0: Müziğe biraz daha ağırlık verdim. Zaten müzik eğitim bölümünü bitirdim.

0: Sonrasında sahne başladı tekrar. Yani futbol tabii ki hep içimde kalmış bir şeydir. Biliyorsun yıllarca emek verip de
1: evet.
0: Galatasaray gibi bir kulüpte tam futbol o bizim Tugayların falan dönemleri işte. Harika bir kadro o zaman.
1: Belki yurt dışındaydın.
0: Yani işte.
1: Yani şu anda kesin antrenördün o ayda.
0: Bilemiyorum ki tabii artık. Ama biliyor musun hala şöyle bir his oluyor. Çıksam sanki böyle hala.
1: Ya şuraya nasıl çıkmadı? Bunu nasıl atamadı?
0: O tabii kaybolmayan bir duygu. Ama çok mutluyum ki mesleğimle alakalı şu anda. En azından ömür boyu sevenlerimle birlikte devam ettirebileceğim iş olarak bakarsak öyle bir işim var ya. Yani.
2: Evet. Doğu, senin de ciddi bir araba tutkun var.
3: Benim fena ya.
2: Nereden geliyor bu?
3: Benim çok fena o iş. Ya ben aslında pandemiye girdiğimizde zaten ilk şey sahneler bitti. Hani ben de çok erik yapamaz oldum. İşte müzisyen arkadaşlarım sahne alamaz oldu falan. Ne yapacağım, ne edeceğim vesaire derken YouTube'a yöneldim. Hani aslında ilk kanalım 18 yaşında falan. Yıllar evvel ilk çıktığı zaman açmıştım. Ama işte gelir yoktu o zaman. İşte oyun ayrıca öğrenciydim, vaktim yoktu falan. İlgilenmedim. Pandemi nevi patladı iş. Ne yapacağım? Hani başka gelir, hiç gelir kaynağım yok. Hiçbir şeyim yok. Üretmeye çalıştım. Üreteyim, bir şeyler üreteyim. Hani onu yapayım, bunu yapayım. Belki sponsorluk alırım. Öyle olur, böyle olur falan filan. Bir tuttu kanal. Aslında kanal bu şekilde tuttu. Bir şeyler yapıyorum, saçmalıyorum, böyle değişik deneyler yapıyorum. Hakikaten çok inandım böyle uzun bir süre evden çıkamayacağımıza. Drone'la alışveriş nasıl yaparız derler falan filan. İlk zamanlarda onları şey yapıyordum, test ediyordum. Sonra bir gün işte bisiklet topladım. Bisiklet toplayınca insanlar böyle emek sarf ettiğin şeyi görünce çok yorum yapmaya başladılar. Arabalara başladım. Gerçi araba benim çocukluktan beri var. 12-13 yaşından beri çok meraklısıyım. Ben hayatım yarışmakla geçti benim. Kartingle başladım, sonra piste döndüm. İşte en son drift yarışlarına katılıyordum falan. Ve hep podyum alıyorum bu arada. Ama şu son birkaç tane böyle hurdalıktan araba çıkartıp yapınca çok destek almaya başladım. Böyle büyük firmalardan, global firmalardan eğitimlerine katıldım. İş güvenliğini öğrenip iş güvenliğini öğrettim. Ciddiyim abi. Hani önceden işte taşlama motorunu kullanırken gözüme çapak batıyordu. İşte gidiyordum gecenin vakti hastaneye vesaire. Çünkü beni uyaran yoktu. Bunları görsel olarak yapınca bir kitle oluşmaya başladı. Ben nereye gitsem diyorum ki abi şu eldiveni tak, şu şeyi tak ve bir bilinç oluştu. Bu sefer bundan sonra
4: ne güzel.
3: Bunu yaparken işte mühendisler destek vermeye başladı. Doğukan şunu anlatırken şuna dikkat et. İşte akışkanlar dinamiğinde bunu anlat falan filan derken abi benim videolar derslerde, mühendislik derslerinde açılmaya başladı. Şimdi öyle olunca üstüme daha da fazla yük bindi. Bir konu anlatırken iki değil üç kere araştırmaya başladım. Evet. Öyle öyle iş büyüdü. Şimdi sektörelde bu tarz yapan, yani bunu mütevazilik yapamayacağım, şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi. Sektörelde şey olarak anlatayım.
4: Talep yani. Görüyor yaptığım yani işi. Şu anda.
3: Çok talep görüyor. Sonra birkaç kere şey deneyim dedim hani. Bu yurt dışında Pimp My Ride diye bir program vardı işte. Gidiyorlar arabanı alıyorlar, değiştiriyorlar, geri veriyorlar sana. Sen işte şaşırıyorsun falan filan. Ben yıllardır bunu yapmak istiyordum Türkiye'de. Abi hangi kanala gittiysem o iş Türkiye'de tutmaz. O iş Türkiye'de gitmez. Sonra platformlar başladı. Platformlara gittim. İşte büyük platformlar. Diyorlar ki Doğukan işte at yarışı sunarsan gel sana sponsor olayım ama kimse otomobil seyretmez oğlum dedi.
1: At yarışı. Ha.
0: Konuya bak yalnız.
3: Yani tamam abi dedim hani şeyse kültürel hobimiz bundan ibaretse dedim. Peki abi dedim. Ben yapacağıma inandım, kendim yaptım. Abi bir yaptım, bir patladı olay.
2: Ya.
3: Birkaç sefer yapayım dedim. Takip şey adına da arabamı façala koydum. Giriyorum bir soruyorum işte bir takipçiye. İşte araban nedir, nereden geldi, hikayesini dinliyorum. İşte kırmızı hap var, mavi hap var, Morpheus hesabı. Hayatını değiştirecek.
4: Evet.
3: O hapı seçiyor, ona göre alıyorum arabayı. Komple değiştirip geri veriyorum. Abi bir gecede 1000 tane araç şeyi geldi bana. Dedim altından güzel. Kalkamıyoruz çünkü maliyetli.
4: Tabii.
3: Hani araba restorasyonu dediğin. Şimdi abilerin demek istediğini anladım. Amerika'da yapmak kolay da 300 dolar aldığın arabayı burada 300 bin liraya aldığın için ya da neyse. Güzel gitti. Bu süreç zarfında tekstile başladım. Çünkü çok büyük bir gider ama gelir de sağlaması lazım. Kendi kıyafetlerimi çıkar. Bu diğer ama kendi kıyafetlerimi de çıkarmaya başladım. Hasbelkader o da tuttu gibi. Yani hayatımı dengeledim.
4: Ne güzel ya.
3: Ama yaşamayı unuttum abi. Hayatımı unuttum. Yani
4: boşver,
3: özel hayatım, işte ne bileyim kendime ayırdığım kıymetli vakitler. İşte o yüzden geçen sene bir stresten uzak dur muhabbetleri yaşadım. Geçen sene de boksa başladım abi. Boksa başlayınca düzeldi her şey.
0: Stres falan kaldı.
3: Öyle yapınca da düzeldi.
4: Sen atlara mı başlasın acaba? Atı verdim, geri verdim, değiştirdim falan.
3: Evet abi.

0: Maaşayım. Böyle.
1: Madem bunu istiyorsun.
0: Tımarla başlayayım ben abi. Tamam. Açayım şey garajını, tımarhane açayım bir tane. Eşi dostu toplayayım oraya hep beraber.
2: Ne oldu da sen geçen sene dedin ki ben bir durayım artık kendime döneyim?
0: Ne oldu? Bir kere bu söylediğim belki çok klişe gelecek ama yeme içmem çok değişti. Yani orada bir dur dedim bazı şeylere. Spora daha fazla ağırlık verdim. Ve şunu düşünmeye başladım. Ya göz açıp kapayınca zamanın çok hızlı geçtiğini biraz oturup düşününce ya çünkü bir şey oluyor, bunu yapalı 2 sene mi oldu? Hadi ya ne zaman 2 sene oldu diye gibi sorular sormaya başladım. Unutkanlıklar başladı. Dedim ki evet, hayatı yaşamıyoruz. Aslında hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Kesinlikle. Bu arada.
3: Sana bir şey diyeyim bu arada. O 2 sene belli bir zamandan sonra bunu yapalı 20 sene mi oldu filana dönüyor.
0: Döndü abi.
3: Öyle, vallahi döndü. Öyle oluyor. Bir zaman. Döndü. Çok hızlı geçiyor çünkü gerçekten. Çok.
0: Yani biraz önce Baha abimi dinlerken de o yaşam tarzında neden mutluluğu yakaladığını anlarken çok şey aldım oradan. Ondan beslenerek anlatıyorum bunu. Kendimiz yaşamadığımız zaman abi geriye dönüp baktığında yaşanmamış oluyor. 2 gün önce TEDx konuşmam vardı. TEDx konuşmasında Einstein'ın bir psikolojik bir formülünden bahsettim. Zamanı yavaşlatma formülü nedir diye biliyor musunuz o hikayeyi? Biliyorsunuz. Orada çok hızlıca önünden geçeyim çünkü bilmeyenler için. Diyor ki 365 gün boyunca her gün aynı şeyi yap. 365 günün sonunda anlatacak tek bir günün olmuş olur. Ama sen hayatına yeni müzikler, yeni tatlar, yeni yolculuklar, yeni deneyimler katarsan anlatacak daha fazla şeyin olur. Çünkü beynin kaydeder. Beynin kaydetmediği sürece sen zaten kendini ölmeye hızlandırıyorsun. O yüzden hızlı yani çok hızlı yaşamayın ama yeniliklere de açık olun ve tabii affetmeye de.
4: Kendinizi yenileyin yani. En önemli şey hayat yani dinç ve dinamik kalmak için insanın kendisini yenilemesi lazım. Her sürekli kendine bir şey bahane bul. Merve de bana hep mesela diyor ya müdür diyor ya bu hız ne diyor. Oradan iniyorsun oraya. Yani çok seviyor. Öbür türlü böyle sanki şey oturduğumda durduğumda böyle yığılıp kalacakmışım evet, gibi evet, geliyor. Evet. O yüzden sürekli hareket halinde olayım da şey olmayayım da.
3: Ama gerçekten öyle oluyor aslında Sinan. Oturduğun zaman yığılıp kalıyorsun. Yani 3-5 gün evden çıkma. Dışarı çıkma, enerjini kaybetmeye başlıyorsun. Yani ben sürekli aktif tutmak gerekiyor kendini yani. Kesin, o çok doğru. Kıymetli.
0: Kesin. Peki şey oluyor mu abi sende? Böyle durduğun zaman suçluluk hissi geliyor mu, ben niye i̇şte duruyorum diye? İşte hastalandık
4: abi. Dur. Yani suçluluğun ötesi işte yani şeymişim gibi. Bir daha hareket edemeyecekmişim gibi hareket ediyorum. Çünkü yapmak istediğim daha çok şey var. Yani hayat akıyor ama daha yapamadığım işler var. Evet, yapmak istediklerim var. Bu bağının dengesi çok önemli. Onu o yüzden özellikle soruyorum. Mutsuz musun? Bunları yaparken de yapmak istediğin şeyleri de hırs uğruna, maddiyat uğruna ya da bir şey uğruna değil yani kendin
3: evet,
4: için.
3: Evet, evet, evet.
4: Yaşamdan zevk almak için, sürekli bir şey üretmek için, bir iz bırakmak için evet, yapmam evet, gereken şeyler var.
3: Mutlaka. İşte asıl konu o zaten. Yani yapman gerekli şeyler zaten hep var. Bu bitmiyor ki. Yani her şey yapmak zorundasın ama kendinle alakalı kısmında kendini beslemezsen ne vereceksin?
4: Yani? Aynen öyle.
3: O beslemek zorundasın yani. Herkes kendini farklı besliyor. Kimi gidiyor müthiş bir ev aldığı zaman kendini besliyor. Yani kimi ya maddi şeylerle daha çok mutlu oluyor filan. Bazı insanlar da maneviyatla, bir simit satan abimiz de yani 30 simitten yerine 50 simit sattığı zaman evine mutlu gidiyor filan. Yani mutluluk kavramı herkes için farklı. Ama burayı mutlulukla beslemediğin zaman yani artık yavaş yavaş ölüyorsun zaten. Mutlu olmak zorundasın. Yani bir şekilde.
4: Beynimi kemiriyor diye bir şey var. Onu yaşamayacaksın. Stres o işte. Ya bir haftadır bu beynimi kemiriyor. Mesela biz konuklarla böyle sohbet ederken onu söylüyorlar mesela. Diyor ki ben bunu çözemedim, çözmem lazım. Beynimi kemiriyor. Eyvah. O kemiriyor hikayesi.
3: Ben bir şey söyleyeyim sana Sinan. Hepiniz katılacaksınız eminim. Bizi izleyenler de eminim katılacak. Hayat çok ciddi alınacak bir şey değil. Biz bir pandemi yaşadık yani. İnsanlar o zaman daha iyi anladılar neyin ne olduğunu. Tabii ki insanoğlu çabuk unutuyor birçok şeyi ama. Yani sevdiğin insanlara zaman ayırdığın zaman, geçmişten o geçmişe özlem neden bu kadar fazla? Komşuluk vardı, arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Şimdi komşunu tanımıyorsun. biri yanından geçerken falan kimse birbirine selam falan vermiyor yani. Robot gibi olduk hepimiz.
1: Evet.
3: Ama bunları, bu duyguları şimdi yeni gelen nesli suçluyoruz bazen. İşte Z kuşağı vesaire falan. Bu çocuklar bilmiyorlar ki abi bir şeyi. Bilmiyorlar yani. Onlar nesini suçlayacaksın yani?
1: Doğru.

0: Yani ister istemez bu kavramlar zaman içerisinde insanın bazı algılarını geliştiriyor. Ben paylaşımdan yanayım. Sosyal medyada işte gördüğümüz bazı sanal dünyaları filan. Bu çocukların hepsi aslında bunlardan biraz uzak tutulmalı ama bunu kimse yapamıyor, başaramıyor şu anda. Ama onların bence bu samimiyetle büyümeleri, hayatları boyunca paylaşımla büyümeleri onlara çok büyük kazançlar olacak. Umarım öyle olur.
1: Şimdi Doğu'ya söyleyeceğim mesela bayram yaklaşıyor. Ya şunu konuşacağımız düşünemiyorum. Şimdi 2 yıldır burada onu konuşuyoruz. Bayramlar ne güzel. Aile sofrasına oturuyor musun? Şimdi bunu rahmetli baban zamanında sorsaydı ne saçma bir soru. Herhalde oturur. Herhalde tabii bayramda ailecik falan filan de. Şu anda o kadar kopulmuş ki hocam. Bayramda ailecek geçiriyor musunuz? Bayramda ne yaparsınız?
0: Sorulara
1: tatil.
0: Bak, bu sorulara geldik.
1: Bana acayip ya. Bu soruda sormak zorunda kalmak bile tuhaf oluyor yani.
2: Benim sorulardan bir tanesiydi o adam olacak çocuğu yaparken. Bayramlarda ne yapıyoruz? Para topluyorum. Gerçi bizim çocukluğumuz da şeker topluyoruz da ama yani.
0: Doğru, güzel. Para verenler tercih edilir. Şeker değil.
1: Bacım hadi güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
0: Tamam. Bu arada Barış Baba'yı analım.

gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım.

0: Oğuzcum, evet. Ellerine sağlık.
1: Unutamadık, aa, unutamıyoruz. Unutmayacağız Barış Baba'yı.
0: Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
2: Nasıl efsane şarkılar.
1: Ya,
2: üzerinden
1: ya
2: biraz önce, kaç yıl geçerse geçsin.
0: Evet, evet. Hala hepimizin dinlerde. Hayatında demişti ya Doğu. Şimdi bana gelen mesajlarda şunları çok sık duymaya başladım. Tabii belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için. Siz bizim gençliğimizsiniz. Şimdi ben Barış Baba ile ilgili aynı şeyi söylemek istiyorum. O da bizim gençliğimizdi yani. Hangi gitar çalan bir öğrenci, bir genç Barış Manço şarkısı çalmadı yani. O dağlar dağlarla başladık. Gül Pembeler'le gittik.
3: Ve hiçbiri boş değil ya.
0: Evet, çok evet, çok
3: boş şarkı yok.
0: Çok, gerçi hiç, hiç hiç. Bir de müzisyenliği dışında çok kıymetli bir insandı Barış abi. Yani çok çok kıymetliydi. Dünya zaten ona
1: hayrandı.
0: Hayrandı yani. Gerçekten.
2: Çocuklar söylüyor hala şarkılarını. Benim kızım 7,5 yaşında şarkılarını biliyor. Her bayramda Barış Manço şarkısı söylüyor. Aha,
3: başladı ama o birazcık da sizinle aktarmanızla alakalı. Çünkü o değeri taşıdınız. Ama parçalar ölümsüz. Yani
0: evet.
3: Hala o zaman yaptığı akustik parça ölmez zaten. Yani zaten ölmez. Ama çünkü dönemsel olarak sesler değişebiliyor. Tarzlar değişebiliyor. Ama canlı çalınanlar, onlar yani ebediyen yaşayacak parçalar.
1: Kesinlikle.
3: Bir de mesela bir arkadaşım yaşayacak bugün bayram. Evet. Bunlar tınıları, ne var bu, ne kadar büyülü bunlar. Ben anlamış değilim, niye bu kadar hala seviliyorlar. Yenisini yap olmaz. Ama kendi orijinal haliyle devam et, yani devam edecek de bu ya. İnanılmaz bir şey.
1: Şimdi haftaya bayram, tekrar bugün bayram diye başlıyoruz evet. Abi. Herkes sosyal medyada herkesin jingle müziği o. Doğukan, babanın en son evde çekilmiş fotoğrafını yapay zeka ile canlandırdın.
3: Ha şey diyorsun, paylaştın da evet evet abi ya.
1: Ne hissettin?
3: O en son ben çekmiştim o fotoğrafı. Ben anıları saklamayı çok severim. Ve sürekli çekerim. Hani ve durdum baktım. O karede ben babamı çektim aslında. Hani böyle oturmuş, pasaportlar var, para var, biletler var. Hani artık şeye dönüyoruz. Türkiye'ye döneceğiz. Belçika'da çekilmiş bir fotoğraf bu. Ve orada ben bir baba fotoğrafı çektim. İşte evin hesap kitabını yapıyor, yolculuk planlamasını yapıyor falan filan. O fotoğrafın bende yeri çok başka. Sonra aldım onu Instagram'da canlandırdım. Hani ben aslında ne gördüm? İnsanlar onu görsün istedim. Ha, o güzel. Beni böyle bir şey yaptı. Ama tabii herkes için Barış Manço'dan önce ben de baba biliyorsun yani. O ben baba figürünü özlediğim için öyle bir canlandırma yaptım. Sonra o zaten yapay zeka çok gündemimizde artık. Her şey canlandırılıyor. Fotoğraftan bakıyorum. Hani ne yaşıyormuşuz aslında onu hatırlamaya çalışıyor insan.
1: Gittin o günlere.
3: Gittim abi. Gitmez miyim? Bugün unutamadım nereden geldi aklın abi.
0: Bir şey diyeyim sana. Bak 91. Ben müzik eğitimi bölümü son sınıftayım. Doğu. O zaman biz iki gitar olarak sahneye başladık. Ersan vardı. Bu kulakları çınlasın. Çok iyi bir gitarist o. İlk şarkımızı unutamadım biliyor musun? O kadar
3: o parçanın sende özel bir yeri
0: çok,
3: var.
0: Çok çok çok yeri var. Bir de ben Barış abi çok severdim ya. Çok yani. O yüzden bu şarkının bende çok yeri farklı.
3: Anmış abi oldum. Bir de ilk Barış şarkı dedi. Unuttum da bu unutamadım. Karar ver.
0: Yani. Bak, süper ya.
3: Unuttum unutamadım onu söylersin.
0: Seni tebrik ediyorum.
1: Bak, bak güzel yakaladın.
0: Çok ha. Güzel yakaladın bunu. Harika bir ayrıntı.
1: Unuttumla başladı unutamadım dedi.
3: Sen doğru söyle abi.
0: Valla çok yaşa.
1: Harikasın harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Önce bir şu muhabbeti yapmak istiyorum. Kahve seviyor musunuz?
3: Severim.
1: Kahve içiyor musunuz?
3: İçiyorum.
1: Türk kahvesi mi? Filtre
0: Türk kahvesi Türk daha kahvesi. Benim tercihim.
1: Sen de mi öyle şekilde?
3: Abi ben ne varsa
1: varım.
2: Evet. Size çok güzel hediyelerimiz var.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
3: Bir şey diyeceğim.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Ne kadar doğru zamanda ne kadar güzel bir hediye olduğunu söyleyeyim.
0: Güzel oldu. Çok çok teşekkür ederim.
3: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Ha, gitmiyor musunuz? Güle güle kullanın.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Bizi hatırlayın lütfen.
3: Valla unutmayacağız zaten de. Şirkette gerçekten çocuklar da mutlu olacaklar. Ben benim keyfim yerinde.
1: Kahve geldi yapıyorsun.
3: Eşinden döndüm çünkü geçen gün iyi oldu bu.
2: Şirkete gidiyor yani.
3: Şirkete gidiyor tabii.
2: Evet, o harika. Çalışanlar
3: en çok vaktim orada geçiyor
2: doğru
3: onun için.
2: Söylüyorsun.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Ayaklarınıza sağlık.
0: Sinan, bacım, biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Özlemişiz.
0: Gerçekten. Sizi gördüm.
1: Bir dahaki sefere 3-4-5 şarkı resmetiyorum.
0: Tamam, tamam. İnşallah. Sevgili Merve, çok çok memnun oldum sizlerle bu anı yaşadığım için. Doğucuğum. Güzel.
3: Vallahi ben de abi çok
1: siz, büyük bir keyif oldu. Bu arada çok iyi yaşam. İkiniz denk geldiniz. Ne güzel. Biz
0: ne çok güzel. Valla çok oldu. Çok keyif aldım yani. Çok teşekkür ederim.
2: Bir daha bekleriz.
3: Aynen, İnşallah. Öyle. Biz nasıl denk geldik bilmiyorum. Algoritma nerede değişti bilmiyorum ama çok iyi oldu abi. Yani sayenizde seni görme şansım oldu.
1: Süpersiniz. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, iki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor.

0: saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Tüketici fiyat endeksi TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.

0: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
2: Bu da tamam.
3: Kolay gelsin.
4: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Hesap.

0: fırsatını kaçırma.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
2: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
1: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
2: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
1: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
2: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
1: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
2: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
1: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
2: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
1: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da Ahbara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Türkleri konuşacağız. Hemen değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Alanında uzman, Türkler denince akla tek gelen isim Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca çok teşekkür ederim. Hızlıca sizi takdim etmek istedim.
1: Niye?
0: Çok özlemişim.
1: Eyvallah. Teşekkür
0: arayı ederim. Çok açtınız.
1: Sağ olun. Çünkü çağırmadınız ondan diyelim.
0: Hep çağırıyorum hocam. Başka yurt dışı seyahatlerini niye söylemiyorsunuz sevgili izleyenlere? Daha yeni Hollanda'ya gittiniz. Yani, Hollanda'dan gelince programımıza geldiniz. Evet. Hep beni bahane ediyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii yoğun olduğumu da kabul ediyorum. Önemli olan toplumla, kamuoyuna doğru bilgiler vermek. Ben de buna gayret ediyorum. Fakat senin programında başarıyla devam ediyor. Bu da güzel. Gerçekten tarih programları arasında iyi bir seviye tutturdunuz. Yani devamınızı diliyorum.
0: Yaklaşık 6 yıl oldu hocam.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Çok evet, olmuş. Evvel zaman içinde 6 yıldır.
1: Evet, gerçekten.
0: İlk sizle başlamıştık hatırlarsanız.
1: Önemli bir şekilde ama bu tabii sadece ben değil, birçok kıymetli hocamızı, meslektaşımızı da davet ettiniz. Gerçekten izlenebilirlik anlamında kamuoyunda önemli bir havası diyelim, yani bir seviye oluştu. Bu da güzel. Bunu devam ettirmeniz temennisiyle.
0: Sağolunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bu denli güzel sözcükler duymak bizi daha da mutlu ediyor. İnşallah evet. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite nasıl gidiyor hocam? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine öğrencilerin ilgi odasınız. Güzel dersler gerçekleştiriyorsunuz. İkinci dönemden itibaren oradasınız. Neler evet. Yapıyorsunuz orada?
1: Gerçekten de ben kendim çok rahat, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde buldum. Zaten arkadaşlarım uzun yıldır. Rektör üyeğimde Nevzat Hoca'nın da Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Hoca'nın da tensipleriyle göreve başladık. Çok huzurluyum. Önce onu söyleyeyim. İşimizi yapıyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gerçekten o tarihi misyonuna da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sene o Sahn-ı Seman medreselerinin kuruluşunun 555. yıl dönümü. Onunla ilgili birçok faaliyette bulunuyor, bulunacak üniversite içerisinde uzman arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı ve bunun günümüzde devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Ben kişisel olarak çok mutluyum orada olmaktan. Bir de tarihçi olarak tarih ismi taşıyan Türk tarihi

0: Önemli bir hükümdarının, padişahının adının yaşandığı, adının yaşadığı bir üniversitede bulunmakta büyük bir keyif aslında. Yani doya doya duygusal anlamda da hem de akademik anlamda da güzel oluyor. Zaten sizin de mezun olduğunuz üniversite. Özellikle bizim işte Atık Valide Külliyemiz Mimar Sinan'ın son eseri.
1: Bir tarih yatıyor orada.
0: Kesinlikle bir tarih yatıyor huşu içerisinde. Yani ben Londra'da, işte İngiltere'de, Oxford, Cambridge'i görmüştüm böyle tarihi binalarla. Avrupa'da başka örnekler de var tabii. Ama onlar Hristiyan oldukları için kilise mimarisi tabii orada. Bizde de İslami mimari, Türkistan mimarisi. Çok keyifli bir çalışma ortamı var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bölümdeki arkadaşlarla ve zaten ben kurulduğundan beri ders veriyorum biliyorsunuz. Sizin de hocalığınızı yaptım. Onu da biliyorsunuz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel yıllardı. Evet. Tüm dersleri hiç kaçırmadan gelirdiniz. Harfiyen dakikası dakikasına dersleri yapmanızla tanınırdınız. Beni o günlere, o yıllara götürdünüz.
0: Gerçekten keyifliydi o günler. İnsan unsuruna ben çok inanırım. Yani bu bir gençlerimizde, hocalarımızda üniversiteyi ayakta tutan insan unsurudur aslında. Yani kaliteli akademisyenler, çok seçkin bir ortam, iyi öğrenciler hep bir araya gelince iyi oluyor. O zaman da iyiydi, şimdi de devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bu tip kurumların devam etmesi önemli. Ama sembolik olarak 1471 tarihinden günümüze 555 yılı ve medreselerin kuruluşu ve bir Türk Üniversitesi'nde bunu devam ettirmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O açıdan söyledim. Tabii rektör hocamıza teşekkür ediyorum yani. Nevzat Hoca, Nevzat Şimşek Hoca, diğer rektör yardımcıları, üniversitede bütün emek veren bütün kurum çalışanlar canla başla ellerinden gelenleri yapıyorlar. Daha da ne olsun yani, bundan ilerisi bize düşen görevimizi yapmak. Görevimizi yaptığımız zaman mutlu olacağız. Oluyoruz zaten, daha da olacağız inşallah. İlim anlamında, ilim bilim anlamında ülkemize, insanlığa katkı sağlarsak ne mutlu bize.
1: Hocam çok kıymetli bir noktadan giriş yaptınız. Tarihin tam gerçekten önemli noktasından, önemli mimari yapısına sahip ve önemli bir mimarın elinden çıkmış bir noktada dersler yapıyorsunuz. Hemen bunu konumuza da bağlayalım isterseniz. Bugün Türk kime diyoruz diyeceğiz. Evet. Türklüğü ve Türkleri konuşacağız ama Osmanlı lafzı geçince de Osmanlı ile alakalı, Osmanlılar Türk müdür, Fatih Sultan Mehmet Türk müydü, değildi, Papa'dan mektup aldı, başka bir şey düşündü tarzında şeyler de gündeme geliyor. Bununla girizgah yapalım bak.
0: Evet, bunlar olur. Sosyal ilimlerde, sosyal bilimlerde böyle farklı bakış açıları oluyor ya da bazıları da kasıt olarak bunu kaşıyabilirler. Tabi Osmanlı Türk Devleti'ydi her şeyden önce. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. İkincisi, kendimizi reddetmiş oluruz Türk değillersek o açıdan da. Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa çevirdi. En büyük başarısı odur. Daha sonra 2. Beyazıt'la birlikte bence imparatorluğa bir format atıldı. Kurumsal, bilimsel anlamda bir format atıldı. Bu çok değerli. Bunu o şekilde bakmak lazım ama hani hiç kimsenin fethedemediği 2000 yıllık Roma hakimiyetine son vermesi onun o seçkin yerini bize gösterir. Ancak onun hakkında böyle değişik şeylerin yani söylenmesi, tölemesi iyi olur da farklı görüşler, o da olabilir yani. Ama doğru değil tabii. O günkü şartlarda yani 21 yaşında işte İstanbul'u fethettiği yaşta yani gencecik bir padişah devletin başında. Çünkü daha önce Ankara Savaşı'ndan sonra bir fetret devri yaşanmış. İkinci Murat döneminde devlet toparlanmış ve daha çocuk yaşta tahta geçiyor babası şeyinde. Buna rağmen işte yeniden babasını tahta çağırıyor. İki işte Varna Savaşı, ikinci Kosova Savaşı gibi savaşlar kazanılmış. Tahta geçmiş ve bir devir başlatmış

0: sonra gelenler hazır mirasa kondu gibi. Yani onlar da değerli işler yaptılar ama Fatih adı üzerinde fetihler yaparak beyli devleti imparatorluğa çevirdi ki o da dünya tarihinde derin izler bıraktı. Hı
1: hı. Yani dünya tarihinde ilk sıralarda yer alır mı liderlik özellikleriyle?
0: Kesinlikle alır. Ottoman İmparatorluğu dediğiniz zaman bugün dünyada herkes durur düşünür. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman. O zaman Türk asırları diyorlar. Yani 1400'lerde ve 1500'lerde Türklere. Yani biz Osmanlı desek de yabancılar bize Türk diyor. Bundan dolayı baktığımızda bu esas damga vuran yani bir aşama yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Hakkını yememek lazım ve değerlendirmek gerekir. Ama bununla ilgili sağ olsun konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyor. Yapıyorlar da daha da yapılması lazım. Belki filmler, diziler fazlasıyla çekilerek yayınlanması da iyi olur. Çünkü gençlere anlatabilmeliyiz. Londra'da işte Trafalgar Meydanı'nda meşhur National Art Gallery var. Orada onun tablosu da var. Onu görmüştüm. Fatih Sultan Mehmet'in. Çok hoştur mesela. Bu da önemli. Yani çağı anladığında düşünüyorum ben Fatih Sultan Mehmet'in. Yani dünyanın Rönesans'a doğru gittiği bir anlamda bir anda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten çağı anladığını ve bunun bu yönde bilim ve sanat faaliyetlerine, imar faaliyetlerini artırdığında değerlendiriyorum. Denizcilik anlamında. Mesela Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelen Türkler denizci değillerdi şimdi. Denizciliği bilmiyorlardı. Yani belki göllerde, nehirlerde kayıkları, gemileri vardı ama küçük küçük büyük oranda deniz şeyi yoktu. Selçuklar zamanında denediler Türkiye Selçuklarında. İşte Çakabey vesaire olmak üzere. Ama artık Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o denizciliğin önemi de bence anlaşıldı. Bunu da başardılar. Yani ki 600 yıldan fazla 622 yıl süren bir devletten söz ediyoruz, hakimiyetten söz ediyoruz. Bu önemli. Rahmetli İlber Ortaylı Osmanlı'ya 3. Roma derdi. Bir bakış açısı. Bu doğru tabii o miras olarak. Ama hani ben de şöyle diyorum, dünya tarihinde etki yapma açısından bakarsak Osmanlı gerçekten çok özgün bir yere sahiptir. Bunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet de en önemlilerinden biridir. Tabii bu en önemlisi hangisidir soru sorduğun zaman kişilere göre değişir. Yani yorum şeye göre değişir. Katkı anlamında önemli olduğunu değerlendiriyorum.
1: Siz Osmanlı tarihinde...
0: Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in Uygurca yazılmış fermanı da var. Hakan unvanını kullanıyor. Yani Göktürklerin, Hazarların yani Türkistan'daki orta
1: bir tarihi devamlılıktan burada bahsedebilir miyiz?
0: Kesinlikle bahsedebiliriz. En azından
1: Orta Asya etkisi var yani.
0: Kesinlikle var. Yani geçmişten gelen o bir büyük devlet geleneği aslında Fatih'in şahsında kendini gösteriyor bir anlamda. Kırım Hanlığı ile olan münasebetler mesela, Kırım'ın fethi, Karadeniz'in kuzeyi ile olan bağlantılar da çok değerli. Türk dünyasına yönelik işler de yapılıyor. Yine o dönemde işte Doğu Anadolu'da işte Akkoyunlarla mücadelesi, Karakoyunlar vesaire onlara baktığımız zaman Anadolu'daki beyliklerin bağlanması Türk birliğinde bağlamaya anlamaya çalışıyor. Nitekim Türkistan'dan işte Ali Kuşçuların gelmesi yani gibi bilim adamlarının, ilim adamlarının gelmesi, onların davet edilmesi de yine Orta Asya, Türkistan, Anadolu, Türkiye bağlantılarında bilimsel anlamda, kültürel anlamda bunu da gösteriyor. Benim o bir sözüm vardır. 1924 yılına kadar Türk dünyasında bilimsel bağlantı, ilişkiler, kültürel ilişkiler hiç kopmadı. Yani nitekim sonraki yüzyıllarda mesela hacca giden, Mekke'ye giden hacılar önce İstanbul'a gelip buradan giderlermiş. Bu bile çok değerli. İstanbul fethedilmesi de nereye giderlerdi değil mi? Yani o şeyi biz belki çok hissettiremedik tarihçiliğimizde. Ben son devir Türkistan tarihiyle ilgili çok ders verdim. Yani Zeki Veli Togan'ın Umumi Türk Tarihine Giriş

0: Türkistan tarihi kitabından başlayarak. Şimdi çok kitap var bu konularla ilgili. Sağ olsun genç arkadaşlar da yazıyorlar. O bütüncül bir yaklaşımla Türkistan tarihi, hanlıklar, Osmanlı ile olan münasebetler ve işte artık Müslüman olduğu için yani hacı olmak çok değerli ve aradaki kültürel manevi ilişkilerin değerli olduğunu görüyoruz. Seyyid Ali Reis işte 1500'lerin ortalarında tabii Hint Okyanusu'nda Portekizlere karşı kaybedince tabii donanma şeyinde karadan dönüyor şeye, Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına. Türkistan'da, Buhara'da vesaire Osmanlı'nın göndermiş olduğu Yeniçerileri, onların yaptığı faaliyetleri.
1: Türkiye'de Seyyid Ali Reis?
0: Seyyid Ali Reis bir Osmanlı komutanı diyelim, paşası, denizci.
1: 16. yüzyıl.
0: Tabii. 1548 olması lazım, yanlış hatırlamayayım da. Şeye gidiyor, önce Hint Okyanusu'nda Portekizlerle tabii başarılı olamıyor. Çünkü Osmanlılar Hint Okyanusu'na dayanıklı gemi yapamıyorlar. Yani benim anladığım o. Sonra karadan İstanbul'a dönüyor. Yani Hindistan'daki Müslümanlar. Sonra Türkistan'dan döndükten sonra Miratül Memalik. Hı hı. Memleketlerin aynası. Adlı bir kitap yazıyor. Orada hatıralarını anlatıyor işte. Tabii biraz da kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Daha o dönemde o Türkistan'daki Osmanlı etkisini, yani Türkiye'den giden bilim adamlarının, işte din adamlarının, alimlerin oradaki faaliyetlerinden ve Osmanlıların göndermiş olduğu Yeniçerilerin aynı şekilde oradaki faaliyetlerinden de söz ediyor. Bu çok değerli birdir. Yani Türkiye'ndeki bir idarenin, günümüzde de işte devletimizin politikası ya, Türkiye yüzyılı dediğimiz zaman birçok şey aklı geliyor ama Türkler arasında Sovyet rejimine kadar bağlantı hiç kopmadı. Yani Fatih'in faaliyetleri bu yüzden çok değerli. O dönemden itibaren görüyoruz.
1: Hocam, şimdi sizin alanlarla alakalı da birçok noktaya temas etmek istiyorum. Program içerisinde zaman zaman Mete, zaman zaman Teoman, Timur'a da değiniriz. Açılışta Türk tarihi, kim Türktür, kim değildir noktasında ilerleyeceğimiz bir program olacağından bahsetmiştim. Hazır siz Fatih Sultan Mehmet noktasından bir girizgah yapmışken, liderlik özellikleri açısından bu bahsettiğim Teoman, Metehan, Timur'dan hangi özellikleriyle ayrılan bir liderdi? Evet. Bunu da Türklerde lider nasıl olunurdu, hangisinde ne gibi özellikler vardıyla devam ettirebiliriz. Evet.
0: Tabii bunu en iyi yüzden Kutat Kulübü şöyle bir cümle geçer. İnsan hizmet etmekle bey olur. Yani Fatih Sultan Mehmet işte milletine hizmet etmekle bey olmuştur. Ama Metehan da öyledir. Hmm. Ya da Göktürk döneminde Mukan Kağan da öyledir. Gerçekten hani milleti için çalışan. Milletin hizmetkarı gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili kaynak bol ve çok iyi bilgilere sahip olabiliyoruz. O derece Mukan Kağan'la ilgili, Metehan'la ilgili, Attila ile ilgili çok derin bilgilere sahip diyemeyiz. Yokuz yani. Şey, o anlamda yok. Fakat Timur'la belki karşılaştırılabilir. Tabii Timur çok sert şeye göre, Fatih'e göre. Yani daha önce bir kereden itibaren çok bozkırların, yani daha doğrusu Türkistan tarihinin çıkardığı son büyük imparator, hükümdar o, Timur. Çok sert. Onun da mesela bilimsel tarafını ben çok beğenirim. Bütün bilim adamlarını Semerkant'a toplamak istemesi, orada adeta bir tarımda, bayındırlıkta, mimaride çok eserler vermesi yine Türk tarihi için çok değerlidir. Torunları bunu devam ettiriyor. Eğer torunları işte Hüseyin Baykara, Ulu Bey vesaire, şimdi iyi çalışanlar var ama siyasi istikrar sağlayabilselerdi Rönesans'ı belki Türkler ya da Müslümanlar yapardı. Fatih Sultan Mehmet'in bence diğerlerinden ayıran özellik o. İstikrar sağlıyor. Yani ülkede, içeride ve dışarıda bir süreklilik, sürekli bir güç. Askeri anlamda güç, siyasi anlamda, toplumsal anlamda vesaire. Şimdi bunlar o açılardan bak.

0: bakılabilir. Yani ama şimdi Mete Han'a baktığımız zaman ne diyor? Bütün Bozkırlardaki beylikleri, halkları bir araya getirdim diyor. Yani Turan'ı kurdum diyor bir anlamda. Bütün Türkleri. Mukan Kağan da buna benzer bir faaliyette bulunuyor. Ya, çok mukayese etmek belki yerinde olmaz ama hani böyle geçmişten günümüze işte Mete Han'dan başlayarak Bahadır diyoruz ya, ondan başlayarak böyle bir kahramanlar, yani Fatih hükümdarlar diye bir seri yaparsak, işte Mete Han, Mukan Kağan, Attila, Timur, ama Fatih Sultan Mehmet, işte Yavuz Sultan Selim, Kanuni gibi böyle bir sıralama yaparız. Sonraki devirlerdeyken ben buna dahil etmem. Onların içerisinde de değerleri var. Yani 2. Mahmut dönemindeki reformlar fena mı? Yani Osmanlı tarihçisi olduk birdenbire ama şu anda veya işte Abdülhamit, 2. Abdülhamit zamanındaki şeyler de çok değerli. Fakat o Türk tarihinin sürekliliğinin farkında olmak bence önemli. Şeyde 1501 yılında Türk dünyasında psikolojik üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Bu Beyazıt, 2. Beyazıt.
1: Rüzgarı arkasına alıyor Osmanlı Devleti.
0: Tabii. Böyle
1: 16. yüzyılın ilk yıllarından
0: itibaren. İlk yıllarından itibaren. Orada küçük küçük bölünmeler var ama Osmanlı artık tek bir devlet, büyük
1: ama
0: bir devlet.
1: Ama Fatih güzel bir toprak bütünlüğü ve güzel bir kanun sistemi bırakıyor.
0: Tabii. İşte devleti reforme ediyor. Yani modern şeyle bilgisayarı format atar gibi yeniden bir format atıyor. Bu gerekliydi. Niye gerekliydi? Çünkü artık Türkiye'desiniz, Ön Asya'dasınız, Balkanlara hakimsiniz, Anadolu'ya hakimsiniz. Yeni bir yönetim sistemi getirmek gerekiyor.
1: Yani hani bana sorsanız en zorlu süreç hangi dönemdedir? Hani her devlet için kuruluş çok zorlu bir süreçtir. Ya da Fetret Devri diye nitelendirilen dönemler çok zorlu süreçtir. Osmanlı'da da aynı şekilde var olduğunu ispatlama eylemi gösterdiği dönem en zorlu süreç ve yıkılma tehlikesi geçirdiği dönem en zorlu süreç. Fatih kendinden sonrakilere daha kurulu bir düzen
0: miras bırakıyor.
1: Miras bırakıyor her anlamda, teşkilatlanma açısından.
0: Asker anlamda, teşkilatlanma anlamında, kanun anlamında, devlet idaresi anlamında gerçekten Fatih bırakıyor yani.
1: Eminim Hunlar döneminde de farklı örneklerle açıklanabilir.
0: Tabii Hunlara gidersek bunu görüyoruz. Burada model Mete Han. Bunu yazan Çinler yani. Ama aradan zaman geçiyor mesela. Hunlar zayıflıyorlar, yeniden toparlanmak istiyorlar vesaire. Hatta Çin'e giden Hunlar arasında da var bu faaliyetler. Ama hepsi Mete Han'ı örnek alıyor kendini. Başaramıyorlar. Niye başarıyor? Mesela Hu Irdışı Dav'da bir şey var. Çince transkripsiyonu söylüyorum. Milattan sonra 25-40 arasında devleti tam toparlıyor. Kıtlık başlıyor. Evet. Kıtlıkla baş edemiyorlar. Yani Türklerin en büyük derdi kıtlık. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani açlık, çok kış olması, kuraklık olması vesaire, yiyecek sıkıntısı bu hale getiriyor. Bozkırlardaki problem o. Zaman zaman yani iklim değişikliğini, bugün klimatologlar yani iklim bilimciler açıklıyorlar artık. Yani o şey olarak onda söz yok. Biz bunu mesela milattan önce 80'lerdeki o büyük kıtlık, aşırı soğuklar, abartı olabilir belki ama nüfusun 10'da 7'si öldü diyor. 10'da 30'u kalıyor. Yani 10'da 3'ü kalıyor. Çok büyük şey. Farklılık. Buna rağmen ayakta kalıp işte yani survive diyorlar ya, milleti devam ettirmek önemli.
1: O zaman coğrafya o liderlik özelliklerine de yansıyor.
0: Kesinlikle
1: güçlü
0: coğrafya
1: oluşu
0: kadar.
1: O liderin.
0: Tabii tabii.
1: O mekansal noktada oranın etkisi, coğrafi özellikler de kendisinde etki oluşturuyor.
0: Mutlaka. Bunu zaten coğrafyayla bütünlük sağlayamazsalar yaşayamazlar. Başarıyorlar ama bazen de işte yetmiyor. Yani daha iyi yerlere diyelim, daha verimli, diyeceğim bol olduğu alanlara göç etmek zorunda kalıyorlar. O göç mesafeleriyle işte şehir kurmanın veya yaşam biçimlerinin şekillenmesi var. Bol otlu yerlerdeki yaşayanlar daha rahat yaşadıkları için onları mesela şehir yerleşim yerleri diyelim, şehir demeyelim de köyler, şehirler, yerleşim yerleri kurabiliyorlar. Ama şeydeki kurak çöl alanlardakileri kuramıyor. Yani Batı Kazakistan için. Yine de var da ama

0: O diğeri kadar yok. Bu şeyi iyi bilmek lazım. Yerleşim yerleri, su kaynakları, su kaynaklarının peşinde etrafında yaşayan insanlar çok önemlidir. Bakın mesela Ceyhun Irmağı 1576 yılında Hazar Denizi'ne akıyormuş. Zaman zaman yatak değiştiriyor. Yatağını değiştiriyor ve ırmak yeniden Aral Gölü'ne akmaya başlayınca o Türkmenistan'ın kuzeyindeki, yani bugün Mangışlak dediğimiz yerdeki bütün köyleri, yerleşim yerleri susuz kaldığı için tekrar hayvancı hayata dönüyorlar. Yani şehir hayatı bitmek zorunda kalıyorlar. İşte ben bundan dolayı, yani Türkler işte tamam bir Yunanlılar gibi, Romalılar gibi şehirler, binalar, heykeller yapmadı. Ama uyumu sağlayıp günümüze kadar gelebilirler. Bu açıdan ben değerli buluyorum. Yani milletin sürekliliği anlamında. İşte Fatih Sultan Mehmet batıda yükselen bir değer. Ama aynı şekilde doğuda da Timur, işte Babür Timur'un torunu Hindistan'da. Ama şey gidersek işte Kara Hanlara bakalım. Onda da çok değerli hükümdarlar var. O Külkadır Hanlar, evet. Müslüman olduktan sonra olmadan önce vesaire. Göktürklerde Mukam, Bilge Kağan, Kapkan mesela çok şeydi. Yani duruma, şartlara göre değerlendirmek lazım. Ama benim iddiam şu, Türklerin bir ana gövdesi var, nüfus gövdesi o tarihin derinliklerinden günümüze kadar akmaya devam etmiştir.
1: Türk tarihini peki hangi gelişmeyle başlatabiliriz? Ne zamandan itibaren bunu başlatabiliriz?
0: Ya şöyle, bu arkeolojik kalıntılarla ben Çinlilerin ilk mitolojik bilgilerini karşılaştırıyorum. 2700-3000 arasında, yani Afanasyova kültürü dedikleri milattı 3000'lere tarihi ortalama, yani çok şey 3000'lere Sümer'le denk, yani şeyde Mezopotamya ile Mısır'la denk işte söyleyebiliriz. O zamandan başlatıyorum ben. Çok açık net bilgiler yok. Ama var. Var olduklarını biliyoruz. Bunun gibi. Çünkü şey değil.
1: Nasıl biliyoruz?
0: Ya yani şöyle, arkeolojik malzemelerden biliyoruz. Yani onlardan kalan kalıntılardan, işte kemiklerinden tutun kıyafetlerden vesaire, taş aletlerden,
1: kullandıkları araç gereçlerden,
0: araç gereçlerden vesaire bulabiliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela milattan önce 14.000 yıllara tarihlenen bir kayır resim alanı gördüm ben Sibirya'da. Ama çok kesin bir şey söylemek imkansız. Şimdi 14.000 yıldan da başlatamam. Yani akademisyen olarak bu çok doğru değil.
1: Niye doğru değil hocam?
0: Yani çok yeterli bilgi yok. O alan için kim nedir diye tespit etmek mümkün değil. Mesela Okunyev kültürü Afanasyova'dan döndü. 3-4.000-5.000'e kadar gider o zaman ama tam kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bence gelecekteki çalışmalarla daha derinlere gider. Ben onu öyle düşünüyorum. Yani Doğu Kazakistan, az önce yine oradan fotoğraflar geldi cep telefonumda da, yani yeni buluntular var mesela. Bu Altayların güneyinde. Şimdi farklı noktalara gidebilir. Belki başlangıçla ilgili bütün bilgilerimizi yeniden yazabiliriz. Bilim böyle bir şey. Yani yazdıklarımız bugün belki değişebilir.
1: Yeni bilgilerle değişebilir.
0: Tabii değişebilir ama bütün bilim dallarında böyle. Tarihte de bu böyle olabilir. Hı hı. Esasen.
1: Hocam Türklerin atası kim peki?
0: Türklerin atası kim diye o çok şey değil yani. Türk insanlık tarihi açısından bak, insanların şey o değişik teoriler, eğer Afrika'dan çıktıysa göçle işte bir kısma bir dünyaya dağılma, değişik teoriler var. O kabul ediliyor şu anda.
1: Nedir o değişik teoriler?
0: Yani şöyle, insan ilk Kenya'dan çıktı şeyle birlikte. Bunlar benim okumalarım, uzman olduğum değil de. Hani konuyu toparlamak adına söylüyorum. Afrika, dünya kuraklaşmaya başlayınca, Afrika'daki Büyük Sahra'daki deniz çölleşmeye başlayınca insanlar dağılmaya başladılar. İşte bir kısmı Hint şey takip ederek Avustralya'ya kadar gitti, yani aborjinler diyelim. Bir kısmı ayrılarak Sibirya, Çin tarafına gitti. Çinler oluştu. Bir kısmı Sibirya'ya doğru gitti. Sibirya'da kaldı. Onlardan bir kol ayrıldı gitti Karadeniz'in Bering Boğazı'na, yani Kuzey Kutbu'ndan Kanada tarafından Amerika'ya geçti. Bir kısmı Anadolu'dan şeye doğru, bu şeyler, Homo sapiensleri anlatıyorum da burada. Afrika, Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Orada şeyleri, Neandertalleri yok ederek işte Avrupalı, Hint Avrupalıları meydana geldi.

0: Bunların bir kısmı da Güney Sibirya'da ki Türkler. Ve Türkleri akraba olarak saydığımız zaman bugün işte o bölgelerden en batıda Macar, Finugor, Finler, Sibirya'da öyle kavimler var. Türk olmayan ama akraba kavimler. Sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Japonlar dediğimiz dil bakımından topluluklar. Ama müşahhas olarak, somut olarak ilk Türk dediğimiz zaman yani mesela Mete Han'ın babası Teoman, Teoman yani diyebilirim. O olabilir. Ya da batıdaki şeylerde, efsanevi kayıtlarda gösterilen Tomris diye bir kadın kahramanlar.
1: Kim hocam o Tomris?
0: Ya Tomris şöyle, İran şeylerinde de geçen kadın kahraman, bir kadın hükümdar babası.
1: Niye efsane dediniz?
0: Ya şu onlar o belgeler mitolojik. Yani kesin değil. O yüzden dedim. Alper Tungal var mesela yine milattan önceki tarihlenen. Nerede geçiyor? İşte Afrasyap olarak geçiyor tabii. Şehname'nin kaynaklarında şeyden bu Türklerin ve İranların, Türklerin hükümdarının adı Afrasyap, Turan hükümdarı, İran hükümdarı da Feridun diye biri. Bunlar işte kendi aralarında savaşıyorlar vesaire. Bu hikayeler ama bunlar çok sonra yazılma. Yani milattan sonra binlerde anlatılan olay 2000 yıl öncesi ya da 3000 yıl öncesi. Dolayısıyla kesinleştirmek mümkün değil. Yani Alper Tunga'nın mezarının bulunması mümkün değil. Onu söyleyeyim. Ama ne şu aynı Afrasyap denilen kişinin Alper Tunga olduğunda Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lugat-ı Türk'te söylüyor bize. Bundan dolayı biliyoruz. O dönemin tarihi Buhara'da.
1: Bunlar akademik bilgi olarak geçmiyor mu peki?
0: Yok, mitolojik bilgi olarak geçiyor.
1: Mitolojik.
0: Tabii.
1: Peki mesela Tomris Hatun neden bir kadın öğe görüyoruz? Bunun mitolojik açıdan bir açıklaması var mı?
0: Bunun hem mitolojik hem siyasi hem sosyal birçok açıklaması olur. Çünkü kadın bir hükümdar var. Bu çok değerli. Yani o çağlar için önemli. Zor durumda kalan milletini koruyor. Hatta babasının ailesinin intikamını alıyor. Düşmanlarıyla savaşıyor vesaire. İşte Massagetlere bağlıyor falan. Böyle değişik mitolojik şeyler var. Ama bütün mitolojik, ben mitolojiyle ilgili küçük bir kitapçık da çıkardım biliyorsun. Orada da var. Şimdi her mitolojik ögenin, unsurun altında ben bir gerçeklik yaptığına inanıyorum. Mesela Manas Destanı nedir? Binlerce yılın özetidir. Dede Korkut, Oğuz Destanı, bunların hepsi aslında tarihi gerçeklikler üzerine kurulan örgülerdir. Yani mitolojik örgülerdir. Ve şöyle anlatırdım derslerde, çünkü destan ve efsaneler dersi olarak okuttum ben bir süre. Bir yandan devam eden siyasi tarih, hani kuru olarak bildiğimiz olayların örgüsü, ona paralel giden mitolojik tarih. Bu Yunanlar için de geçerli, Çinliler için de, Türkler için de. Mitolojik tarih, destan ve efsaneler her yerde ilgi çeker. Niye? Gerçeküstüdür. İşte kadın hükümdarından tutun veya işte büyük savaşçılar düşman tarafından yenilgiye uğrama, sonra kurtulma gibi düşünülebilir. Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman oradaki Türklerin mitolojisi de biraz daha farklıdır. Dünyanın yaratılışından başlar. Ama görüyoruz ki onlar içerisinde Budist ögeler girmiş. Batıya doğru geldiğimiz zaman da Müslümanlıkla birlikte İslami unsurlar Oğuz Destanı'na ve Dede Korkut'un içerisine girmiş. Bunlar evet. Olur. Yani mitoloji tarihin paralelinde ilerler.
1: O zaman mitolojiden, efsaneden, destanlardan tarih öğrenilir mi?
0: Şöyle, tarih çıkarımlar yapılabilir. Öğrenilebilir de bence ama çok doğrudan doğru kabul etmek mümkün değil. Çıkarılabiliriz. Mesela birçok kültürel unsur, işte dağ motifi, ağaç motifi diyelim, ağaç, dağ, su, inançlarla ilgili birçok olayı ve şeyi, bilgileri mitolojiden çıkarabiliriz. Siyasi olayları da mesela gerçek bilgilerle karşılaştırarak o sonuca varabiliriz. Bu da nedir? İşte tarih olayları, mesela ben Ergenekon konusunda dediğim gibi Çince metinlerdeki belge ve bilgilere dayanarak yola çıkmıştım. 40 sene önce bir makale yazdım. Tabii kimse okumadı o. Şey, ilgi çekmedi.
1: Hala güncelliğini koruyor mu? Yeni bilgiler eklendi mi ona?
0: Ben işte onu, o yüzden geçen seneki araştırmalarımda böyle bir yer bulduğumu iddia ettim. Ve hala ısrarcıyım da. Yama çalışmalarım devam edecek.
1: Neticelenmedi mi? Niye iddia?
0: Ya şöyle, iddiadan ziyade şöyle, orada başka tür araştırmalar yapacağım. şeyle birlikte. Ama Çince belgeler, tarihi belgeleri ortaya koydu.

0: benim için bunu söyledim. Zaten Ergenekon destanının yazıldı. Cami-i Tevari adlı bir tarih kaynağı. Onda mitoloji, şimdi bir hikaye anlatılıyor. Doğru mu? Yani mitoloji tabii ki değil. Yani buna benzer belgeler Çin'de de anlatılıyor. Şimdi ne diyor? Kurttan çocuk doğdu. Doğar mı? Doğmaz. Bunun gibi 10 tane çocuk doğdu diyor. Yani bunun, buna benzer işte nedir? Burada kurdun Türkler arasında bir diğer kutsal hayvan olduğunu görüyoruz. Neden? Kurt cesurdur. Strateji uygular. Birçok iş yapar. Yani faydalı. Ondan dolayı.
1: O zaman bu mitolojik öğelerin ne anlama geldiğini tespit edersek Türk tarihinde bazı noktaları da daha rahat değerlendirebiliriz.
0: Kesinlikle öyle olur. Yani bir anlamda şey olarak Göktürklerin öncesinde Gavçlı'da kanlı boylarında ben o zaman mesela kurt erkek, işte Göktürkler de dişi. Uslular zamanında yine erkek. Yani böyle zamanla değişebiliyordu. İnançlara, girilen dinlere göre de değişiyorlar ama.
1: Hocam
0: ama,
1: siz bu Tombris Hatun'a mitolojik öğe dediniz ama vardır diyenler de var. Niye ikiye ayrılıyor akademi bu konuda?
0: Yok, gerçek tarihçisi vardır diyemez. Onu söyleyeyim. Bir kere onu anlaşalım. Kesin vardır demek doğru ama Oğuzhan gibi diyelim veya Dede Korkut gibi, Dede Korkut'taki Deli Dumrul gibi, yani aklımıza gelen Köroğlu gibi veya işte Battal Gazi gibi diyelim. Bunların her birinin altında tarihi gerçeklik var. Nedir? Battal Gazi Malatya'daki Müslümanların Hristiyan Bizanslarla savaşması. Onunla ilgili kahramanlık öyküleri. Köroğlu nedir? Bolu Bey'ine karşı. Mesela rahmetli Faruk Sümer Hoca Bolu Bey'in Ayşe'dir. Başbakanlık arşivinde bulmuştu bir işi geçen. Şimdi, ama anlatı ne? Gerçeküstü. Bir yere atı kapatıyorsunuz. İşte bir sene neyse bir süre besliyorsunuz. Muhteşem bir at oluyor vesaire. Sonra tek başına herkesi yeniyor. Yani bunlar işte Robin Hood hikayeleri gibi. Dünyanın her yerinde var. Yani anlatı gerçeküstü ama tarihte öyle bir adamın yaşadığını biliyoruz. Bunun gibi anlatmak lazım. Ben Dede Korkut'ta geçen bazı beylerin Çin kaynaklarında anlatılan Türk beyleriyle hikayeleriyle özdeşleştiğini düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil.
1: Bu İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin bilgiler genelde Çin kaynaklarından mı temin ediliyor?
0: Tabii. Ana kaynaklar Çin kaynakları. Yani tabii
1: siz
0: ki...
1: Bu kaynakların hepsini takip ettiniz mi? Hepsini incelediniz mi?
0: Hepsini okudum. Bende var zaten orijinal olarak. Şimdi
1: günümüz Çincesiyle aynı değil herhalde.
0: Değil.
1: Değil,
0: anlamlar da farklı, yazılım da farklı. Bunların orijinalleri 24 devlet tarihi dediğimiz ırşı sıhşı ya da ırşı uşu, yani 25 devlet tarihi diye geçer. Ya da buna benzer şeyler de vardır. Uğur Bey, yani mesela o dönemde yazılmış kayıtların toparlandığı belgeler. Sıfı Yuangwe, işte Tondian, Zıcı Tondian diye ana kaynaklar var. Ben esas şeyim bu ama şunu asla unutmamamız lazım. Biz yazıtlar, eski Türk yazıtları en büyük hazinedir. Çünkü Türkçedir. Kendi dilimizde. O yüzden bazı yani yazıtlar olmasa mesela...
1: Nedir o yazıtlar? Orhun kitabeleri, Orhun yazıtlarından mı?
0: Orhun yazıtları. Tabii 700-800 tane bugün yazıt var. Yani Yerilu
1: falan. Siz o yazıtları okudunuz mu?
0: Yazıtları okudum ama onları herkes okuyor zaten. Yani o öğrenince okuyorsunuz. Onda problem yok.
1: Ama o yazıtları ilk tespit eden kişisizdiniz galiba.
0: Yok, değilim. Değil ben mi? Değilim. Yazıtları 1889'da
1: o bir tane yazınca, meşhur fotoğrafımız var.
0: Orada Türk adıyla ilgili fotoğraf çekmemden dolayı oldu. Ama ilk ta 1718'de Strahlamberg isimli bir İsveçli subay buluyor. Onlardan bahsediyor. Sonra 1889'da Yadrinsev haber veriyor ve 93'te de Thomsen çözdü. Wilhelm Thomsen. Sonra Uygur yazıtları bulundu. Birçok yazıt. Arkasından Uygurca belgeler Doğu Türkistan'dan bulundu. 10.000'den fazla Uygur yazma var. Ve 8.000'i Berlin'de.
1: Hocam klasik bir Türk görünüşünü anlatır mısınız? Türkler ya, nasıl özelliklere, görünüş özelliklerine sahip?
0: Yani şöyle, Anadolu'daki bir ortalama Türk, gerçek Türk tipini temsil ediyor. Hunlar zamanındaki yapılan şey anlatılarla, Göktürkler zamanında ve işte zamanımıza kadar bu Türk tipi böyle. Yani ortalama tabii ki iklime göre, şu güneydekileri esmer, Kuzeydekileri daha beyaz.
1: Yani size mi benziyordu, bana mı benziyordu?

0: benziyordu? Hmm. Biraz detaylandıralım.
1: Tabii ki sana benziyordu diyelim. Gerçekten ortalı şey olarak odur. Yani çekik gözlü sorusunu bunun arkasından soracaksın. Evet. Sen sormadan ben sana söyleyeyim.
0: İşte siz de ben demem, siz daha çekik gözlüsünüz.
1: Yok, ben çekik kilolu olmamdan da kaynaklanıyor. Ama yani Oğuz tipi, ortalama Oğuz tipi.
0: Gözler çekik mi oluyor Oğuz tipinde?
1: Değil. Yani ortalama ne çekik ne çekik değil gibi. Orta halli oluyor. Buna göre bakabilirsiniz.
0: Boy
1: yani.
0: Kilo nasıl oluyor?
1: Ortalama bir şey mümkün değil. Yani o şeye göre bir milletin hepsi aynı boydan, aynı şeyden olacak gibi bir şey olur mu? Yani beslenmeyle ilgili olur ve şey olur. Birileri iyi
0: mesela
1: beslen.
0: Son yıllarda mesela çok uzun boylu kişiler görüyoruz. Çünkü, belli bir dönemde mesela daha orta boy diye tabir
1: çünkü iyi besleniyorlar da ondan. Proteini fazla aldıkları için diyelim. Yani beslenme uzmanı değiliz de. Ama proteini fazla aldıkları için öyle. Şey olarak bu ama hiçbir millet aynı tip olamaz yani. Öyle bir şey fabrikadan çıkmış gibi herkesin aynı boy, kilo, yüz tipi aynı olamaz. Farklı farklıdır insanlar. Genelde mesela çekik Çinleri diyelim, Japonları herkes aynı zanneder. Çok çok farklılar birbirlerinden. Onların ölçüleri farklı. Türkler arasında şey şu tartışma yapılıyor, onu söyleyelim burada. İşte gerçek Türkler çekik gözlüydü diye. Değil.
0: Yani. Niye böyle bir tartışma var?
1: Bu işte onlar Orta Asya'da yaşadıkları için bu tartışma. Tartışma değil de değerlendirme anlamında sık sık soruluyor ama bana sorarsan Türk tipi olarak Karadeniz'in kuzeyinde yani daha az güneş gören yerlerde sarışın mavi gözlü bizim Karadeniz'de de olan yine geliyor. Türkler bizim işte İran'daki yani Oğuzların işte diyelim Anadolu'daki, İran'daki, Azerbaycan'daki Türkler Özbekistan'a doğru giden sonra çekik gözlü Türkler işte Kazak, Kırgız ve Güney Sibirya'ya doğru tipler diyelim. 3-4 Türk tipi mesela gösterilebilir. Ama modern anlamda millet tanım böyle bir şey işaret etmez zaten yani. Kendini ne hissediyorsan olsun.
0: Nasıl hissediyorsan.
1: Hangi kültüre ait hissediyorsan. Birçok bunu sosyologların, antropologların işte tanımları var. Ben öyle bakıyorum yani. Kendini sen ne hissediyorsan, hangi millete ait hissediyorsan olsundur.
0: Hocam üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen, onlarca, yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen hala Moğolların Türk olup olmadığına dair iki farklı görüş var. Siz hangisine daha yakınsınız? Moğollar Türk mü yoksa?
1: Bence değil.
0: Niye değil?
1: Akraba. Çünkü şöyle Moğolların yaşadığı alanlar coğrafi olarak farklı. Ya yani tabii coğrafi çok şey değil de Çince metinlerde bu açıkça belli oluyor yani. Hun döneminde, Göktürk döneminde, Uygur döneminde vesaire bu belli oluyor. Ama Cengiz Han döneminde tabii Cengiz Han bir Moğol Türk İmparatorluğu'ydu. Moğollara, Türklere hakim oldular.
0: Moğollar Türk değil dediniz.
1: Evet.
0: Moğol Türk İmparatoru ne demek?
1: Moğol Türk İmparatorluğu şu demek, idareciler Moğol, halkı Türk demek.
0: Peki buradan Cengiz Han bir Türk imparatoru değil. Sonucu çıkmaz.
1: Çıkmaz. O farklı. Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili benim farklı görüşlerim var ama kesin değil tabii.
0: Nedir o görüş?
1: O şöyle. Çin'de, Kuzeybatı Çin'de Şato Türkleri diye bir şey var. Çöl Türkleri dediğimiz bir grup var. Bunların küçük devletleri var. Yıkılınca bu Cengiz Han'ın sülalesini oluşturan boylar yani bunlar arasında bağlantı var gibi görünüyor. Kuzeye çıkıyorlar Moğolistan'a doğru ve orada Borçik'in sülalesini kuruyorlar. Yani Cengiz'e mensup oldu. Ama yeterli değil. Delilimiz yok yani. Bu benim yorum olarak Zeki Veli Togan Hoca'nın da vakti zamanında ortaya koymuş olduğu metindir. Çok şey değil ama o dönemde doğuda şey olarak Türklerle Moğollar arasında bazen sınır koymak da mümkün olmuyor Uğur Bey yani.
0: Timur Türk mü?
1: Timur Türk.
0: Timur Moğol devamı değil mi?
1: Timur Moğol geleneğini sürdürmek istiyor ki herkes onu hükümdar olarak tanısın. Moğol karizmasını sahiplenmek istiyor. Bakın Timur niye han?
0: O gücün devamı niteliğinde mi?
1: Tabii. Herkes tarafından han sayılması için. Çünkü Timur hiç han soyadını unvanını kullanmamıştır. Yanında her zaman Moğol Cengiz soyundan küçük bir çocuk bulundurmuştur han olarak. Kendisi Emir Timur'dur. Yani Timur Bey'dir.

0: bu anlamda bile da tabii ayrışıyor.
1: Evet.
0: Peki Türkse bir Türk, başka bir Türk devletiyle niye savaş haline girdi Ankara Savaşı'nda?
1: Ankara Savaşı'nın tabii çok sebebi var. Sadece Ankara Savaşı'nda değil, Türkler her yerde birbiriyle savaştı. Yani Orta Asya'da savaştı. Hindistan'da da. Bu bir siyasi kavga gibi düşünelim. Dün şöyle inanıyorlar. Gökte tek güneş olduğu gibi yeryüzünde de bir tane hükümdar olur. Dünya hakimiyeti, dünya hakimi olmak için ya da dünyadaki tek hükümdar olmak için diyelim.
0: Bir de bu Türk tarihinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde gök tanrı inancı vardı değil mi? Neydi o?
1: Gök tanrı inancı tabii şöyle, o özü şu, gökte bir tanrı var, ona inanıyorlar, tanrının varlığına. O gökle bazen işte bütünleşiyor ve dünyayı o idare ediyor. Ona karşı suç işlediğin zaman o cezalandırıyor. İyilik yaptığın zaman o iyilik gösteriyor, yani ona benzer. Öyle söylenebilir. Ama inanç sistemini açıklamak için yeterli değil. Yani atalarının ruhlarına da inanıyorlar o bir anlamda. Daha da ilginci, yani doğada bulunan o ruhların, şeylerin, varlıkların, tabiat varlıklarının ruhları olduğuna, her birinin ruhu olduğuna inanıyorlar ve o ruhlara saygı gösteriyorlar. Bazen ben Tuva'da başıma gelmişti, her zaman söylerim. Geziyorduk, dediler ki bir küçük tepe var ileride, taşlık. Bu tepe kutsal. Niye dedim? Bir şey demediler. Hemen koşa koşa gittim, baktım araştırdım ne var diye. Bu hiçbir şey yok. Buna benzer yerler var. Yani bazı yerleri kutsal sayıyorlar. Bazı su kaynaklarında da öyle. Ama su kaynaklarında bir mantık var. Çünkü temiz su kaynaklarını, su kaynaklarını kutsal sayıp ona ibadet diyelim, ona saygı göstermek önemli. Çaput bağlıyorlar falan.
0: O zaman binlerce yıl öncesinde var olan gelenekler bugün Orta Asya bölgesinde vardır diyebilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz
1: hem orada var, hem Türkiye'de var.
0: Burada da var.
1: Türkiye'de var. Telli Baba'nı ne zannediyorsunuz yani? Telli Baba'ya nasıl, niye insanlar gidip tel bağlıyor? Yani böyle en popüler
0: bir eski olurdu. Dönemden kalma
1: onun,
0: bir
1: onun devamı.
0: İnanç mı?
1: Tabii. Bizim mezarlarımız niye bu kadar güzel? Çok şey yapıyoruz, mezar ziyareti vesaire. Şeyde var. Özellikle Alevi Türkmenler'de bu çok daha koyu yaşanıyor. Onlarda da çaput bağlayarak çoğu yerde şey yapıyorlar. Bakın İstanbul'daki semt adı. Gözcü Baba, Erenköy. Buna benzer.
0: Gözcü Baba nerede? Erenköy'ü biliyorum da.
1: Gözcü Göztepe'nin üst tarafında.
0: Orada. Böyle. Semt isimleri bile oradan kalmam. O gelenekte.
1: Tabii. İstanbul'da dahi var. Eren diyebilir, dede diyebilir Eren şey anlamı, dede. Aslında baba, ata. Kazakça ata, dede, baba, ata. Bu tip şeyler kullanılır. Anadolu'nun her yerinde var. Yerleşik göçmen olmayan Türk köylerinin her birinde de neredeyse birer tane böyle baba, dede, Eren yeri vardır.
0: Bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
1: yani oluyor? Şimdi toplum kültürünü yaşıyor. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da kültürün ana kodlarını taşıyor bir şekilde. Benim çocukluğumda köyde evlerin mesela koçbaşını, yani kesin koçbaşını o şeyinin boynu bağlar. Niye? Bereket olsun diye. Buna benzer hikayeler vardır. Orta Asya'da da var bu. Buna benzer. Bereket olsun diye. Orta Asya'daki boylar güneş tutulduğu zaman havaya ok atıyorlar. Ama Türkiye'de de tüfekle ateş ediyorlar.
0: Güneşe mi?
1: Güneş kurtulsun diye. Tabii sana komik gelebiliyor ama bu bir gelenek en azından.
0: Yok, komiğinden değil. Bazı illerimizde hava çok sıcak olduğunda havaya ateş ediyorlar ya. Bu da onun sosyal medyada biraz daha espri konusu oluyor.
1: Evet.
0: Siz şimdi güneşe ok atıyor dediniz. Arkasından
1: göğe.
0: Göğe diyelim o zaman.
1: Göğe tabii.
0: Çünkü ilk başta güneşe dediniz.
1: Anladım. Göğe ok atıyorlar. Sonra orada şimdi onun yerine Anadolu'da tüfekle ateş ediyorlar. Yani o zaman tüfek yoktu.
0: Tüfeklerine ok atıyorlar.
1: Tabii.
0: Ve aradan binlerce sene geçmesine rağmen bu gelenekler hala günümüzde de mevcut. Evet. İnanılmaz bir şey.
1: Yani her zaman gelmemiz gereken nokta şu. Türk tarihine bütüncül bir şekilde yaklaşmak.

0: ön yargılardan kurtularak hem sorgulayıcı, analiz edici vesaire bir bütün olarak ele almak. Bunu yaptığımız zaman bence faydalı olur. Bu her anlamda var. Yani şu mesela Türkler İran kültüründen diyelim, özellikle İran kültüründen, Arap kültüründen, Anadolu'daki diğer kültürlerden, hatta işte Yunan, Rum.
1: Etkilenmiş mi bu kültürler?
0: Tabii.
1: O zaman hocam yeni bölümde Türkler hangi kültürlerden etkilenmiştir diyelim ve sizi ağırlayalım.
0: Peki bir de bununla beraber asimile olan Türkleri de konuşalım.
1: Tamam, konuşalım.
0: Bunu hiç konuşmadık.
1: Hay hay hocam, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ
1: kıymetliydi.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel noktalara temas ettik.
0: Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla söylemeye çalıştık.
1: Sağ olunuz hocam. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız Evvel Zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti ve Türkleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Duratay Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
9: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL.

0: TL'ye varın indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini turnayla avantajlı planla.
1: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 10.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cengiz Aras ve Sürdürülebilir Eğitim, Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk. Her şeyi konuşalım bugün 17'de A1'de.
2: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
1: Vadim Baranov.
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Dram türündeki Moda filmi vizyonda. Alice Weinekor'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda güzel aktris Angelina Jolie başrolde. Moda, Paris Moda Haftası'nın yoğun temposu sırasında üç kadının hayatının Paris'te kesişmesine odaklanıyor.

0: 1990'larda yayınlanan ve kısa sürede dünya çapında bir fenomene dönüşen Mortal Kombat filminin devam halkası Mortal Kombat 2 vizyona girdi. Yapımın yönetmen koltuğunda Simon McCoy oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Carl Urban, Tete Gabriel ve Adeline Rudolph gibi isimler yer alıyor. Devam halkası film daha yoğun aksiyon ve yeni karakterlerle izleyici karşısında.
1: Hep içinde olduğunu fark etmektir.
2: Oh! Bir kadına vurmak bana doğru gelmiyor.
3: Merak etme. Vuramazsın.
2: Hey! Beni geri yolla. Dönmek istiyorum.
3: Kaderimiz ordularımıza göre belirlenmemeliydi. Belirleyecek şey dövüştü.
2: Ben büyük bir savaşçı değilim. Ben bir şampiyon değilim.
4: Bu dünyanızın kaderi için verilen bir savaş.
5: Bitir işini.
2: Ben mi?
6: Tek şansımız bunu birlikte göğüslemek.
7: Gidelim bebeğim.
6: Sen Johnny Cage. Artık bunun bir parçasısın.
2: Gösteri zamanı.
5: Buraya gel.
6: Johnny bundan sağ kurtulamaz.
8: Vadim Baranov was a visionary director.
0: Gerilim türündeki Kremlin'in büyücüsü filminin yönetmeni Olivia Assayas. Karizmatik aktör Jude Law, Alicia Vikander de filmin başrolünde. Law filmde Putin'i canlandırıyor. Venedik'te dünya premierini yapan Kremlin'in büyücüsü 1990'ların başında Rusya'da tiyatrodan televizyonculuğa geçen kurnaz genç Vadim Baranov'un yükselen KGB ajanı Vladimir Putin'in akıl hocası ve sağ koluna dönüşmesini anlatıyor. Aksiyon gerilim türündeki David McKenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği Fünye gösterimdi. Aaron Taylor Johnson ve Theo James'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunmasıyla oluşan kaos ortamını, tahliye karmaşasından yararlanarak banka soygunu planlayan ekibin hikayesini konu alıyor.

0: kahramanlar efsaneye dönüşür.
1: Animasyon komedi türündeki Arnie ve Barney Şapşık Kardeşler vizyonda. Film, şiddetli kuraklık sırasında tüm karınca kolonisinin çözüm arayışına girmesiyle geride kalan en beceriksiz iki karınca Arnie ve Barney'nin gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yuvalarını kurtarmak için atıldıkları sakarlık dolu komik macerayı anlatıyor.
0: Neden ipi kancaya bağlamadık?
2: Kayıp suyun sırrı. Henüz arkasında kimin olduğunu bilmiyorum.
3: Affedersiniz, onu gördünüz mü? Kusura bakma, arkanı suratın sandım.
2: Özel ajan bayan Sivri, çayırı kurtarma görevindeyim.
4: Devam edelim.
3: İnşaat sahici karınca tamamen aklı başında dengelenirdim.
5: Ve Maya daima haklıdır.
4: Hayır patron.
3: Başaramadık Arnie.
2: Merak etme, suyu bulacağız.
3: Birlikte.
4: Durdurun.
6: Yakaladım.

Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Serdar Ortaç, sözleri ve müziği kendisine ait Farkında Değil çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve soruşturma dosyası yeniden açılan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri şarkı olarak dinleyicilerle buluşturdu. Telif gelirinin tamamının Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na bağışlanacağı Gülistan şarkısı dijital platformlarda ön sırada.

Sefo sözleri ve müziği kendisine ait Yine Seni Severdim'le dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Sena Şahin ve Umur Erdem, sözleri Şahin'e, müziği Erdem'e ait Yokluğuna Ağladığım Gece parçasıyla haftanın en fazla dinlenilen isimlerinden oldular.

0: Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım'ın İstanbul'un tarihi camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı Gök Kubbe sergisi Yıldız Holding ev sahipliğinde Holding'in Çamlıca kampüsündeki seminer salonunda ziyarete açıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in de olduğu açılışta Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü konuşma yaptı, serginin anlamını paylaştı.
1: Gök Kubbe, İstanbul'un tarihi camilerini ve kubbelerini, şehrin hafızasını sanat imkanlarıyla görünür kılıyor. Sayın Yıldırım'ın objektifinden İstanbul ışığın, zamanın ve mekanın iç içe geçtiği özgün bir anlatımla karşımıza çıkıyor. Sergide yer alan eserler bizleri bu kültürel ve tarihi mirasa dair yeniden düşünmeye davet ediyor. Böylesine anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle başta değerli sanatçımız Sayın Nevzat Yıldırım olmak üzere serginin hayata geçmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.
0: Eserleri genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım, 2 yıl emek verdiği sergisini izlenci izleyicileri için anlattı.
2: Merhaba, hakikaten çok özel bir günde karşı karşıyayız. Benim için Yıldız Holding'in çatısı altında sanatseverlerle buluşuyor olmak oldukça kıymetli. Gök Kubbe esasında kubbe formunu doğrudan bir çatı formu olarak görmekten ziyade anlam ve mana derinliğiyle görmemiz gerektiğini düşündüğüm için ele aldım. Doktora sonrası yaptığım bir üretim sürecidir aslında. Bu uzun süre zihnimle gezdirdiğim, düşündüğüm, yazdığım, araştırdığım, akademik olarak da bir geçmişi olan bir hikaye. Işık meselesi, ışık elbette fotoğrafın alfabesidir. Ve bu anlamda Gök Kubbe de mana itibariyle yüzyıllardır farklı düşünceden, görüşten, inançtan insanları aynı çatı altında topluyor. Burada 40 farklı eser var ve her bir eserin kendi içinde belli matematiksel hesaplamalarla üst üste çekim tekniğiyle ele aldım. Fotoğrafları rastlantısal zamanlarda, rastgele anlarda çekmedim. Defaatle aynı mekana giderek, farklı açılardan analiz ederek, bakarak, belki de bu süreçte öğrenerek, yolculuğumuzu düşünerek fotoğraf ürettim. Bu bakımdan da İstanbul'un Suriç'inden, işte Üsküdar'ından, Fatih'inden, farklı bölgelerindeki Osmanlı'dan günümüze var olan bu şehrin alameti farikası olarak tanımladığımız yapıları ele aldım. İstanbul gerçekten çok büyük bir hazine ve bu kadim şehrin güzellikleri, hikayesi, kendine ait bütün sırları hepimiz için ilham olan bir şehirdir. Yüzyıllardır sanatçılar, ressamlar, şairler, müzisyenler üzerine yazıyor, düşünüyor, bir anlatı ortaya koyuyor. Bu bakımdan da ben de fotoğraf sanatının kendi diliyle dünyada en büyük bilinen markalarımızdan biri olan İstanbul'u evrensel bir anlatıyla, kompozisyonla, sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
3: Peki çekim yaparken sizi en çok etkileyen mekan hangisi oldu?
2: İstanbul'da tabii dediğiniz gibi birçok farklı mimari form görüyoruz, mimari yapı görüyoruz, farklı camileri görüyoruz ama belki bunların içinde bizi en çok etkileyen ve üzerine çok düşünmemizi sağlayan, elbette ki Ayasofya'nın ayrı bir önemi var ama benim gönlümde Süleymaniye olmuştur. Çünkü Süleymaniye üzerine çok şiirler yazılmıştır. Mimar Sinan'ın en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Yani İstanbul'u en güzel yerine konumlanmış olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten şehrin

0: hepimizin zihin dünyasında ortak bir kimlik ve aidiyetlik kurmasının en önemli sebebinin bir tanesi de bu yapılarla olan gönül ilişkimizdir, gönül bağımızdır. Bir şekilde görüyoruz, işte ne bileyim gölgesinden geçiyoruz veya başka bir şekilde orayla ilgili bir metin okuyoruz falan. Yani İstanbul bu anlamda çok zengin bir şehir ve her birinin kendine ait anlatısı, kendine ait bir düşüncesi var.
1: Çekim yaparken aklınıza kalan bir yaşam hikayesiyle karşılaştınız.
0: Esasında tam şöyle diyelim, kubbe formlarını fotoğraflarken tabii ki bir araştırmayla öyle çıkıyorsunuz. Böyle rastgele elinize makinenizi alıp fotoğraf çekmiyorsunuz. İstanbul'da da bu anlamda Mimar Sinan'ın eserleri elbette ki çok büyük bir mühür olarak karşımıza çıkıyor. Ama en efsane, en ihtişamlı, en görkemli kubbenin Selimiye olduğunu düşündüğümüzde Mimar Sinan daha sonra dönüyor, altı kubbeli Piyalepaşa Camisi'ni inşa ediyor. İstanbul'a inşa ediyor tekrar. Yani İstanbul'un mimarlık tarihinde de, İslam tarihinde de şehri seven herkes için ayrı bir öneminin olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yıldız Holding'in mutlu et, mutlu ol anlayışı ve sanatı toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda Gök Kubbe sergisini randevu alarak Yıldız Holding Seminer Salonu'nda ziyaret edebilirsiniz.

Yıl 1957. Kent İstanbul. Türkiye büyük bir değişim sürecinin eşiğindeyken tarihi dokusunu koruyan ancak modernleşme adımlarının atıldığı bir şehirdi İstanbul.

1950'lerden itibaren başlayan imar çalışmalarıyla Megraşehir adeta bir şantiye alanına dönüşmeye başladı. Bu, şehrin çehresini kökten değiştiren önemli bir döneme işaret etti. O yıllarda hızla artan nüfus ve göç dalgası şehirde yeni konut ve yolların yapılmasını zorunlu kıldı.

İzlediğiniz görüntüler tam da o yıllardan. Hasanoğlanköy Enstitüsü tarafından hazırlanan bu çalışma 1957 İstanbul'unu, deprem felaketi, tramvay kazaları ve kentsel dönüşüm süreçleriyle ele alıyor. Bugün görsel arşiv niteliğindeki video şehrin kalabalık sokaklarını, Boğaz'ın değişmeyen atmosferini ve kentteki dönüşümleri yansıtıyor.

Ayrıca 1957 yılında bir de Hollywood filmine sahne olmuştu Megakent. Joseph Pevney'nin bir elmas kaçakçısının tekrar döndüğü İstanbul'da öldü sandığı kadını bulmasını konu alan İstanbul filminde seyirci bir dakikaya yakın süre İstanbul'u keşfe çıkıyor.

Mr. Bean, 2012 Londra Olimpiyatları açılış törenine izlediğiniz performansla damga vurmuştu. Kameralar Olimpiyat Stadyumunu ve Londra Senfoni Orkestrası'na tararken seyirciler Vangelis'in Ateş Arabaları eserinin dünya standartlarında bir performansına tanık olacağını düşünüyordu. Ancak hiç de öyle olmadı. Zamansız ve efsane bir gösteriye şahit oldular.

Mr. Bean'e orkestra tarafından muhteşem film müziğindeki elektronik ritmi taşıma görevi verildiğinde izleyiciler anında gülmeye başladı. Zira Mr. Bean görevini öyle mizahi bir tavırla yerine getirdi ki artık bu 2012 Londra Olimpiyatlarında gündem olacak tarihi bir gösteri olmuştu. O akşam bu gösteriyi stadyumda bulunan 60 binden fazla sporsever keyifle izledi ve dünya çapında tahmini 1 milyar televizyon izleyicisi tarafından da seyredildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 21 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor. 9 Haziran tarihine dek devam edecek festivalde 13 eser 22 temsille seyircilerin beğenisine sunulacak. Festivalin açılışı dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grandin'in prodüksiyonu Lucia di Lammermoor Operası'nın premieriyle AKM Opera sahnesinde yapılacak. 1 Haziran'da Altın Çağın Kadınları adlı barok konser Süreyya Opera sahnesinde sahnelenecek. 3 ve 10 Haziran'da AKM Opera sahnesinde sahnelenecek Kuğugölü Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla seyirciyle buluşacak. 6-10 Haziran'da Süreyya Opera sahnesinde Küçük Prens Çocuk oyunu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez festivalin minik seyircilerine özel sahnelenecek.

0: Çalışmalarına 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu, Merhaba konseriyle AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Tamamı 15-25 yaş arası klasik müziğimize gönül veren genç sanatçılardan oluşan koronun şefliğini Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği sanatçısı Atakan Aktaş üstleniyor. Gençlik Korosu'nun ilk konserinde 1. bölümde Dede Efendi'nin Sultaniyegah takımı ve aynı makamda şarkılar yer aldı. Saz ve ses solistleriyle başlayan 2. bölümde ise koronun seslendirdiği Hicaz makamındaki eserler vardı. Konser bitiminde şef Atakan Aktaş'ın genç koro sanatçıları dışarıdaki müziği değil, kendi özümüz ve kültürümüzün müziğini tercih etti cümlesi seyircilerden bol alkış aldı.
1: Her tercih bir vazgeçiş. Onlar dışarıdaki müziği değil, bizim kendi özümüz, kültürümüz.

Led Zeppelin'in efsane solisti Robert Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan Saving Grace projesiydi. 2 Temmuz akşamı 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnede. Müzik tarihinin en ikonik seslerinden biri olan Plant, konserde folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınıları hayranlarına sunacak.

Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay Mayıs ayında da konserlerine dolu dizgin devam ediyor. Onay 20 Mayıs'ta Tekirdağ Yılmaz İçöz sahnesinde, 23 Mayıs tarihinde ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Avlu Fatih Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Usta piyanistin konser programında Bach, Haydn, Mozart ve Beethoven'ın klasikleşmiş eserlerine ek olarak Ahmet Adnan Saygun'un yapıtları da yer alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Place Jazz on Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Pozitif Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Say turne kapsamında 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Mozart, Chopin, Bach ve Vivaldi'nin ölümsüz eserlerinden popüler müzik, caz, bluzla dizi ve film müziklerine uzanan repertuar, Candela sahnesinde her hafta farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Diabluan in Noa, binlerce mum eşliğinde 18 Mayıs akşamı Tarihi Kastel binasında müzikseverlerle buluşacak.

Eşer ve Sadr Berkan'ın müzesi seyahat sanatı sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlı topraklarına yönelen yolculukların izini süren 300'ü aşkın eseri bir araya getiren Meşer'deki sergi, seyahat kavramını yalnızca bir yer değiştirme değil, bilinçli bir seçme ve kaydetme pratiği olarak ele alan seyahatnameleri odağına alıyor. Seyahatnamelerin yanı sıra dönemin dünyasını yansıtan tablolar ve Osmanlı coğrafyasına dair objeler de sergide görülebiliyor. 23 Mayıs 2027 tarihine dek devam edecek serginin küratörlüğünü Sadr Berkan'ın müzesinden Merve Uca, koordinasyonunu ise Sadr Berkan'ın müzesi direktörü Hülya Bilgi üstleniyor.

Onlar yıllar süren emeğin, sabrın ve hayallerden vazgeçmemenin adı adeta. İlk kez 2022 yılında America's Got Talent sahnesinde keşfedilen Unreal, illüzyon, hikaye ve kusursuz senkronlarıyla izleyenleri şaşırtıyor.

Emruho Mestizo İspanya'nın önde gelen geleneksel müzik gruplarından. Gitarın başında ve bu şahane düzenlemenin mutfağında Sahip Polanco var. O hırçın adımlarla tozu dumana katan dansçı ise Elisa Perez. İspanyol müziği ve dansı üzerine odaklanan grup, özellikle flamenko ve İspanyol esintili performanslarıyla dikkat çekiyor.

Brujo Mestizo daha çok El Vito gibi geleneksel İspanyol eserlerine getirdikleri dinamik ve yenilikçi yorumlarla tanınıyor. Sosyal medya üzerinden tüm dünya onları tanıyor artık. Grubun, Meksika'nın tarihi Querétaro şehrindeki sanat merkezinde mum ışıkları altında gerçekleştirdiği Flamenco Fire gösterisi sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı ve de çok beğenildi. Performansta Sahip Polanco'nun elindeki Granada yapımı gitarın sesi, Perez'in saniyede onlarca vuruş yapan ayak hareketleriyle birleşince, gördüğünüz gibi ortaya müzik ve yetenek şöleni çıkıyor.

0: kazaneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf

Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Nakit fırsatını kaçırma.
1: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Euro bölgesi. Maastricht kriterlerine tabi olan ve ortak para birimi Euro'yu kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu bölgenin adıdır.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna ile avantajlı planla. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Çocuk'ta tiyatrosunda heykeltıraş olarak çalıştıktan sonra polimer kilden bebekler yapmaya başlar ve yaptığı oyuncak bebekleriyle katıldığı bir sergide büyük ilgi görür. Bu sergi sonrası ününü artıran Zaykov o günden bugüne bir fenomen.

sanatçının Türkçe'de sanatsal bebek olarak ifade edilen, dünyada art doll olarak bilinen çalışmaları sanatseverleri şaşırtıyor. Genellikle oyuncaktan çok sanat objesi olarak görülen el yapımı bu bebeklerin gerçek insandan bir farkı yok diyebiliriz. Bu sanatsal çalışmaları heykelin özelleşmiş bir türü olarak da görebiliriz.

Düşünsenize, yerden binlerce metre yükseklikte masmavi gökyüzüne daha yakın dağlara tırmanmak. Heyecan ve özgürlüğü keşfetmek. Çoğumuz belki bu heyecanı ancak filmlerde yaşıyoruz. Koltuğumuzda izlerken bile o adrenalinin bir bölümünü hissedebiliyoruz, değil mi? Sevgili izlenci izleyicileri, gelin Beyaz Perde'nin en iyi dağcılık filmlerine bir göz atalım. James Franco'nun başrolde rol aldığı 127 saat bir biyografi filmi. Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan film, genç bir dağcının bir kaza sonucu kolunun kayaya sıkışmasıyla başlıyor. Umudunu kaybetmeden hayatta kalmaya çalışsa da tam 5 gün boyunca bir kolu kayaya sıkışmış halde kalan dağcı, en sonunda izlerken bile tüylerinizi diken diken eden bir çözüm buluyor. Film Franco'nun performansıyla bir taraftan özgürlüğe davet etse de öte taraftan çarpıcı sahneleriyle gerim gerim geriyor.

0: Hızlı bir şekilde yol bulmanız gerekiyor. Fırtına geliyor. Burada yakalanmak hiç iyi olmaz.
1: Bu kayadan inebilirsek tabii.
2: Şuradakine ne dersiniz? İlk iniş için çok uygun.
3: Hayır.
4: Kırılma Noktası 2015 yapımı bir macera filmi. Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekte ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır. 1991'de çekilen çok beğenilen filmin devamı niteliğinde.
1: Hadi yapalım şunu.
5: Yapalım.
6: Seni izlerim. Helikopterle konuşurum.

0: İşte bitti. Yolun sonu.
1: Everest kült olmaya aday, bir fırtınada hayatta kalma mücadelesi. Jack Gyllenhaal'ın başrolde yer aldığı yapım, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanmaya çalışan bir grup dağcının 1996 yılında gerçekten yaşadığı bir olaydan sinemaya uyarlandı. Everest dağının zirvesine tırmanmaya çalışan iki ekibin yolu bir şekilde kesişir. Nefes bile almayı imkansız hale getiren bir kar fırtınası ise korku dolu bir maceranın fitilini ateşler.

0: da bizim işimiz elimizden alır ha. Biraz daha sera. Evet oluyor.
1: 1993 yapımı Dağcı'da usta aktör Sylvester Stallone rol alıyor. Dolu dolu aksiyon içeren filmde Dağcılığın pek de bilmediğimiz bir hikayesine, kurtarma ekibinin dünyasına dahil oluyoruz. Mahsur kalmış bir dağcıyı kurtaramadığı için işi bırakmaya karar veren Gabe, merkezdeyken bir sinyal alır ve son kez işini yapmak için bölgeye gider. Ancak kurtarma görevine çıktığı zaman aslında aldığı sinyalin mahsur kalmış bir grup masum tarafından gönderilmesi dediğini fark eder.
0: Gabe, hayır! Sana doğru geliyorum!
2: Hayır! Bu alat iki kişiyi kaldıramaz. Ona hemen benim kayışımı gönderiyorum, tamam mı?
0: Kayış onun zaman yok, ben gidiyorum.
2: Gabe, kahretsin! Hayır!
3: Hayır!
0: Sana senin için geliyorum.
3: Dayanamıyorum, kayıyorum!
0: Dayan, geliyorum!
3: Yardım edin! Gabe, artık dayanamıyorum!
0: Sana aşağı bakma! Bana bak! Dayan! Kopuyor. Neredeyse kopuyor.
2: Sera! Hayır!
3: Yapamayacağım!
2: Sera, dikkatli ol!
3: Hayır! Yapamayacağım!
2: Sera, hayır!
4: Onu tut Gabe. Sıkı tut. Sıkı tut.
0: Geldim Sera. Sera geldim.
3: Gel. Gel, ölmek istemiyorum.
2: Sera! Dayanabilirsin hayatım. Yapabilirsin.
3: Hayır!
0: Sera, kendini yukarı çek.
2: Sera, kendini yukarı çek.
3: Hayır!
0: Ufak, dayan! Seni yakaladım! Yakaladım! Seni yakaladım! Tamam canım!
2: Sakin ol! Hayatım, diğer elini uzat!
0: Ölmeyeceksin!
2: Onu tutmaya çalış!
0: Hadi!
2: Sera! Tut onu! Onu tutmaya çalış Sera!
0: Hadi!
3: Gel!
0: Bunu yapabilirsin!
3: Gel, düşmeme izin verme lütfen!
0: Hadi Sera!
3: Onu tut dedim! Kurtar onu! Gabe, düşmeme izin verme lütfen. Lütfen, ölmek istemiyorum.
0: Sera, seni tutuyorum. Kendini yukarı çek.
3: Kayıyorum.
2: Bunu yapabilirsin Sera. Lütfen güzelim, kendini yukarı çek.
3: Kayıyorum. Kayıyorum.
2: Gabe, lütfen elini bırakma. Onu sakın bırakma Gabe.
3: Düşmeme izin verme. Kayıyorum.

ve diğer bir kült olmaya aday film 2000 yapımı Dikey Limit. Film bizi dünyanın en tehlikeli doruk noktalarından biri olan K2'de bir kurtarma hikayesine götürüyor. Kalbimizi yerinden oynatan sahneleriyle ünlü filmi izlerken bile donuyoruz.

1991 yapımı dağcılık filmi K2 özellikle tırmanma sahnesiyle sinema severlerin hafızasına kazınmış vaziyette.

0: Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Sev Kardeşim, Mavi Boncuk ve Arabesk. Televizyonda belki onlarca kez izlediğimiz, hatta her gün yayınlansa yine izlerim dediğimiz bu efsane filmlerin usta yönetmeni Ertem İlmez. Belki de günümüz yönetmenlerine esin kaynağı olmuş Yeşilçam'ın dehası bir yönetmen. Öyküsü 1929 yılında Trabzon'da başladı. İstanbul Üniversitesi'nde aldığı iktisat eğitimini bir süre Kadıköy Moda'da bakkallık yaparak değerlendirdi. Zaten bu iş onun eğitimiyle ilgili ilk ve son işi oldu. Çünkü onun derdi yaratıcılığını konuşturmaktı. Bu amaçla Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Ama gözü sinemadaydı.
1: İşte ben de onu söylemek istiyorum.
2: Anlatmayın, biliyorum. Şunu bilmiş olun ki o sizin terbiyesiz, kaba, küstah oğlunuzla evlenmeyi aklımdan bile geçirmiş değilim.
0: İlk filmini kendi deyişiyle "Rejisöre verecek paramız olmadığı için rejisörlüğünü de ben yaptım. Kamera, montaj nedir bilmiyorum. Kameramanım bilir." diyerek çekti. Öztürk Serengil ve Fatma Girik'in başrolünde oynadığı Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi filmi o senenin en büyük çıkışını yaptı. Bu cesaret kendisinin de dediği gibi eğilmezin paçayı yırttığı film oldu.
3: Görün.
4: Ne diyeyim bebe?
3: Fırt, gel buraya.
2: Alçak boğaz!
3: Binin arabaya! Gitmezseniz vururum kızı.
4: Önce beni vur.
0: Bir yıl sonra Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit'in başrolünü oynadığı Senede Bir Gün filmi gösterimdeydi. Ve Yeşilçam'da Ertem İlmez filmleri kuşağı da böylece başlamış oldu. Televizyonun olmadığı radyo devri Türkiye'sinde sinema severler özellikle onun filmlerini izlemek için salonlarda kuyruk oluşturuyordu.

0: Meltem'e İlmez, 1970'lerin ikinci yarısına doğru yönünü komediye çevirdi. Salak Milyoner bu tarzdaki ilk filmiydi. Allah! Hayır! ...1974 yapımı film, define bulmak için İstanbul'a gelen köylülerin büyük kentteki maceralarını anlatıyordu. Başrollerde ise Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Guruda ve Halit Akçatepe gibi isimler vardı.
1: Siz nereden çıktınız be?
0: Salak Milyoner ses getirince Ertem Eğilmez neredeyse aynı kadroyla bu kez Köyden İndim Şehre filmini çekti.
2: Öf be!
3: Çuval altın sahibi olduk.
4: Tam 10.000 tane.
2: Çuvalı da iyi akıl ettik. Evet. Hiç kimse içinde altın olduğunu anlamayacak.
5: Ayaklarınızın altını öpeyim, bırakın beni. Bir hafta daha kalamam burada.
6: Ne yapalım kızım? Patronun olacak namussuz yediği dayaktan hastanelik oldu.
1: Çıkmadan da parayı alamıyoruz.
0: Ardından 1975'te Emel Sayın ve Tarık Akan'ın bir araya geldiği Mavi Boncuk geldi.
5: Kendimi! Ben bütün bir tavuğu bir haftada yiyemezdim. Bir

0: sizin adlarınız ne?
1: Sana ne?
2: Aa, ne ayıp.
3: Ve Hababam sınıfı. Hafize anası, Kel Mahmut'u, İnek Şaban'ı, Güdük Necmi'si, Damat Ferid'i ve Badi Ekrem'i ile Türk sinemasının kült film serisi. Melih Kibar'ın efsane fon müziği ile benzeri bir daha yapılamayan Hababam sınıfı hala izleyenleri kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah ders veriyor.
1: Hocam, Hababam sınıfından şikayetçiyim.
2: Gene ne yaptılar?
4: Kung fu mu öğreteceksin? Hayır çekirge.
5: Kung fu.
4: Anladım, kung fu. Aptal çekirge, sinirlendirme beni.
3: Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden uyarlanan Hababam sınıfını Ertem Eğilmez lise yıllarından hareketle çekti. Ve Eğilmez'in o yıllarda bir prensibi vardı. Yıldız isimlerle çalışmamak. İşte bugün Yeşilçam denilince akla gelen isimler aslında Hababam sınıfının ilk bölümü çekildiğinde pek de ünlü değildi. Ve bu kült filmle ilgili bir dipnot daha. Hababam sınıfı 1975'te salonlarda o kadar çok talep gördü ki tam 28 hafta gösterimde kaldı. Ertem Eğilmez, serinin ikincisi olan Hababam sınıfı sınıfta kaldığı da aynı sene çekti. 1976'da ise Hababam sınıfı uyanıyor, seyirciyle buluştu. Hafızalara kazınan diyaloglarıyla seri büyük ilgi gördü ve görmekte.

0: benim yok diye.
1: Usta yönetmen 1976'da Hız Kesmeden Süt Kardeşleri çekti. Bu filmde de Eğilmez'in gözde oyuncularından Kemal Sunal ve Şener Şen başroldeydi. Süt Kardeşler, ünlü yazar Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Gulyabani filminden sinemaya uyarlanmıştı.
2: Hayatta hiçbir şeyden korkma.
3: Ani olarak düştüm de.
1: Para ve insanlığın çatışması beyaz perdede hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı. Gülen Gözler, Münir Özkul'un can verdiği Yaşar Usta ve Adile Naşit'in oynadığı eşi Nezaket Hanım'ın vitrininden bu çatışmayı naif bir dille yansıtıyor. Ve sonunda kazanan insanlık oluyor. Ayrıca Fikret'inden asla vazgeçmeyen Şener Şen'in canlandırdığı pilot Vecihi de şüphesiz Türk sinemasına damgasını vurmuş karakterlerden biri. Kısaca 1977 yapımı bir Ertem Eğilmez filmi olan Gülen Gözler, hiçbir oyuncunun birbirinin önüne geçmediği kurgusuyla toplumu ileriye taşıyacak önemli mesajlar vermesi bakımından da döneminin en iyilerinden oldu.
4: Peki ulan peki, verdim gittim. Ama bir daha tepemde dolaşmak yok, tamam mı?
1: Efsane yönetmen 1977'de Hababam Sınıfı serisinin 4. filmini çekti. Hababam Sınıfı Tatilde. Bu film serinin ilk filminden itibaren oynayan Halit Akçatepe'nin olmadığı, Kemal Sunal'ın da seride oynadığı son film oldu.
4: Ya. Demek bu sınıfta okuyacaklar.
5: Evet hocam.
4: Ya öyle mi? Hoş geldiniz. Sıraya gir.
1: Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Banker Bilo filmlerinin ardından Ertem Eğilmez bu kez Hababam Sınıfı Güle Güle ile seyircinin karşısına çıktı. Yıl 1981'di ve bu film serinin 2000'li yıllarda yeni nesil devam filmleri çekilmeden önceki son filmiydi. Hababam Sınıfı Güle Güle, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan üçlüsünün olmadığı film olmasının yanında Gel Mahmut tiplemesiyle ünlenen Münir Özkul'un da yer almadığı tek Hababam Sınıfı.
6: Bu iyiliklerini nasıl öderim Münir abi? Beni çölde buldun, evini açtın. Allah senden...
1: 44 film yöneten, 5 senaryoyu kaleme alan Türk sinemasının en üretken yönetmeni Ertem Eğilmez'in son filmi ise hasta yatağındayken odasına gelen görüntüleri izleyip ekibini yönlendirerek çektiği arabesk oldu. Sinema tarihimizin öncülerinden olan film, absürt komedi dilinin de ilk örneklerinden.
7: İşte nüfus kağıdı. İnanmazsanız bakın.

0: Ver bakayım. İşte müjde yazıyor burada. Yalancı.
1: Ertem Eğilmez son filminin montajlı halini gördükten 3 ay sonra 60 yaşında aramızdan ayrıldı.
0: Ne bileyim müjde. Seni Ekrem'in kollarında görünce aklıma başka bir şey gelmedi. Sen de affet Tanrım. Sana inandım, sana güvendim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Ey bağışlaması bol Rabbim. Aç şu kızın gözlerini.
1: Günlerce çalışıp üzerinde tek bir cümlenin bulunduğu kağıtlarla sete gelip çekimlere başlayan, ömrü boyunca yalnız başına mağazaya girip alışveriş yapmayan, film setlerinde ne kadar sinirli ve sabırsızsa, insan ilişkilerinde o kadar özenli olan bu nevi şahsına münasır yönetmen, kuşkusuz Türk sinemasının mihenk taşlarında.

nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk halk müziğinin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

Tabii ki arabesk müziğin güçlü sesi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor.

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan Bir Aşkın Tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemlerine doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, köpek kovalama ustası bir kedi Kurnaz, 20 katlı düğün pastası ve uzaklardan uçarak gelen anne terliği ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve

aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor. Enver Paşa'nın ailesi tarafından 90 küsür sene boyunca muhafaza edilen ve tam metinleri ilk defa Naciem, Ruhum Efendim kitabında yer alan mektuplar, Paşa'nın ayrıntıları şimdiye kadar bilinmeyen Rusya ve Orta Asya günlerindeki faaliyetlerini aydınlığa kavuşturuyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan eser, Enver Paşa'nın bizzat kaleme aldığı kendi tarihi. Gece uyurken bir anda kafanızın içinde çalan şarkıdan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Küçük boy, orta boy ve büyük boy içecek tuzağını hiç duydunuz mu? Hiç reddedildiğinizde kamyon çarpmışa döndüğünüz oldu mu? Bazı insanlar neden değişimden korkar? Yazar Jenna Louise Smith, 3. Göz yayınlarından çıkan Herkesin Bilmesi Gereken 500'den Fazla Psikolojik Gerçek kitabında bu soruların cevaplarını ustalıkla ve mizahi bir biçimde veriyor. Gerilim romanlarının tartışmasız ismi Dan Brown, uzun süre sonra okurlarıyla Sırların Sırrında buluştu. Saygın simge bilim profesörü Robert Langdon, yeni bir ilişkiye başladığı noetik bilimci Catherine Solomon'ın vereceği konferansa katılmak için Prag'a gider. Acımasız bir cinayet hayatlarını kaosa sürükler ve Catherine, kitabıyla birlikte aniden ortadan kaybolur. Fantastik bilim kurgunun zirvesindeki eser, altın kitaplar imzasıyla raflardaki yerini aldı.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek, 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Apartmana fiber gelmediyse apartmanın fiber...

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları bu akşam 20'de Abarı'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

sağlıkta yeni bir dönem başladı. Ameliyatlar artık daha hassas, daha güvenli ve daha hızlı yapılabiliyor. Bunun arkasında yer alan teknolojilerden birine, robotik cerrahiye yakından bakıyoruz. Robotik cerrahi insan elinin sınırlarını aşar. Mikro hareketler, titremesiz uygulamalar ve en önemlisi hasta vücuduna zarar vermeyen hassas işlemler. Tümü ileri düzey robotlar ve yazılımlar sayesinde gerçekleşiyor. Modern robotik ameliyat sistemleri cerrahların el hareketlerini yakalar ve büyütür. Küçük deliklerden mikro aletleri yerleştirir. Kamera sistemleriyle 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. Bu sayede kalp, karaciğer, böbrek ve en zor beyin ameliyatları daha güvenli yapılabiliyor. Robota bağlı kol, saniyede milimetrelik hassasiyetle hareket eder. Kimi zamanlarda el birliğiyle, kimi zamanlarda tam otomatik modda çalışır. Kesiler küçük, kayıplar az, iyileşme süresi kısa. Hasta, ameliyattan sadece günler sonra günlük hayatına dönebilir. Hasta güvenliği, robotik cerrahinin merkezinde yer alır. Yapay zeka destekli sistemler ameliyat sırasında anormal durumları tespit edebilir. Robotik cerrahi sadece teşhis ve müdahale değil, ameliyat öncesi planlama, modelleme ve hastaya özel stratejiler oluşturmak için de kullanılıyor. Hasta verileri 3 boyutlu haritalar ve simülasyonlarla ameliyat öncesi hazırlanıyor. Robotik cerrahi sadece teknolojik bir başarı değil, hastaların hayatını değiştiren bir yenilik. Küçük kesiler, daha az risk, daha hızlı iyileşme ve en önemlisi yaşam kalitesinde dev bir artış.

Bugünün robotları sadece yürüyen makineler değil, dengede duruyorlar, takla atıyorlar, üstelik bunu kasla değil, kodla yapıyorlar. İnsanın bedenini düşündüğümüzde her hareketin arkasında karmaşık bir denge sistemi olduğunu biliyoruz. Ayağa kalkmak, bir adım atmak ya da sadece dengede durmak. Hepsi zannettiğimizden çok daha büyük bir mühendislik işi ve robotlar artık bunu başarıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? İşin sırrı 3 temel güçte yatıyor. Güçlü motor sistemleri, gerçek zamanlı verilerle çalışan sensörler ve yapay zeka destekli karar algoritmaları.

Yeni nesil insansı robotlar, insan iskeletini andıran çok eksenli motor yapılarıyla donatılıyor. Bu yapı, onlara esneklik ve çeviklik sağlıyor. Ancak sadece donanım yeterli değil. O hareketin ne zaman, hangi hızda, ne kadar kuvvetle yapılması gerektiğini bilen bir beyin gerekiyor. Beyin işlevini yapay zeka devralıyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bu bir mühendislik hayaliydi. Bugünse Boston Dynamics'ten Unitree'ye kadar birçok teknoloji firması bunu gerçekleştirmiş durumda. Yaşanan gelişmeler yalnızca gösteri amaçlı değil. Aynı denge ve hareket kabiliyeti, gelecekte arama kurtarma görevlerinde

Belki de artık şu soruyu sormanın zamanı geldi. Bir robot insandan daha hızlı öğrenip daha dengeli hareket edebiliyorsa gelecekte beden ne anlama gelecek? Dijital dünyada geleceğin kasları çelikten, refleksleri kodlardan, öğrenmesi ise sıfırdan değil. Sürekli gelişen veriden oluşuyor.

Bir zamanlar gözlükler sadece görmek için vardı. Renkli camlar, farklı tasarımlar tarzın bir parçasıydı. Ama şimdi gözlükler sadece gözünüzü değil, gerçekliği de değiştiriyor. Karşımızda akıllı gözlükler. Akıllı gözlükler gözümüzün önüne bir ekran yansıtarak dijital dünyayı gerçek hayatla birleştiriyor. Bir mesaj geldiğinde cep telefonunuza bakmak yerine birkaç santim önünüzde beliren metni okuyabiliyorsunuz. İlk denemeler Google Glass'ta yapıldı. O dönemde herkesin dikkatini çekse de teknoloji yeterince gelişmemişti. Bugünse daha hafif, daha güçlü ve daha gerçekçi gözlükler kullanıcılarla buluşuyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde yol tarifini doğrudan gözlüğünüzden alabiliyorsunuz. Tıbbi alanda da kullanımı çığır açıyor. Bir cerrah, ameliyat sırasında hastanın hayati verilerini gözlüğünün camında görebiliyor. Mühendisler, teknisyenler ve eğitimciler için de akıllı gözlükler işi kolaylaştıran yeni bir araç haline geliyor.

Sanayi ve iş dünyası akıllı gözlüklerle daha verimli çalışıyor. Eğlence sektörü de boş durmuyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları akıllı gözlüklerle birlikte gerçek dünyaya taşınıyor. Tabii ki endişeler de var. Sürekli kayıt yapabilen bir gözlük özel hayatı nasıl etkiler? Toplum bu yeni teknolojiye hazır mı? Akıllı gözlükler sadece bir cihaz değil, gerçekliği yeniden tanımlayan bir pencere. Gelecekte belki de telefonlara bile ihtiyacımız kalmayacak. Her yeni teknoloji gibi akıllı gözlükler de hem fırsat hem soru işaretleri getiriyor. Ama bir şey kesin, gelecek artık gözlerin önünde şekilleniyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor.

Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

gece, yıldızlar, gökyüzünün sırları. İnsanlık yüzyıllar boyunca gökyüzüne baktı. Yolunu bulmak, zamanı anlamak ve evreni çözmek istedi. Ve bir gün tüm bu sırlar tek bir aletin eline sığdı. Usturlap. Kozmik keşiflerin öncüsü olarak kabul edilen eşsiz bir araç. Usturlap'ın hikayesi antik çağa kadar uzanıyor. Kelime kökenine baktığımızda Yunanca yıldız ve alıcı anlamlarına gelen astro ve labon kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani usturlap bir yıldız yakalayıcısıdır. İlk örnekleri Yunan astronom Hiparkos'a atfedilir. Sonra Battamyus onu geliştirdi. Ama gerçek altın çağını İslam dünyasında yaşadı. El-Biruni, El-Sufli ve Zehravi gibi alimler onu gökyüzünün anahtarına dönüştürdü. Peki, pek çoğumuzun adını bile duymadığı bu alet nasıl çalışır? Usturlap, düz bir metal plaka üzerinde gökkürenin bir haritasını taşıyordu. Hareketli bir plaka, yıldızların yerlerini gösteren şablonla birleşiyordu. Kullanıcı, aletten yıldızı görerek bir hat çeker, sonra bu çizimi ölçülerle okurdu. Bu basit ama zekice yöntemle güneşin yüksekliği, yıldızların konumu, saat ve kıble yönü hesaplanabiliyordu.

Küçük bir çemberin içinde koskoca evrenin düzeni saklıydı. Hem bir saat, hem bir pusula, hem de bir takvimdi. Kah gemicilerin yoldaşı oldu, kah medreselerde bir ders aracı. Usturlap, ilimle sanatı aynı gövdede birleştirdi. Orta Çağ'da İslam coğrafyasından Avrupa'ya yolculuk

Endülüs ve İtalya üzerinden bilimin en kıymetli hediyesi olarak Batı'ya ulaştı. Keşif çağında denizcilerin en güvenilir yoldaşı haline geldi. Okyanuslarda yön bulmak artık yıldızlarla

Osmanlı Sarayı'nda ince işlenmiş zarif usturlaplar üretildi. Aynı zamanda bir sanat eseri olan bu aletler, mühendislerin, din alimlerinin ve seyyahların elinde ışıldadı. Zamanla yerini daha gelişmiş aletlere, sonrasında teleskop ve modern cihazlara bıraktı. Ama izi hiç silinmedi. Bugün GPS, harita uygulamaları ve akıllı telefonlar hepsi bir bakıma o ilk yıldız haritasının torunları. Gökbilimcilerin yıllar süren emeğiyle yıldızları ölçmek ve haritalandırmak amacıyla kullanılan usturlap sadece bir alet değil, insanlığın gökyüzüyle kurduğu bağın, merakın ve bilgeliğin sembolü.

uçak penceresinden dışarı baktığınızda kanadın altındaki devasa motorları görürsünüz. İçinden milyonlarca litre hava geçer ve o motorlar sayesinde tonlarca ağırlıktaki uçak gökyüzüne yükselir. Peki nasıl olur da bu dev metal kütleler gökte süzülür? Jet motoru bir uçağı ileriye nasıl iter? Arkasında nasıl bir sistem vardır? Gelin jet motorlarının içine doğru bir yolculuğa çıkalım. Jet motoru temel olarak havanın sıkıştırılıp yakılması ve geriye doğru püskürtülmesiyle çalışan bir itki sistemidir. Newton'un 3. yasasına dayanır. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Yani hızla arkaya hava püskürtülür ve uçak öne doğru itilir. Bu kadar basit görünse de jet motorunun içinde inanılmaz karmaşık bir teknoloji gizlidir.

jet motorunun içi temelde 5 ana bölümden oluşur. Hava girişi, sıkıştırıcı, kompresör, yanma odası, türbin, egzoz. Her bölüm bir sonraki aşama için havayı hazırlar. Jet motoru çalışmaya başladığında önündeki büyük fanlar dönmeye başlar. Bu fanlar sayesinde dışarıdaki hava motorun içine doğru çekilir. Hava yüksek hızda ve düzenli bir akışla içeriye alınır. İçeri alınan hava kompresör adı verilen bölümde çok yüksek basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılır. Bu kısımda döner ve sabit kanatlar vardır. Hava her basamakta biraz daha sıkıştırılır. Yaklaşık 20-30 kat basınca kadar çıkar. Hava neden sıkıştırılır? Çünkü sıkıştırılmış hava yakıtla daha verimli ve güçlü yanar. Bu da daha fazla itki demektir. Yüksek basınçta gelen hava yanma odasında yakıtla karıştırılır. Bu karışım ateşlenir. Ortaya çıkan şey

çok yüksek sıcaklık, kenleşen gazlar ve büyük bir enerji patlamasıdır. İşte bu patlama motorun kalbidir. Yüksek sıcaklıkta ve basınçta çıkan gazlar arkadaki türbini döndürür. Türbinin dönmesi ise sadece egzozu değil, ön taraftaki kompresörü ve fanları da çalıştırır. Yani sistem kendi enerjisini kısmen kendi üretir. Dönen türbin, kompresör döner, hava çekilir, yanma devam eder. Jet motoru bu döngü sayesinde sürekli çalışabilir.

aşamada yanma sonucu oluşan sıcak gazlar daralan bir çıkış borusundan yüksek hızda dışarı atılır. Bu hızlı hava akışı uçağa ileri yönde büyük bir itki kuvveti kazandırır. İşte bu püskürme hareketi jet motorunun jet olmasını sağlar. Etkili her kuvvet eşit ve zıt bir tepki doğurur. Motor arkaya doğru hava püskürtür, uçak ileri doğru itilir. Bu prensibe reaksiyon hareketi denir. Aynı prensip roketlerde de geçerlidir ama roketler kendi oksijenini taşırken jet motorları havadaki oksijeni kullanır. Motorları inanılmaz sıcaklıklarda çalışır. Bunun için özel soğutma sistemleri ve yüksek dayanımlı alaşımlar kullanılır. Motor ayrıca yüzlerce sensörle sürekli izlenir. Bir titreşim, bir sıcaklık artışı ya da bir hava akımı bozukluğu hemen fark edilir. Modern jet motorları 1 litre yakıtta 30 ila 40 kilometrelik yol alabilir. Bu salınımı azaltılır hem de yakıt maliyeti düşer. Yeni nesil motorlarda elektronik kontrol sistemleri, yapay zeka destekli uçuş analizleri, sessiz fan teknolojisi, hibrit elektrikli destek birimleri kullanılır. Motorları sadece uçağı değil, çağları da ileriye taşır. İçinde aerodinamik, termodinamik, malzeme bilimi, elektrik, elektronik ve yazılım mühendisliği bir arada çalışır. Dışarıdan sadece dönen bir fan gibi görünür. Ama içinde dakikada 10 bin kez dönen parçalar, binlerce derece sıcaklık, saniyede tonlarca hava geçişi vardır. Ve tüm bunlar tek bir amaç için çalışır. İnsanı gökyüzüne taşımak.

konuşuyorlar, gözlüyorlar, kaydediyorlar. Bir zamanlar sadece hobiydi. Şimdi her alanda hayatın içindeler. Tarımdan sinemaya, güvenlikten kargoya kadar. Gelin drone teknolojisinin gökyüzüne yazdığı hikayeye birlikte bakalım. Drone uzaktan kumanda edilebilen insansız hava aracıdır. İngilizce'de uğultu anlamına gelir. İlk olarak askeri amaçla geliştirildi ancak teknoloji geliştikçe sivil kullanım alanları da genişledi. Sensörler, GPS, kameralar ve yapay zeka ile desteklenen dronlar bugün artık sadece uçmuyor, görüyor, algılıyor, karar veriyor. Gelin bu teknolojinin kullanıldığı alanlara birlikte bakalım. Geleneksel tarım yerini akıllı teknolojiye bırakıyor.

Dronlar tarlaları haritalıyor, bitkilerin sağlığını analiz ediyor. Hazırlanan haritalara göre nokta atışı, gübreleme ve ilaçlama yapılıyor. Zamandan tasarruf, üründe verimlilik, kimyasalda azalma. Tarımda drone teknolojisi hem doğayı koruyor hem üreticiyi güçlendiriyor.

dronlar deprem sonrası enkaz alanlarını tarayarak canlıların yerini tespit edebiliyor. Sel veya yangın bölgelerinde ulaşım olmayan alanlara gözlem imkanı sağlıyor. Ayrıca haritalama yetenekleri sayesinde kriz yönetimi planlaması daha bilimsel yapılabiliyor.

yüksekten bakan kareler filmlere, belgesellere, haberlere yeni bir göz eklendi. Drone. Artık helikopter gerekmiyor. Daha az maliyet, daha çok açı, daha çok estetik. Belgeselciler içinse yeni anlatı teknikleri sunuyor. 360 derece panoramik çekimlerle mekanın bütünsel algısını vermek mümkün. Şehir güvenliği, kalabalık yönetimi, hudut kontrolü. Dronlar artık polis ve askerlerin en büyük yardımcısı.

yüz tanıma, ısı sensörü ve canlı yayın özelliğiyle donatılan güvenlik dronları şüpheli hareketleri tespit edip merkeze bildiriyor. Artık paketler gökten geliyor. Drone kargolar özellikle ulaşım zorluğu olan bölgelerde hayatı kolaylaştırıyor. Dağlık köylere ilaç, kıtlık bölgelerine yiyecek ya da siparişlere hızlı ulaşım gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Böylece teslimat süresi %70 oranında azalıyor.

yamaç paraşütü, yarışlar, doğa yürüyüşleri, dronlar sporu ve macerayı farklı açıdan kaydediyor. Turizmde ise drone turlarıyla tatil bölgeleri gökyüzünden tanıtılıyor. Ünlü oteller, şehir turları, tarihi yerler artık drone lensinden yayınlanıyor. Yapay zeka ile kendi kendine karar veren dronlar geliyor. Sürü drone teknolojisi binlerce drone'un eş zamanlı hareket etmesini sağlayacak. Ayrıca hava taksiler ve yolcu dronlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. Yakın gelecekte bir yerden bir yere drone'la gitmek mümkün olacak.

Artık insan gözünün yetmediği yerde teknoloji var. Dalışlar, sonarlar, robotlar ve dronlar denizin sırlarını

gizemini açığa çıkarıyor. Derinliklerde sadece balıklar yok. Uzaktan kumandalı ve otonom sualtı araçları en karanlık noktalara iniyor. ROV'ler, uzaktan kumandalı araçlar, kameraları, kolları ve ışıklarıyla bir dalışçıdan çok daha derine inebiliyor.

AUV'ler, otonom araçlar, kendi başına hareket ederek okyanus tabanını haritalıyor. Batık gemiler, yeni mercan resifleri, kayıp şehirler artık bir drone'un merceğinde. Sesin gücüyle denizin haritası. İnsan gözünün göremediğini ses dalgaları ortaya koyuyor. Multibeam sonar sistemleri deniz tabanının detaylı 3D haritalarını oluşturuyor. Balık sürülerinden kayıp gemilere kadar suyun altındaki her hareket takip edilebiliyor. Birkaç yüzyıldır kayıp sanılan batıklar artık sonarla birkaç saat içinde bulunuyor. İnsan elinin yetmediği yerde robotlar devrede. Derinlerdeki en kırılgan eserler robotik kollarla güvenle çıkarılıyor. Bu robotlar mercanlara zarar vermeden küçük parçaları tutup yüzeye taşıyabiliyor. Aşırı basınca dayanıklı yapılarıyla insan dalışının imkansız olduğu bölgelere rahatlıkla ulaşıyor. Hatta bazıları laboratuvar gibi çalışıyor. Su altında anında ölçüm yapabiliyor. Artık derinlere dalmadan okyanusun içinde gezebilirsiniz. Sanal gerçeklik su altındaki görüntüleri insanlara birebir yaşatıyor. Müzelerde ve bilim merkezlerinde izleyiciler sanal gerçeklik gözlüğüyle denizin altında geziyor. Antik bir batık geminin içinde yürümek, mercanların arasında yüzmek artık mümkün. Sualtı araştırmaları sadece bilim için değil, insanlık için eşsiz bir deneyim. Denizin en karanlık noktalarına inmek, bu artık insan için de mümkün. Özel tasarlanmış mini denizaltılar 10 bin metrenin altına inebiliyor. Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru bile bu araçlarla keşfedildi. Bilinmeyen canlı türleri, eşsiz coğrafi oluşumlar ve tarihi kalıntılar derin deniz araçları sayesinde gün yüzüne çıkıyor. Okyanuslar artık korkutucu bir gizem değil, dijital çağın ışığıyla aydınlanan yeni bir keşif alanı.

pedala teknoloji katıldı. Yaşam tarzımız değişti. Ulaşımdan spora, sağlık takibinden güvenliğe kadar pek çok alanda teknoloji bizimle birlikte. Peki ya bisiklet dünyası? Sıradan bir bisikletle yola çıktığınızı sanıyorsunuz ama teknoloji pedalınıza kadar geldi. Gelin dijital çağda bisikletin geçirdiği evrime ve sürüş deneyimini baştan yaratan yeniliklere yakından bakalım. Bir, akıllı bisikletler. Bir bisiklet düşünün. Hızınızı, kalp ritminizi, rota bilginizi, hatta çalışmalarınızı

alınma durumunu bile anlık takip edebiliyor. İşte bunlar akıllı bisiklet teknolojisinin birer parçası. Entegre GPS modülleri, Bluetooth ve LTE destekli iletişim sistemleri sayesinde kullanıcılar cep telefonları üzerinden bisikletin tüm verilerini görebiliyor. Dahili jiro sensörler ve hareket algılayıcılar çarpışma ya da kaza anında acil durum bilgilerini belirlenen kişilere iletebiliyor. Bir anlık sapma ya da tehlike teknoloji sayesinde önlenebiliyor. İki, elektrikli bisikletler. E-bike, yüksek tepelere zahmetsizce tırmanabilmek mi, yoksa kendinizi çok yormadan uzun mesafeler mi kat etmek istiyorsunuz? İşte e-bike, yani elektrikli bisikletler bu noktada devreye giriyor. Elektrikli bisikletler, pedal destekli ve tamamen elektrikli motorlu olarak ikiye ayrılıyor. Bir yandan spor yaparken, bir yandan destek almanız mümkün. Lityum-iyon bataryalarla ortalama 40 ila 100 kilometre arası menzil sunan bu bisikletler hem şehir hayatında hem de doğa yollarında rahatlıkla kullanılıyor. Yüksek torklu motorlar zorlu arazilerde dahi kontrolü kaybetmeden yol almanızı sağlıyor. Ayrıca geri şarj edilebilir fren sistemleriyle enerji geri kazanımı da mümkün. Üç, giyilebilir teknolojiler ve akıllı ekipmanlar. Bir bisiklet kaskı düşünün. İçinde kamera var, GPS var, ışık var. Ya da eldiveninizle direksiyona dokunmadan sinyal verebildiğinizi. İşte giyilebilir teknolojilerin bisiklet sürücülerine sunduğu imkanlar. Akıllı kasklar, arka ışıkları ve sinyalleriyle sürücü güvenliğini artırırken, yol durumu uyarılarını da sesli olarak iletebiliyor. Bazı kasklarda dahili kamera, mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Böylece yolculuklar kayıt altına alınabiliyor ve aramalar kasktan yapılabiliyor. Akıllı eldivenler ve jaketler sürüş esnasında sinyal vermek, görünürlüğü artırmak ve hatta nabız, vücut ısısı gibi verileri anlık izlemek için tasarlandı. Beş, bisiklette nesnelerin interneti ve akıllı altyapı. Yollarla konuşan bisikletler geliyor. Bir kavşaktaki ışık, yaklaşan bisikleti algılayıp yeşil ışığı uzatabiliyorsa ya da bisiklet park yerini kendi kendine buluyorsa bu gelecek değil, günümüz. IoT teknolojisi bisikleti bir ağ parçası haline getiriyor. Hem bisiklet, hem yol altyapısı, hem de mobil uygulamalar birbiriyle haberleşiyor. Akıllı şehir projeleri kapsamında bisiklet yollarına entegre sensörler sürüş yoğunluğunu analiz ediyor ve ulaşım planlamasına katkı sağlıyor. Yol yüzeyindeki fiziksel bozulmalar, sıcaklık ve nem verileri bisikletçilerin mobil cihazlarına anlık olarak iletiliyor. Teknolojik tatil yollarında bisikletin yeri büyük. İster şehirde, ister kıyıda, güvenli, konforlu, veri odaklı ve sürdürülebilir bir ulaşım için teknoloji ve bisiklet artık ayrılmaz bir ikili. Siz de pedallara sadece güç değil, teknoloji katmaya hazır mısınız?

Eski zamanlar kıtalar arası yolculuklar günler, hatta aylar sürerdi. Gemilerle denizler aşılır, uzaklara varmak sabır isterdi. Uçakların ortaya çıkışıyla bu süre saatlere indi. Artık bindiğimiz bir uçak dünyayı küçük bir yer haline getirmişti. Fakat insanlığın hız arayışı hiç durmadı. Ve şimdi çok daha hızlı, çok daha cesur bir çağ başlıyor. Karşınızda hipersonik ulaşım.

sesin 5 katı hızla giden bir uçak düşünün. New York'tan Londra'ya sadece 90 dakikada vardığınızı ya da İstanbul'dan Tokyo'ya bir film süresinde ulaştığınızı. İşte hipersonik teknoloji bu hayali gerçeğe çeviriyor. Bu uçaklar atmosferin en üst katlarında ses bariyerini defalarca kırarak ilerliyor. Özel alaşımlı gövdeler, yüksek ısıya dayanıklı malzemeler ve son derece gelişmiş aerodinamik tasarımlar sayesinde havada adeta bir mermi gibi süzülüyorlar. Yolcular için ise konfor yeniden tanımlanıyor. Dev pencereler, geniş kabinler ve titreşimi en aza indiren teknolojiler. Bu yolculukta sadece hız değil, konfor da en üst seviyede. Hipersonik ulaşım sadece ticari uçuşlarla sınırlı kalmayacak. Askeri alanda çoktan oyunun kurallarını değiştirmeye başladı. Daha hızlı sevkiyat, daha kısa sürede müdahale ve yeni stratejiler. Bu teknoloji gelecekte güvenlik dengelerini de yeniden yazacak. Elbette önünde engeller de var. Yüksek maliyetler, yoğun yakıt tüketimi ve güvenlik sorunları. Ancak her yeni proje bu engelleri aşmaya bir adım daha yakınlaşıyor. İnsanlığın hayali açık. Kıtalar arasında saatlerde yolculuk etmek, zamanı küçültmek ve dünyayı daha da yakınlaştırmak. Düşünün, sabah İstanbul'da toplantıya katılıp akşam New York'taki ailenizle akşam yemeğine oturabilirsiniz. Turizm, ticaret, diplomasi ve günlük yaşam bu hızla baştan yazılacak. Geçmişte uçaklar dünyayı küçülttü. Şimdi ise hipersonik teknoloji zamanı küçültüyor. Geleceğin ulaşımı sesin ötesinde bir hızla geliyor.

20. yüzyıl Amerika'sı. Uzay yarışının en gergin günleri yaşanırken gökyüzüne uzanan rotalarda insanlık için hayati hesaplar yapılıyordu. Bu hesapların ardındaki zeka devrimsel bir kalemin sahibiydi. Bugün NASA tarihindeki en önemli isimlerden birini, Katherine Johnson'ı tanıyoruz. ...1918'de Batı Virginia'da doğdu. Çok küçük yaşta sayılara olan merakıyla dikkat çekti. Henüz 10 yaşındayken liseye başladı. 18 yaşına geldiğinde ise üniversiteyi en yüksek dereceyle bitirdi. Onun için matematik sadece rakamlar değil, evrenin diliydi.

1953'te NASA'nın öncü kurumu NSA'de çalışmaya başladı. Burada Human Computer yani insan bilgisayar olarak görev yapıyordu. Catherine sadece hesapları yapmıyor, nedenini sorguluyor, sorular soruyordu. Bu merak onu kısa sürede diğerlerinden ayırdı. ...1962'de tarihe geçecek bir olay yaşandı. Amerikan astronot John Glenn yörünge uçuşuna hazırlanıyordu. Bilgisayarlar rotaları hesaplamıştı ama Glenn tam güvenmedi. Catherine'e sorun, o onaylarsa uçarım dedi. Ve Catherine Johnson'ın hesaplarıyla John Glenn uzaya çıktı. Aynı kalem 1969'da Ay'a inişin rotalarında da devreye girdi. Apollo 11'in başarısı bilgisayarların hesaplarının ötesinde onun inanılmaz dikkati ve matematiksel dehasıyla da şekillendi. Catherine Johnson, NASA'da 30 yılı aşkın süre çalıştı. Mercury programından Apollo'ya, uzay mekiği projesine kadar sayısız kritik görevin kilit ismiydi. 90'ın üzerinde makale ve rapor yazdı. Her satırı uzay tarihinin tuğlalarından biriydi. O sadece bir matematikçi değildi, aynı zamanda Amerika'da ırkçılığın ve cinsiyet ayrımcılığının yoğun olduğu bir dönemde kararlılığıyla sınırları aşan bir öncüydü. Siyahi bir kadın olarak bilimde yerin yok diyenlerin tüm önyargılarını kırdı. ...2015'te Amerika'nın en yüksek sivil nişanı Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. NASA onun adına dev bir araştırma tesisine ismini verdi. ...2016'da Hollywood onun ve arkadaşlarının hikayesini Gizli Sayılar filmiyle beyaz perdeye taşıdı. Catherine Johnson, yıllar boyunca gölgelerde kalan bir kahramanken bu film sayesinde tüm dünya onu tanıyıp alkışladı. 2020'de 101 yaşında hayata veda etti ama arkasında bir miras bıraktı. Sayılarla geleceği çizen, merakla engelleri aşan, cesaretle bilime yol gösteren bir hayat. Catherine Johnson sadece rakamları değil, insanlığın yıldızlara yolculuğunu da hesaplayan kadın. NASA tarihinin kadın kahramanlarından biri. Bugün evreni keşfederken onun zarif ve keskin zekasının izleriyle yol alıyoruz.

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bilgiye saniyeler içinde ulaşıyoruz. Yapay zeka dünyayı yeniden şekillendiriyor. Ama büyük sorun şu: bu teknoloji gerçekten neye mal oluyor? Her soru, her cevap, her küçük yapay zeka işlemi arkada gözle görünmeyen bir tüketimi tetikliyor. Cihazların değil, sunucuların gizli susuzluğu. Bir çay kaşığının 15'te biri oranında su. Bu oran OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre ChatGPT'nin ortalama bir sohbette kullandığı su miktarı. Sizin sorduğunuz her soruda yapay zeka aslında bir damla su tüketmiş oluyor. Yapay zeka suyu nasıl mı tüketiyor? Cevap o kadar da karmaşık değil. Devasa veri merkezleri milyonlarca işleme güç yetirebilmek için tonlarca temiz suyla soğutuluyor. Bir sohbet açıyorsunuz. Sadece kısa bir metin yazdırıyorsunuz. Ama bilim insanlarına göre bu işlemin arkasında bir şişe suya denk tüketim var. Yapay zekanın her cevabı gözden uzak bir damlayı daha azaltıyor. Aslında gerçek değişmiyor. 21. yüzyılın en büyük stratejik kaynağı artık su. Savaşların, göçlerin ve krizlerin odağındaki bu kaynak şimdi dijital çağında gizli yakıt haline geldi. Soru şu: geleceğin internet

0: kazaneni Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: fırsatını kaçırma.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Düz geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7.

0: Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: Güçlü partneriniz CV Enerji.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
7: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
8: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
7: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
9: Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırttık.
8: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
7: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak yarın 20'de Ağbara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sevgili seyirciler. Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler bir şey verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ, bağımsızlık organımız, en değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ, yani optosensoryo-nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi sinirlerle?
1: Evet, sensoryal kısmı yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyetlerimizin %40'ı görme ve göz hareketleriyle ilişkili olarak gerçekleşiyor. Yani o kadar önemli bir yer işgal ediyor. Bir de motor kısmı var, cisimleri izlememizi sağlayan gözümüzün hareketleriyle. Yani gözümüze nasıl bakmalıyız sorusu tabii bu yaşa göre değişen bir kavram. Çünkü her yaşta ya da her yaş diliminde, her dekatta görülebilen hastalıkların sıklıkları söz konusu. Bu nedenle o yaşa göre bunu söylemek lazım. Mesela çocuklar için kırılma kusurları konusunda, hipermetropi, miyopi gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
0: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor. Daha zekası düşük olarak algılanıyor falan değil mi?
1: Sosyal, sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmeli. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş, yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
0: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
1: evet, yani özellikle
0: gibi, değil mi?
1: 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkes de yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir, ağrı yapmıyor. İkincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
0: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle. Ya.
1: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarm etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa.
0: Onun dışında mesela güneşe bakalım bakmayalım. Yok televizyonu yakın seyrettik, evet, uzak seyrettik falan filan. Böyle şeyler var mı?
1: Şimdi güneş konusu tabii. Güneş toksik, oksidasyonu artıran bir şey olduğu için, çevre faktörü olduğu için ve direkt de kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
0: Artırıyor.
1: İkincisi retinaya toksik, yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigaradan yine sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retina hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
0: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
1: Yani göz kaşımak şöyle.
0: Şöyle bir.
1: Göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekliyse de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
0: peki,
1: gerekir.
0: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
1: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış
0: bir
1: organ.
0: Bir lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
1: Ay yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
0: Oğlum yapma gözün bozulur. Biraz uzağa gel. Bu doğru değil yani.
1: Ha şöyle...
0: Gözün bozuk zaten. O yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
1: Ha, yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir. Duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar. Yakın okuma...
0: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani, değil mi?
1: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
0: yakına da... Yakına baktım, uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
1: Yani şu

0: Anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında, bizim toplumumuzda da öyle, %33
1: bu miyopi. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor?
0: Evet,
1: gökyüzü görmemekten.
0: Evet, çok ilişkili. Yani dış aktivitelerin azalması, bu sanal medya, yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
1: böyle
0: bağlı.
1: Böyle sürekli zaten evet, etrafı görmeyi unutuyor herhalde,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
1: Evet. Sizin gözleriniz nasıl, var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak gözlüğü de kullanıyorum. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, hele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
1: Evet,
2: şimdi, son 10 yılda arttı bu.
1: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlikte kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.
2: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
1: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
2: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış. Böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
1: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor, hatasız olmuyor. Hatayı yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa ben yanlış yapmışım, çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
2: Yani keşke hata yapmışım, bunu yeniden bir ele alalım, nerede hata yaptık, neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını ya sağlayacak.
1: Gerçek lider
2: yola
1: bunu düşünüyordur
2: tabii,
1: zaten.
2: Tabii.
1: Ama çakma lider, yani sonradan olmaya çalışan, bunu evet, hesaplayarak belki doğruyu
2: olabilir,
1: bulmaya çalışıyor olabilir,
2: olabilir
1: değil mi?
2: Olabilir ama örnek veriyorum, işte kitaptaki, çok da ipucu vermeyeceğim ama
1: verin.
2: Örneğin Spartaküs. Tabii filmlere konu olmuş, romanları yazılmış değil mi? Hepimizin de adını, çocukların
0: evet,
2: bile
0: evet,
2: hemen bilebildiği bir lider değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda, tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı olabilir.
1: Şimdi lider olmak değil veya başarılı olmak, başarılı kalmak zor galiba, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: En zor o. Yoksa herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
2: Tabii onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz. Bizi düşüren veya
1: yıkıp çıkaran. Peki liderlerin gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani

0: Şimdi bu sizin söylediğiniz böyle biri var mı? Bence yok.
1: Var yani. Her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş, tamam, veya bir şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur. Ve onu yapanların hiçbirinin de arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
0: Tabii koçluk yani. Evet. Profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şeyi anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik? Ben onlara ihtiyaç
1: şöyle bir
0: var.
1: Şey var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
0: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
1: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım sayılı, bunu al filan, doları olacak, bu şu olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
0: Evet. Doğrudur. Yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
1: Gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
0: Tabii.
1: Değil mi?
2: Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
1: o ayrı, o bilginin akışı. O evet, ayrı yani. Evet.
0: O biraz tabii danışmanlık da işin içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl, çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet, yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği
1: peki
0: var.
1: Peki mesela koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
0: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
1: Mesela benim tanıdıklarım var, yapay zekayı öğretmişler.
0: Doğrudur.
1: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa, özgüven ya, vermek
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir takım hatta anladım, kritik kararlarında da onu mu
0: vallahi,
1: yapayım, bunu mu yapayım diye.
0: Valla şimdi o koçluk, çok pardon, o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılığı, spiritüel bir mesele veya işte birilerine gaz vermek gibi bir iş olmadığını, hakikaten bir insanın bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedefe giderken neyi nasıl düşünmesi gerektiğini, stratejilerini belirlemesini, bariyerlerini fark etmesini.
1: Koçluk psikologluğun kurumsal versiyonu gibi mi biraz?
0: Psikologlukla hiç ilgisi yok. Psikolog orada bir kişinin geçmişiyle ilgili konuşabilir. Geçmişindeki problemleri, bir takım arazları çalışabilir. Orada bir analiz yapılır. Ama koçun ele aldığı konu bugünlük bir konudur. Bugünden geleceğe doğru nasıl bakacağını çalışır. Geriye doğru çok tekrarlayan bir mesele varsa zaten koçun orada artık işi
1: hayır,
0: yoktur.
1: Ama bir geriye doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, öyle gidecek. Hepsi öyle gidiyor.
0: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak,
1: yok ama yani
0: tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
1: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel bir şey de olsun. En zor verilen cevaptır bu yani, o yanlış tespit etmek değil mi?
0: Ama şunu diyebiliyor insanlar.
1: Kabul ettirmek daha doğrusu.
0: Kişi zaten kendisi bu yorumu

0: yapıyor. Koç bir yargıda bulunamıyor, bulunamaz. Öyle bir sınırı yok. Dolayısıyla da der ki nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya o lafı ona söylemesem iyiydi diyebilir. Ya da aslında o kararı erken aldım diyebilir. Tamamen kendi yorumu, kendi düşüncesi, kendi duygusu. Dolayısıyla da koçluk orada tarafsız kalmak zorunda. Ve liderlerin de koçları olursa bence iyi olur diye.
1: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum, asistanlarım var.
1: Lidersiniz siz de değil mi?
0: Tabii, yani lider, evet.
2: Direktörüyüm, yani lider miyim bilmiyorum, onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor ve değişik hiyerarşik seviyedeler, asistanlar, işte akademisyen adayları ve akademikler var. Yani bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
1: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz.
2: Ben...
1: Veya neyse yani evet, terfi edecek, etmeyecek, iyi, kötü. Değil mi?
2: Evet.
1: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
2: Ya tabii ki farklı. Şimdi ben, doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademik sen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumdayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
1: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Ya bir motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
2: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler yani olabilir.
1: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
2: Yok, orada? Ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
1: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun mesela neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o tipleri?
2: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistan üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
2: Evet, tabii.
1: Yani, kim doğru, kim yanlış?
2: Tabii. Yani
1: bakmadan.
2: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
1: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
2: Ha, kesinlikle değil.
1: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider de, psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
2: Anladım, tabii.
1: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının yaptığı bir şeyi ben yaptım, yani profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla, dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
0: Hayır. Yapan var, yapmayan yani var tabii.
1: Şeysi var, bunun istatistiği var. Yani CEO'ların %40'ı mı ne, hani
0: böyle manipülasyon mu yapıyor?
1: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede, yani bunun şeyleri var.
0: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi, yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafe

0: Mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir ve orada istenmeyen
1: yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
0: Tabii, zaten öyle en iyi kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor. Ve iş yerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
1: Bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından, bir de hani kadının dediği
0: beyanı
1: esastır deyip, yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde, yani aileler karakolluk oluyorlar, hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
0: Şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de
1: her hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
0: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
1: Çok kolay bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici de ben yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
0: Şöyle söyleyelim. İşte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete girip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık, herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları çok iyi biliriz.
1: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
0: Ama
1: her şeyi yapıyor
0: işte
1: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda, her an oluyor
0: var
1: yani.
0: Var tabii. Ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarını kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır
1: yani
0: bir şey.
1: Yani itibarına tabii herkes bir kere
0: namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa
1: tabii bunlar zaten
0: bunlar çok
1: bunlar
0: ağır
1: zaten
0: şeyler.
1: Kriminal şeyler, suç bunlar.
0: Yani zaten
1: yani
0: suç unsurundan.
1: Yani o zaten suç, kriminal ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç. Onu peki. Zaten hakaret ettiyse suç zaten.
0: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? Terfisi engellenmiş mi? Ücret artışları hakkaniyetli değil mi? Doğru değerlendir.
1: Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu? Herkes mi uğruyor? Eğer
0: evet.
1: Bir tek o uğradığını
0: i̇şte,
1: iddia ediyorsa orada da bir sorun var.
0: Bütünsel olarak bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum, işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim. Beğenmemiş orayı. Orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı, buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla da o insanlar ne yapacak? Arkadaşım, yani senin

0: bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan, kabul etmiyorsan bunun karşılığı budur. Yani her şey etik, disipline uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Onun da hakkı, beğenmiyorsa söyleyecek, ama kalkıp da müşterinin yanında, çalışanın yanında hakaret ediyorsa, bağırıyorsa, onu rencide edecek bir şekilde davranıyorsa, elindeki işleri alıyorsa, işsiz bırakıyorsa, burada sistematik bir sorun olabilir. Mobbing sistematiklik zaten. Sistematik bir şekilde onu kafaya takıp yıldıracak şekilde bir takım davranışlara maruz bırakmak. Evet. Onu da ayırıyoruz çünkü. Ama işte kurum kültüründe de alay etmek, işte böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey, yok, normalleşiyorsa...
1: Kurum kültüründe olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
0: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları. Ve bitmiş, tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektöründe de çok var.
2: Çok,
0: çok sert çok. Bir ortam evet. Orası değil mi hocam?
3: Evet.
1: Şimdi
3: evet.
1: Doktorların da hayatı çok zor değil mi? Siz çok, çok ağır bir eğitimden geçip,
0: evet.
1: Ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar
2: evet.
1: Çalışıyorsunuz çok. Yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi değil mi?
2: Yani şöyle birlikte, şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğunuz insanlar da olabilir.
1: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim, yani patronlar diyelim, onlar üzerinden.
1: Hayır, yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor çok çalışmaktan
2: tabii,
1: dolayı.
2: Tabii.
1: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var. Gene yani bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor değil
2: çıkabilir.
1: Mi doktorlarda?
2: Tabii.
1: Neler yani. Oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisinde. Zaten sanatçılar çok çıkıyor biliyorsunuz.
1: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani işte yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle yani toplumun ama her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
1: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi.
1: Eskiden öyleydi.
2: Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
1: müşteri
2: dünyada...
1: mi oldu şimdi hastalığı?
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda ya da tersi.
1: Ama eskiden öyle değildi.
2: Eskiden öyle değildi. Doktor çok...
1: Hoca dedim mi, böyle bir hoca
2: tabii,
1: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlar da eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet
1: evet,
2: edebileceği.
1: Evet, yani bu çok bir normal hale geldi bu yani. Değil
2: yani,
1: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayalım. Bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir. Ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü bizim
0: olması
2: de itiraz
0: gereken
2: edeceğim.
0: Bu.
2: Tabii olması gereken
0: tabii.
2: Bu. Yani
0: tüm tarafların evet. Haklarının korunması, gözetilmesi evet. Gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek, bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani...
1: Yani benim şöyle bir şeyim var.
0: Genellememek de lazım.
1: Şiddette işte kategorize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım. Yani hepsi aynı şiddetin. Yani doğru. Çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet, ama burada hani tanımlamanın...
1: Oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman Bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa bunu fark etmiyor olması
0: katılıyorum.
1: Lazım.
0: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuştuğumuz, o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem var. Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte ya mahkemelerin yansıması gibi.
1: Kadın cinayetlerinin bence eğer artmasının bir sebebi varsa şu anda, kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
0: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili. Zaten istatistiklerde gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında, yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
1: Ama erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
0: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra gider yönetim kurulunda çalışır.
1: Olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
0: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
1: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
0: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şey de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte ya partilerde niye kadın kotası var?
1: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
0: Evet.
1: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman, ne zaman gümrük birliğine girdik, o zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
0: Evet, ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzuunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
1: erkeklerin
0: değil.
1: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
0: işte olmasın diye.
1: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
0: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun o ki zaman... erkeğin üstündeki bu yük de, bu kadar kodlama da olmasın. Aksel de yazık, erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış, sorumluluklar yüklenmiş. Yazık yani çok. Dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam. Çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
1: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında, doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam, büyük de olsa, neyse bu budur yani.
0: O zaman takım elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
1: tamam,
0: lazım.
1: Tamam, aynen öyle.
0: Onda,
1: ama
0: hemfikiriz onda.
1: Yok,
0: hemfikiriz.
1: Yani, aynen öyle.
0: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
0: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız
0: harika
2: var. 9 tanesi
0: çok
2: kadın.
0: Güzel.
1: Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlar daha az ama bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az, çok az kadın vardı. Şimdi onlarda da çok oldu.
0: Evet.
2: Bizim
0: çok
2: göz
0: iyi
2: branşında %55'i neredeyse kadın,
1: evet,
2: oldu.
1: Harika.
2: Pediatride yani çok çocuk hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın
1: siz
2: oldular.
1: Siz nasıl seçtiniz doktor olmayı?
2: Ha, doktor olmayı.
1: Sonra gözü de soracağım.
2: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Ya esasında mühendis olmak istiyordum, makine mühendisi olmak istiyordum.
1: Neydi birinci tercihiniz, mühendislik miydi?
2: Yok, tıp oldu. Tıp. Yani

0: o ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle yani.
1: Ne mühendisi olmak isterdiniz?
0: Makine mühendisi olmak istiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi. Ailem illa şey yazdığınca ben de tıbba geçtim.
1: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz veya neyi icat ederdiniz?
0: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim yani.
1: Böyle. Nasıl bir şey böyle yani? Nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
0: Yani mesela jeneratör üretmek isterdim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotivle ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
1: Ama aile baskısıyla mı?
0: Evet, yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle.
1: Ailede başka doktor var mı?
0: Yoktu, yoktu işte. O yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sana dediler tıbba gitsen.
1: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
0: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de...
1: TUS'un uzunu nedir?
0: Tıpta uzmanlık sınavı. Yani şu anda da var. Eskiden ihtisasa girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversite de yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde ihtisas yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı insan.
1: Gözde yukarıda değil mi bayağı?
0: Göz evet hep yukarıda oldu.
1: En tepede beyin mi var?
0: Yok, beyin aşağılarda.
1: Aşağılarda mı?
0: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji, yani nöbeti olmayan.
1: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
0: Fizik tedavi ve dermatoloji.
1: Yapmayın ha, tabii ya, çok oldu. Yazık bu ya.
0: Şu anda
1: çok
0: öyle, ilginç. Göz onların altına düştü.
1: Çok yazık değil mi bu? Bir yanlışlık yani, var burada yani demek.
0: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
1: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor hani alınmasın.
0: Eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
1: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
0: o
1: dersin.
0: O eskiden
1: de. Nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
0: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyonda çok farklı. Böyle şu andaki durum.
1: Gerçekten şaşırdım buna.
0: Evet.
1: Şimdi sizde gözlük var.
0: Evet.
1: Niye lens yok?
0: Kontak lens mi?
1: Kontak lens.
0: Yani kontak lens tabii ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
1: Bu yakın gözlüğü mü?
0: Evet, uzak yakın bu gözlük.
1: Üstü uzak, altı yakın.
0: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taktığınız bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
1: Peki ameliyat yani o bir lens değiştiriliyor bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
0: Şimdi şöyle gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları, hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
1: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey yok, olmuyor değil mi?
0: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
1: Nerede başlıyor?
0: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominant bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
1: Ama şimdi mesela şey şimdi yaklaştıkça yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil mi?
0: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
1: Yani o arttığı zaman miyopu azaltmıyor mu o yani?
0: Yok. O şöyle ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
1: Onu şey yani anlattım.
0: Mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri.

0: Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camını gözü çıkartarak
1: zaman yakını görmeye,
0: tabii, görmeye başlıyor. Öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında hatta 60 yaşına kadar yakın gözlüksüz
1: yakın gözlük,
0: rahat rahat yaşayabilirsiniz. Evet. Bunu şey o bir şans yani. Miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani. Ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını. 40 yaşından sonra, özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet, yani bir katarak cerrahisi esasında. Katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
1: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
0: Şöyle, şimdi bu akıllı mercek, bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12, 13, 15 yıl civarında bir şeyi var, geri planı var ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu. Daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil. Ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse, onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa, yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa, taktırmalarını öneririz.
1: Peki gözlük. Şimdi mesela gözü bozuk, yarım, bir, bir buçuk.
0: Evet.
1: Gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
0: Evet.
1: Ama bir takmaya başlıyor, gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
0: Evet.
1: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
0: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor, takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
1: takınca ağır... göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum ben, çünkü göz tembelleşiyor.
0: Yok,
1: ve görmemeye başlıyor.
0: Şöyle, tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz dekonşey oluyor, azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
1: Yani o zaman takıp takmamak bir karar veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
0: Şöyle, yani bu gençler için geçerli ya. Çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
1: Tam dozunda takması mı
0: yani
1: lazım?
0: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda, yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor, başı da ağrmıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa, yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
1: Hayatını idame ettirebiliyorsa, evet, ettirebiliyorsa sorun yoktur,
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26.

0: 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Onlar polis değil, suçlu değil. Onlar sadece Asya'nın ödül avcıları. Kahkahalara boğan komedi ve aksiyon dolu bir film. Ödül avcıları bu akşam 20'de A1'de.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla daha birlikteyiz. Ve onun hikayesiyle birlikte aslında önümüzdeki dönemde genç kadınlar için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Doktor Aslı Elif Tanıur Samancı bizimle. Biopropolis kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aslı mı? Elif hangisini kullanıyor?
1: Aslı'yı kullanıyorum.
0: Peki Aslı'yı kullanayım. Bize biraz anlatır mısınız peki kendinizi? Bugüne kadar neler yaptınız, eğitiminiz, hayatınız, kimsiniz diye bir önce sorarak başlayayım.
1: Tabii ki, seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzmanlığım arı ürünleri. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirdim. Aynı zamanda yine arı ürünleriyle ilgili bir master, bir de doktoram var. Yani aslında arı ürünleri üzerine iki master'ım var. Birisi

0: teknik, bir diğeri de işletme master'ı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde Executive MBA programında arı ürünlerinin uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi programını tamamladım. Ayrıca Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde de arı ürünleriyle, arı zehiri, propolis, arı sütüyle cilt bakım formülleri geliştirilmesi üzerine de yine bir doktoram var. Arı ürünleri uzmanıyım. Aynı zamanda da uzun yıllardır arıcılık sektöründeyim. Firmamız Biopropolis'te bildiğiniz gibi arı ürünleri konusunda uzman ve bu konuda ürünler geliştiren, üreten ve ihraç eden bir firma konumunda. Ben de halen CEO'suyum.
1: Peki nereden çıktı Aslan'ın bu arı sevgisi, arı ürünleri sevgisi? Nasıl başladı sizde?
0: Aslında ben üniversiteden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra gıda sektöründe çalışmaya başladım, özel sektörde. Yaklaşık 17,5 yıl özel sektörde çalıştım, beyaz yaka olarak. Ve özellikle bu deneyimin 13,5 yılı da bir bal firmasında geçti. Arge ve kalite direktörü olarak. Çok sayıda Arge projesi tamamlama, arıcılık sektörünün sorunlarını yakından görme fırsatı buldum. Ve bu sırada da benim ilk oğlum doğduktan sonra 10 aylıktan itibaren sık sık rahatsızlanmaya başladı. Ve bu rahatsızlığı 5 yıl boyunca sürdü. Bir ateşlenme problemi yaşıyorduk, yüksek ateş. Annem babam da doktor, annem de pediatrist. Buna rağmen çözüm bulunamıyor. Sık sık ilaç veriliyor, antibiyotikler. Ve 5 yaşına böyle geldi. 5 yaşında bir çeşit iç kanama başladı. Henoşönlein vaskülit olduğu sonradan teşhis edilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir otoimmün rahatsızlık. Ve doktor gezerken hani teşhis ve tedavi için son gittiğimiz doktorumuz, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz ki eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi, Taylan Samancı, o da şu an benim aynı zamanda ortağım hem de eşim. Neden dedi, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz, neden çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. İşte onun o sorusu beni bugün buraya getiren soru oldu. Daha ilk olarak oğlum için üretmeye başladığım propolisi daha sonra tüm insanlara ulaştırabilmek için ihtiyaç duyan, çünkü doğanın bütün faydalarını bir araya getiriyor arılar. Kovanda topluyor ve aslında bunu zaten üretiyorlar. Ülkemizde dünyada 3. büyük arıcılık ülkesi, 75 bin arıcımız, 12 bin bitki türümüz ve aynı zamanda 8.2 milyon arı kovanımızla dünyada 3.'yüz arıcılıkta. Dolayısıyla bu kadar güçlüyüz madem arıcılıkta, neden ülkemizde üretilmesin bu kıymetli ürünler diye düşünerek girişimcilik yolculuğuma 40 yaşından sonra çıkmış oldum.
1: Peki şimdi hep çok konuşuyoruz ama işte dünyanın 3. büyük arı ülkesi diyorsunuz ama bal konusunda özellikle çok tereddütte ve genelde de böyle acaba sahte mi bu bal, ya da işte bu balın üretimi doğru şartlarda mı yapılmış, ya da işte şeker mi yedirilmiş bu arıya gibi böyle farklı farklı aslında efsaneler var. Bize biraz anlatır mısınız? Arı nasıl bir hayvandır? Hem onu, hani bizim doğa için nasıl bir önemi var? Hem de bal dediğimiz şey nasıl daha iyi olur? Ya da biz iyi bal yiyebiliyor muyuz diye sorayım.
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında uzmanlık alanım benim. Yani hem akademik hem sektörel olarak da uzmanlık alanım ve uzun yıllardır da mücadele ettiğimiz bir alan diyelim. Gerçekten. Maalesef dünyada bu kadar kıymetli ürünler olduğu için, arı ürünleri, bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, bunların hem katma değeri çok yüksek hem de maddi değerleri yüksek ürünler, çok da fazla sahteleri yapılıyor. Dünyada halen satılan balın en az yarısının gerçek olmadığı, sahte olduğu biliniyor. Bunlar hem datalarla, verilerle doğrulanmış bir şekilde hem de raflardan alınan örneklerle doğrulanmış olarak söylüyorum. Yani bu sadece ülkemizin bir problemi değil, dünyanın da bir problemi. Ve aynı zamanda diğer katma değerli arı ürünlerindeki problem daha da büyük. %90'lara varıyor. Çünkü birinci üretici dünyada Çin, arkasından Hindistan geliyor. Yani kovan sayısı bakımından 10 milyon arı kovanı Çin'de, 9 milyon arı kovanı Hindistan'da, 3. Türkiye zaten. Çin dünyaya genellikle zaten çok büyük bir ülke. Doğru bir ürün üretiliyorsa da o zaten Çin'de kendi içinde tüketiliyor. Yani uluslararası ticarete girmiyor. Ama dünyadaki diğer ülkeler balığı ve diğer katma değerli arı ürünlerini, propolisi, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini Çin'den satın alıyorlar. Ve ürün formüllerini onlardan aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Sonuçta oradan satılan ürün gerçek olmayınca Çin propolisi mesela arılar, normal propolis biliyorsunuz bir ağaç reçinesi. Hı hı. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda bir antibakteriyel, antiviral, antifungal gibi yani artık bir dezenfektan gibi kullanıyorlar. Her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını ve gıdalarını bırakıp böylece kovanı aslında bakteri, virüs, mantarlardan propolis sayesinde korumuş oluyorlar. Ve tabii ki insanoğlu bunu elde ettiğinde ham propolis olarak kovandan bal mumuyla karışık bir halde elde edebiliyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz işlemden geçirirsek insan vücudu sindirebiliyor. Yani sıvı damla formuna getirilirse bu işlemde tabii ki bir know-how ve uzmanlık gerektiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ama piyasada numune aldığımızda ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yaptık. Biz firmamızı 2013 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduk. Teknokent'in, üniversitemizin destekleriyle, aynı zamanda COSGAP ARGE teşvikleriyle kurduk. Ve ilk yaptığımız çalışma aslında dünyada çok az standardı olan ya da hiç olmayan bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz alan, yani propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehrinin standartlarını oluşturma çalışmasını da eş zamanlı olarak başlattık. Bu çalışmada ilk adım şuydu. Dünya pazarlarından Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 23 ülkeden propolisleri topladık raflardan. Propolis adıyla satılan propolis damla, sıvı ekstrakt, bunları topladık. Oralarda fuarlara katıldıkça bu ürünleri satın aldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde de bütün bu ürünler analiz edildi. Bu arada Anadolu topraklarımızda üretilen propolis de eş zamanlı olarak. Bunları da arıcılarımızdan, biz zaten firma olarak sözleşmeli arıcılıkla çalışıyoruz. Arıcılarımıza malzeme, ekipman, alım garantisi veriyoruz. Temiz bir bölgede, temiz su kaynaklarının olduğu, temiz bitki örtüsünün olduğu, endüstriyel atık alanlarından uzak noktalarda üretim yapıyorlar. Bu ürettikleri ürünleri de elde ettik. Yani ham propolisleri topladık ve bunların ekstraksiyonlarını gerçekleştirdik. Sıvı damla forma getirdik. Bal mumunun ayrıştırılması ve insanoğlunun tüketebileceği o arının da kullandığı reçinenin elde edilmesi gerekiyor. Buna ekstraksiyon diyoruz bu işlemi. Bu işlemi de yaparak saf Anadolu propolisini Türkiye'nin farklı bölgelerinden de elde ettik. Neticede karşılaştırdığımızda analiz sonuçlarına, antioksidan özelliklerine bakıldı. Yani propolisin propolis olması için hangi antioksidan, fenolik, flavonoid bileşenleri içermesi gerekiyor? Bunlara bakıldı ve içerdiği propolis konsantrasyonuyla da bu değerlerin uyumlu olması lazım etken maddelere. Çünkü asıl ürünün faydası ya da kovanın faydası zaten o antioksidanlardan geliyor ve bunlar da bitkilerden geliyor. Buna baktığımızda şunu gördük. Ürünlerin yaklaşık, yani dünya pazarlarından 23 ülkeden yaklaşık %98'i, bakın çok ciddi bir oranda, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor bir defa. Bu çok önemli bir sorun. Peki %38'i hiç propolis içermiyor. Bakın rengi, tadı, kokusu propolise benziyor. Yani koyu kahverengi. İşte kokladığınızda propolis gibi kokuyor. Ama içinde hiç propolis yok. Yani aslında boyalı su. %50'nin üzerinde bir oran çok ciddi anlamda farklı derecede propolis içeriyor. Yani mesela etiketinde %30 yazılmış ama içinde %2 var gibi. Diğer kısmı da ya etiketindeki içerdiği propolis oranı belirtilmemiş ya da içerdiği yine miktardan daha düşük bir oranda, yani 50 ise 25 gibi farklı oranlarda etiketlenmiş ve bazı bileşenler eklenmiş ürüne propolis dışında, ama bunlar etikette de beyan edilmemiş. Yani böyle hatalı içerik beyanları da var. Nedeni de işte bir koruyucu katmış mesela, koruyucuyu beyan etmemiş gibi. bu tarz sorunları gördük. Yani çok korkunç.
1: İnsanlar sağlık için alıyorlar özellikle.
0: Aynen, çok korkunç bir durum. Ve bunu ben Uluslararası Bal Kongresi'ne katıldım. Apimondia'da, Kanada'da yapılıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresine. Orada sundum bu dataları.

0: Arı sütünde yine benzer bir tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında katma değeri arttıkça sahtecilik oranının da arttığını gördük. Ve bu dataları sunduk. Bu dataları sunduktan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu. Tabii kim sahte yapıyor? Herkes kendini biliyor. Bütün ülkeler ne yaptığını biliyor, ne ihraç ettiğini biliyor. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Uluslararası Standartlar Örgütü propolis standardının oluşturulması için bir çalışma grubu başlattı. Dolayısıyla bu çalışma grubunun çalışması sayesinde şu an ülkemizde ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü'nde arı sütü standardı var. Propolis standardı var. Yine ülkemizde de Tarım Bakanlığı'yla biz propolis, arı sütü, polen, arı ekmeğinin standartlarını çalışmaya başladık. 8 yıl sürdü bu çalışmalar. Hani kolay değil. Uzun yıllar süren emekler. Ama neticede Türkiye bu anlamda dünyaya ön ayak olmuş oldu. Biz de hem akademik anlamda hem sektörel anlamda firma olarak buna ön ayak olmuş olduk. Ve böylece mükemmel olmasa da en azından bir standardımız oldu. Yani bu ürünlerin analiz edildiğinde uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir standart ortaya çıkmış oldu. Halen standart çalışmaları Uluslararası Standart Örgütü'nde devam ediyor. Mesela propolis sıvı damla formunun, yani propolis özütlerinin çalışması devam ediyor. Yine polen standardı oluşturuldu. Arı ekmeği henüz yok, arı zehri henüz yok ama onların da çalışmaları başlayacak. Yani bu çalışmaları başlatmış ve bazılarını da bugüne kadar neticelendirmiş olduk. Peki dünya piyasasında nasıl dönüyor? Yani tüketici gerçek bal tüketiyor mu? Propolis tüketiyor mu? Bu tam kontrol altında değil halen. Çünkü maalesef sahtekar firmalar, yani bakanlığımız adımlar atıyor. Ülkemiz bu konuda çok ciddi çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani dünyada ben birçok ülkenin hem fiziken ziyaret etme, fuarlara katılma imkanı buluyorum. Biz zaten 36 ülkeye ihracat yapıyoruz kendi ürünlerimizi. Yurt dışı markamız da farklı, B&U. Belki hani yurt dışından bizi izleyenler varsa, Avrupa'da ve Amerika'da, İngiltere'de B&U markamızda ürünlerimiz bulunuyor.
1: Kaç ülkede varsınız?
0: Şu an 36 ülkedeyiz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika başta olmak üzere. Ama bunun dışında hani Asya ülkeleri, MENA bölgesi ve buralarda da bazı ülkelerde yine ürünlerimiz yer alıyor. Hem cilt bakım ürünleri hem de tabii ki takviye edici gıdalar ve gıda formüllerimiz de var. Bunları tüketiciler bulabiliyor ve bu ülkelerde biz de çok sık bulunuyoruz, fuarlara katılıyoruz ve raflardan da hala numuneler alıp inceliyoruz, pazarı takip ediyoruz. Hala sahtecilik devam ediyor. Yani bu oranlar çok da değişmedi. Hani hala balın, dünyada satılan balın yarısı hala sahte. Hala propoliste sahtecilik var. Çünkü bir şekilde bu rant kapılarının standart ve kodeksler dışında bir takım ticari engellerle de aslında önünün kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla bu adımlar atılırsa kısa ve uzun vadede bizim ülkemizde de atılması gerekiyor. Bizim ülkemizde şöyle bir fırsat var. Hani bal ithalatı bir anlamda yasak. Hani yasak değil ama yasak. Yani vergiler ona göre yüksek, bir takım standartlara uyması gerekiyor. Bir kontrol altında. Ama mesela diğer arı ürünlerinde de benzer çalışmaların yapılması lazım. Çünkü halen mesela Çin propolisi ülkemize hala gelebiliyor. Her ne kadar tebliğe göre artık yavaş yavaş analiz edilmeye başlanmış olsa da. Yani bu tarz ticari engellerle de biraz daha kontrol altına alınabilir. Ama tüketici her zaman %100 doğru balı tüketebiliyor. Şu an hala diyemiyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: Şimdi ticari olarak engellense de Türkiye'de de ticari olarak aslında ahlaksızlık var sonuçta.
0: Tabii.
1: Şimdi böyle bakıldığı
0: yani,
1: zaman
0: Türkiye'de de birçok firma var.
1: Bir vatandaş olarak ben
0: maalesef
1: nasıl seçeceğim?
0: Doğru
1: yani,
0: ürünü üretmeyen.
1: Bir bala baktığım zaman onun gerçekten bal olduğunu etiketi okuyarak anlayamadığımıza göre nasıl yapacağız?
0: Şimdi tabii ki burada tüketiciye düşen görev şu. Tabii ki zaten Tarım Bakanlığı son yıllarda biliyorsunuz bu balda sahtecilik konularını açıklıyor. Hatta bal dışında diğer gıdalarda da bulduğu uygunsuzlukları basına açıklıyor. Bir defa bunları tüketicinin takip ediyor olması lazım. Bu firmalar bazen bir firma açıyorlar, kapatıyorlar, başka firma açıyorlar, gene ticaretlerine devam ediyorlar. Yani bir defa bu tarz firmaların ürünlerini kesin almamaları gerekiyor. Yani ürün nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş,

0: Kimler tarafından üretilmiş, nasıl paketlenerek o rafa gelmiş, bu zincir ve silsileyi tüketicinin artık markaların beyan ettiği web sitelerinden, markalara ulaşarak, mail, WhatsApp, sosyal medya üzerinden sorular sorarak, analiz raporlarını isteyerek takip etmeleri lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. En doğru ve en sağlıklı üretim tarzı şu. Biz o yüzden öyle üretiyoruz bütün arı ürünlerimizi. Bir defa sözleşmeli arıcılık çok önemli. Aracıları ortadan kaldıran, doğrudan üreticiyle paketleyici firmayı buluşturan bir sistem. Biz bu sistemi Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamaya başladık. Ve arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi vermeye başladık. Arıcılarımız temiz bölgelerde ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balları tesisimize, bizim İstanbul Sancaktepe'de bir 10.500 metrekare Avrupa'nın ve MENA'nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi var. Buraya gönderiyorlar doğrudan. Burada biz analizlerini yaparak o bahsettiğimiz takviye edici gıdalar ve cilt bakım formüllerine dönüştürüyoruz ve buradan da her partiyi ayrıca analiz ederek ve sertifikalayarak dünyaya gönderiyoruz. Bu tesisin GMP, BRC, IFS, SEDEX gibi çok önemli sertifikaları var. FDA tarafından 2 defa denetlendi. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi cihaz ve kozmetik üretim alanlarımız var. Dolayısıyla 30'a yakın ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve kalite güvence sistemiyle yönetiliyor. Ve bu güvence sisteminden kapıdan içeriye giren her ham madde geçmek zorunda ve çıkan her ürünün her partisi de aynı analiz ve kalite güvence sisteminden geçmek zorunda. Bunları sorguluyor olması lazım tüketicilerin. Yani ben bu ürün nereden gelmiş, kaynağı neresi? Biz mesela ürettiğimiz her parti arı ürününde mesela propolis damla ürettik. Bu damlanın içerisine hangi arıcıların propolisi girmiş? Bu propolis nerelerde üretilmiş? %100 geriye dönük izleyebiliyoruz. Keza diğer ürettiğimiz bütün ürünlerde de böyle. Yani %100 geriye dönük izlenebilirlik söz konusu. Ve her parti ürünü ayrı analiz ediyoruz. Bu çok önemli. Bunları sorgulamak, altyapı var mı, laboratuvar var mı, yeterli ekip var mı? 120 kişi çalışıyor tesisimizde ve bunların yaklaşık 25 kişisi sadece ARGE merkezimizde çalışıyor. Ve ARGE merkezimizin de görevi aslında bu katma değeri çok yüksek. Birçoğu patent almış durumda ve ödüller almış durumda ürünlerimizin. Bu ürünleri geliştirmek, bunların stabilite raformu çalışmalarını yapmak ve bu ürünlerin gerçekten %100 doğal, saf, katkı maddesi içermeden ve beklenen etkiyi gösterecek şekilde dizayn etmek. Aynı zamanda bu ürünleri geliştirdikten sonra yine ARGE merkezimizin üniversite işbirlikleri sayesindeki 29 ayrı üniversiteyle bugüne kadar işbirliği yapmış durumdayız. 45'in üzerinde yayınlanmış klinik ve bilimsel çalışmamız var ürünlerimizle. Yani bunlar çok çok önemli veriler ve çok önemli kıymetler. Bu çalışmaları yapabilen, bu altyapı ve bilgiye sahip güvenilir firmalardan ürünleri almayı tercih etmeliler. Öbür türlü her zaman riske açık bir ortam oluşuyor ve sağlıklı bir nasıl diyelim değerlendirme olmayabilir. Tüketici açısından her zaman risk olabilir.
1: Evet. Peki sizi konuşacakken aslında işinizi daha fazla konuşuyorum ama sizi de soracağım tabii, ama bize biraz bir de şey anlatır mısınız aslında, bu propolis, arı sütü, işte ham bal ya da arı ekmeği dediniz.
0: Arı ekmeği dediniz.
1: Bunlar ne işe yarar? Yani sağlık olarak neye iyi gelir?
0: Şimdi propolis aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda 120 binin üzerinde akademik araştırma var propolisle ilgili. İbn Sina'nın reçetelerinde, Hipokrat'ın reçetelerinde yer alan maddeler bunlar. Aslında bunlar arıların ürettiği doğal gıdalar, ama arıların kullandığı gibi biz de günlük beslenmemize eklediğimizde mesela propolis çok güçlü bir antioksidan ve vücudumuzda bir detoks etkisi yapıyor. Yani serbest radikalleri, hücre atıklarını bağlayarak vücuttan uzaklaştırmaya yarıyor. Böylece kalan hücreler daha sağlıklı oluyor. Bu Bu ne demek? Bu şu demek, bağışıklık hücrelerinizin sayısı artıyor. Çünkü ölü hücreler ve hücre atıkları vücudunuzdan düzenli olarak propolis kullandığınızda uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesine mesela çok önemli bir katkısı var propolisin. Yine bilimsel çalışmalarda, tabii klinik çalışmalarda da çok kullanılmış propolis. Birçok klinik çalışma var propolisle ilgili. Literatüre girin. Yani şöyle söyleyeyim, mide rahatsızlıklarından aft yara ve uçuklara çeşitli kanser türlerinde tedavinin desteklenmesi amacıyla, yani normal tedaviniz olurken takviye olarak alındığında faydalarını gösteren çalışmalar var. Çok sayıda araştırma var. Özellikle bu viral bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviyi yine destekleyici olarak, bir takviye edici gıda olarak kullanıldığında yayınlar var, çalışmalar var faydalarını gösteren. Mesela bizim burun spreyimiz var, Sağlık Bakanlığı onaylı propolisli ve aynı zamanda deniz tuzu ve okaliptüs yağı içeriyor. Bu formül 10.000 hastada alerjik rinit üzerine test edildi. Herhangi bir ilaç etken maddesi doğrudan içermiyor ama doğal formül olmasına rağmen herhalde propolisin ve deniz tuzunun ve okaliptüsün birleşen sinerjistik etkisiyle birlikte alerjik rinit semptomlarında önemli bir fayda sağladı. Bu çalışmada gösterildi ve bu bilimsel yayın haline geldi. Arı sütüne bakacak olursak, bir anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Bunun içerisinde bazı özel bileşenler var. 10-hidroksildekonoik asit, royalaktin gibi. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu bileşenler sayesinde arı sütü bir gençlik ve zindelik iksiri gibi diyebilirim. Mesela vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Vücudun kendi kolajenini üretmesini sağlıyor. Bu mesela ne için önemli, kolajen üretiyor olması vücudumuzun? Saçlarımız, tırnaklarımız, cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz, bunların sağlığı için çok önemli. Keza mesela bilimsel çalışmalarda yine en önemli faydalarından biri kadın sağlığı ve erkek sağlığı ve üreme sağlığında. Yani bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde düzenli kullanımı, yine tedavi görüyorlarsa tedavilerin yanı sıra arı sütünün beslenmeye eklenmesinin bebek sahibi olma ihtimalini arttırdığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. İleri yaşımız ilerledikçe, ileri yaşlarda özellikle bu unutkanlık, biliyorsunuz, hani Allah korusun buna mı, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmama noktasında, yakalandıysak da en azından semptomların hafifletilmesi noktasında faydası olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Çocuklarda da büyüme, gelişme, konsantrasyon, zeka gelişimi üzerine faydaları olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Tabii ki yine altını çizelim, hiçbir zaman arı ürünleri ilaç değil. Bunlar birer gıda. Bunları beslenmemize gıda olarak ekliyoruz. Tabii ki bunlar doymak için böyle çok miktarlarda tüketmemiz gereken gıdalar değil. Mesela bir propolis damladan günde 20 damla tüketmek yeterli oluyor. Ama vücudunuzun ekstra desteğe ihtiyacı var. Çok yoğunsunuz ya da bir böyle hastalık başlangıcı gibi oldu. O zaman hemen dozu arttırabiliyorsunuz. 80 damlaya kadar mesela çıkabiliyorsunuz. Arı sütünü şöyle bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından almak yetiyor. Eğer taze arı sütüyse, ballı bir karışımsa bir tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Bunlara biz akıllı moleküller diyoruz. Yani aslında belki benim tanımlamam da olabilir. Arı ürünlerin içerisindeki bu faydalı bileşenlere ben akıllı moleküller diyorum. Akıllı gıdalar diyorum. Bunlar vücudumuzda nerede bir fonksiyonel bozukluk ve metabolik bozukluk varsa gidip orayı tamir etmeye çalışan akıllı moleküller içeriyorlar. Böyle düşünebiliriz. Bunları beslenmeye eklemek ve düzenli tüketmek faydalı oluyor. Yani bir ilaç gibi düşünüp şu anda hastayken içeyim gibi asla değil. Bunu düzenli kullanacaksınız. Böylece az hastalanmak, hastalandığımızda çabuk toparlamak için fayda. Ama altını çizelim, her zaman doktorumuza gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. Bunları beslenmemize bir ekstra destek olarak ekliyoruz.
1: Peki küçükken arıyla bir temasınız oldu mu, ya da hani arıyla balla böyle bir
0: nereden çıktı diyeceksin.
1: Evet, nereden?
0: Çok enteresan bir hikayem var. Ben neyle büyüdüm biliyor musunuz? Benim rahmetli hem babaannem hem anneannem hem böyle itikadı çok yüksek kimselerdi. Sürekli ayetler, Kur'an-ı Kerim okuma. Anneannem Osmanlıca bilirdi. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçasını hem Türkçesini okuyup anlayarak büyümüş bir hanımefendi diyeyim. Dolayısıyla bana hep bal tefsiri anlatırlardı. Hani uyurken hikayeler anlatılır ya çocuklara. Ben Peygamber Efendimizin bal tefsiriyle büyüdüm. Ve bu hikayeyi bilmiyorum bilir misiniz? Bir mecliste Peygamber Efendimiz ve işte komşuları, ailesi hep beraber oturuyorlarmış. Ve bu mecliste ev sahibi bal ikram etmiş. Peygamber Efendimizin önüne geldiğinde balın içinde böyle bir saç kılı düşmüş. Ve çok utanmış ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e demiş ki balın ne kadar aslında önemli ve kutsal ve değerli olduğunu ve asla bozulmayacağını söylemiş. O saç kılını alıp kenara koyup balı yemiş. Bunu bana hep anlatıyordu. Ve ben bununla uyuyordum. Rahmetli anneannem özellikle. Ben farkında olmadan bilinçaltımda, şu an düşünüyorum tabii bunu, bu yaşımda. O zaman tabii çok küçük çocuktum. Şu an biliyorum ki bal, daha yani çocukken biliyorum ki bal asla bozulmaz. Bal antibakteriyeldir. Balın içine kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey düşse bile onu alıp kenara koyup balı yiyebilirsiniz. Yani ben bu bilgiyle büyüdüm ve onun kutsal bir gıda olduğunu düşünerek büyüdüm. Vücudumuz için ne kadar şifalı olduğunu düşünerek büyüdüm. Ve ayrıca ailem, baba tarafım benim Erzincanlı. Benim ailemde çok da arıcı var. Farkında olarak ya da olmayarak. Ben ne zaman ki hani birkaç defa köyüme, hani özüme gitme ve oraları gezme şansı buldum. Orada birçok arıcıyla, üreticiyle tanıştım. Birçok akrabam da aslında uzaktan veya yakından aslında arıcılıkla meşgul hala Erzincan'da. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir özgeçmiş var.
1: Evet.
0: Farkında olmadan bilinçaltında işlendi diye düşünüyorum. Bunu da ilk defa size anlattım şu an.
1: Peki bu şirketi kurarken size destek olanlar oldu mu? Nasıl karşıladı aileniz?
0: Yani aslında benim annem babam doktor, annem pediatrist, babam da kalp cerrahı. Uzun yıllar tabii devlette, yani devlet doktoru, hani Zeynep Kamil eski Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorlardı. Çok yoğun çalışırlardı, çok emek veriyorlardı, çok da hassas doktorlardı. Yani annem babam hastasıyla bütünleşirdi. Yani gece eve hasta gelirdi bizim mesela. Hasta mesela çocuk, annem gündüz görmüş, annesi arıyor, çok ateşi var, doktor hanım ne yapayım, dayanamazdı, gece bir bile olsa bir getirin bakayım derdi. Yani biz böyle büyüdük. Bir okul çıkışı hastaneye giderdik çünkü orada nöbete kalırlardı, gelemezlerdi. Hastanelerde, evimiz hastane, biz bazen hastanede büyüdük, böyle büyüdük aslında. Şimdi annem babam hiç girişimcilik düşünmemiş insanlar ve ben girişimci olacağım deyince de çok şaşırdılar. Önce onu söyleyeyim. Çünkü onlar da hep akademik, hep doktor. Çok şaşırdılar ama hani engel olmadılar diyeyim, ama çok da mutlu olmadılar. Annem şunu sordu, kızım nasıl yapacaksın dedi. Çünkü o çok zorlanmış ya hayatında, hem çalışıp hem de çocuklarını büyütürken. Peki nasıl yapacaksın? Çok çalışman lazım, çok stres, emek. Bir de finansal da bir stres yükü de binecek üzerine. Hani nasıl altından kalkacaksın diye. Onu sordu bana. Dedim ki yani sonuçta benim oğluma şifa olan propolis var ve bu ülkemde aslında üretilebilir. Neden Çin'den gelsin? Yani demek ki bu bir görev. Bazen evrenin mesajlarını okumak lazım. Ben bunun bana verilmiş bir görev olduğunu düşünerek aslında konforlu dediğimiz alanı, yani beyaz yaka görevlerimizi bırakıp riskli bir alana, girişimcilik yolculuğuma böyle çıktım. Gerçekten tamamen bir inançla. Deseniz hani maddi kaynaklarınız var mıydı? Yoktu. Devlet memuru anne babanın çocuğuyum gün sonunda. Ne vardı? Bilgi kaynaklarımız vardı. Yani eğitimimiz, akademik özgeçmişimiz, okuduklarımız. Dolayısıyla ben bu bilgilerle bu yolculuğa çıktım. Devlet destekleriyle yine aslında KOSGEB, İTÜ Teknokent destekleri, ARGE projeleri, TÜBİTAK destekleri, bu projelere başvurarak, buralardan desteklenerek aslında firmamızı kurup büyüttük. Nasıl aldınız destekleri deseniz, kimseyi tanımıyoruz. Sadece oturduk, düşündük, yazdık ve başvurduk. Gerçekten bu samimi böyle. Çok güzel insanlarla bu yolculukta karşılaştık. Bir kısmı eleştiri de yaptı ama bu eleştiriler atmadık, yanlıştır demedik, duymadık.

0: etmeliyiz, dikkate almalıyız ve bununla ilgili önlem almalıyız. Bunu da düşünmeliyiz diye düşündük. Hep öğrenmeye açık olduk ve bu sayede bu yolculukta bize el veren, yardım eden çok insan oldu. Ve hala da oluyor. İyi ki de oluyor. Yani siz iyi enerji biriktirir, etrafınıza da iyi enerjiler verirseniz etrafınızdan da iyi enerjiler alıyorsunuz. Olumsuz şeyler yapma diyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani yapmasaydık kim yapacaktı o zaman? Onu da düşünmek lazım. Eğitimimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bununla geçmiş ve böyle de bir sınavdan geçmişiz. Oğlumla sınanmışım. Demek ki bunu yapmam gerekiyor diye düşünerek bu yola öyle çıktım. Zaten dedim balık bilmezse Allah bilir. Dolayısıyla o azimle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi baktığımız zaman aslında üretim tesisleriniz nerede?
0: Sancaktepe'de, İstanbul'dayız.
1: Şimdi tabii kadın girişimciler ile ilgili de aslında çok sosyal faaliyetler içerisindesiniz de, pek çok dernekte de varsınız. Kadınların da aslında şu dönemde çalışma koşullarını, fırsat eşitliği noktasında geldiği noktayı da çok direkt izliyorsunuz. Böyle baktığınız zaman sizin işe başladığınız zamanla bugüne baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ve tabii hani üretim tesislerinizde de ne kadar kadın çalışıyor onu da sorayım.
0: %65 kadın çalışan oranımız.
1: Ha, çok iyi rakam.
0: Son zamanlarda artmış olabilir. Belki %80'e falan çıkmış olabiliriz. Yani böyle bir değişkenlik oluyor. Dönemsel işler bazen çok yoğunlaşıyor. O dönem sayımız 200'e kadar çıkıyor. O dönemlerde %65 falan oluyoruz. Bazı dönemlerde de azalıyor. O dönemlerde %80'e kadar çıkıyoruz. Yani kadınlar hep sabit gibi düşünebilirsiniz. Orada bir tık gerçekten bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben onu her zaman dile getiriyorum. Her zaman bir işi yapmamanız için birçok bahaneniz olabilir. Dünyada da olabilir, ülkenizde de olabilir, ekonomide de olabilir, ailenizde ve hayatınızda da olabilir. Peki yapmak için ne sebeplerimiz var? Yani bardağın boş ve dolu tarafından ne tarafa bakacağımızla ilgili. Şimdi efendim, girişimcilikle ilgili bir fikrim var ama şu an doğru zaman mı? Niye? Ekonomi kötü, savaş var, işte yeteri kadar destekler ve kaynaklar yok gibi sayabiliriz. Doğru mu? Böyle çoğaltabiliriz bunları. İşte belirsizlik var vesaire diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımız geçip gidiyor. Yaşımız ilerliyor, ömrümüz tükeniyor. Bizim bir tane hayatımız var ve onu ya doğru ve iyi kullanacağız. Yani yolculuğumuz önemli ya. Hani gittiğimiz yer değil. Yolculuğun kendi önemli. O yolculuğu ya istediklerimizi yaparak yaşayacağız ya da hep bekleyerek ve bir yerlerden umut ederek yaşayacağız. O yüzden ben beklemeyi önermiyorum. Her zaman bizi durdurmak için bir bahaneler üretebiliriz. Bizi ilerletmek için bahaneler üretelim diyorum. O zaman bir takım fırsatlar vardı. Onların hepsi şu anda olmayabilir ama şu anda da başka fırsatlar var. Yani hep bardağın dolu tarafına bakılmalı ve evet, şu anda şu şu şu negatiflikler var. Bunları risk olarak alıyorum. Nasıl yönetebilirim onu düşüneyim. Yani olumsuzluk olarak ve beni durduran bir şey olarak almıyorum. Risk olarak alıyorum. Nasıl yönetmeliyim onu düşüneyim. Diğer taraftan fırsatlara bakayım. Bir de bu fırsatlar var. O zaman bunları da nasıl faydaya dönüştüreyim? Böyle bakarsak o zaman hayat yolculuğumuz tam istediğimiz gibi olur. Öbür türlü ama onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Hep mutsuz olarak ve hep bekleyerek hayatımız geçecek. Ne yapmak ve yolculuğunuzu nasıl geçirmek istediğinizle ilgili, dünya sonuçta dönüyor ve her zaman bir şeyler değişecek dünyada. Bunu da kabullenmek lazım.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Sizin böyle unutamadığınız bir başarısızlığınız var mı?
0: Yani başarısızlık aslında mesela şöyle, siz de tanışmışsınızdır. Buraya ben de programınızı takip ediyorum. Kadın girişimcilerin hikayelerinden. Çünkü biz birbirimizden ilham alırız. Birbirimize ilham veririz. Mesela şöyle, kadın girişimci arkadaşlarım var. 5 şirket açmış, 5 şirket kapatmış. Bir kısmı batmış, bir kısmını satmış, çok başarılı olmuş. Yani böyle hikayeler var. Önemli olan yaşadığınız başarısızlık diye tanımladığınız durumlardan öğrenmek, ders çıkartmak aslında bence. O yüzden başarısızlık diye hiçbir şey

0: tanımlamıyorum. Ben ders çıkartmak ve öğrenmek olarak tanımlıyorum yaşadığım her olumsuzluğu. Mesela bir şirkette en önemli konulardan biri operasyonu doğru kurmak ve yönetmek. Doğru mu?
1: Evet,
0: bunu iyi, doğru kuramadığınız ve sisteminizi kuramadığınızda çok büyütseniz bile bir yerde sorun çıkacaktır. Mesela depoyla ilgili sayım eksiği ilk çıktığında, ben şimdi bunun tabii benim için büyük bir şey çünkü bizim depodaki bütün ürünlerimiz çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Sayım eksiği çıktı ve bunu nasıl bulacağımı ve birisini suçlayacak mıyım? Yoksa yani nereye gitti o zaman bu ürünler? Yoksa bunun kaynağını nasıl bulacağım? Mesela bu benim için çok böyle yıkıcı bir şey olmuştu. Çünkü çok güvendiğimiz, işte ekibimize çok güveniyoruz, çalışanlarımıza. Onlara emanet etmişiz. Nasıl bunu takip etmezler ya da nasıl böyle bir emanete hıyanet olur? Mesela çok yıkılıyorum bazen. En çok insanlardan beklediğim davranışı ya da ben demek ki diyorum kendimdeki o duyguyu karşı tarafa geçirememişim. Yani aynı sinerjide ya da aynı frekansa gelememiş olmak beni en çok yıkıyordu hayatımda. Mesela bir tanesi de bu olay. Sonra ortaya çıktı ki işte aslında hem oradaki arkadaşların da bir takım ihmalleri var ve bir takım işte hatalı sayım vesaire gibi şeylerden. Ama mesela bunu ilk yaşadığımda çok yıkılmıştım. Hatta dedim ki tamam bırakıyorum ya, yani insanla çalışılmaz, yani böyle bir şey olamaz filan. Bırakayım o zaman, yapmayayım ben bu işi filan gibi böyle bir noktaya geldim. Sonra bir başka kadın girişimci arkadaşım dedi ki Aslı'cığım saçmalama ya, bunlar olur. Bu çok normal. Sen bak ne güzel olmuş olması, daha çok firma küçükken olması sana şunu gösteriyor. Bu demek ki burayı denetlemeli ve farklı bir sistemle kontrol altına almasın. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık. O zaman dön, nasıl düzeltebilirim diye bak. Mesela ben buradan bu olaydan yavaş yavaş bunları işte her olaya nasıl bakmam gerekiyor ve nasıl düzeltebilirim? Nasıl önemli noktalara odaklanmalıyım? Bunu öğrendim. Dolayısıyla ben bunların hepsini başarısızlık değil, hepsini öğrenme süreci olarak tanımlıyorum. Böyle bakarsak ilerleyebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bizi durdurmak için çok bahane var.
1: Evet. Hayatta sizin için rol model var mı? Varsa kim?
0: Tabii var. Çok rol modeller var. Yani ya ülkemizde çok kıymetli kadın girişimciler var. Ben bunlardan çok ilham aldım. Çok sayabilirim isim. Ama saymadıklarım da kırılır diye isim vermeyeyim. Yani şey, o mesela Nilüfer Bulut bir tanesi. Emine Sabancı, Emine Erdem, Sanem Oktar gibi çok kıymetli isimler var. Ve nicelerini sayabilirim. Hepsinden ayrı ayrı bir ilham aldım. Bir konuyu öğrendim. Bir başım sıkıştığında bana mutlaka el verdiler. Ne zaman başım sıkışsa aradım. Hiçbir şey olmasa bile en azından bir motive edici söz duymak bile sizi ilerlemek için teşvik ediyor. Dolayısıyla çok isim var dediğim gibi.
1: Peki. Şimdi tabii hayat geçiyor ve şimdiki aklımız geçmişteki aklımızla çok farklı. Hayat da değişiyor, hayat da farklılaşıyor. Bugün 18 yaşındaki Aslı karşınızda olsa ona ne derdiniz?
0: Güzel soru. Yani aslında hayatta çok önemli olduğunu sandığım birçok şey aslında böyle bir iğne deliği kadar küçük ve aslında çok da önemsizmiş. Yani bazen yanlış bir yere odaklanıp orada gereksiz vakit kaybetmişim. Şimdi hayatımda geriye dönebilsem artık oralara odaklanmayıp daha büyük resme odaklanıp daha farklı bir bakış açısıyla daha hızlı ilerleyebilirim. Bir de şunu söylerim, girişimcilik yolculuğuna erken çık derim Aslı'ya.
1: Ama onları yaşamamış olsaydınız belki hiç düşünmezsiniz girişimciliği.
0: Zaten düşünmüyordum. Aklımda bile yoktu. Diyorum ya, ailemde de yok. Zaten hani tıpçı bir aile, birçoğu mühendis, doktor. Yani hep böyle devlette çalışan, kamu görevlisi pozisyonunda ya da akademisyen. Böyle çok kültürde olan bir şey değil. Ailemin de çok alışık olduğu bir durum değil. Ben de öyle gidecektim. Hiç aklımda yoktu. Ama kader bana bu yolu gösterdi, öyle söyleyeyim. Ve o doğru yol olduğuna inandığım için de hala o yolda ilerliyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Aslı karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: 10 yıl sonraki Aslı'yı da biraz şöyle görmek istiyorum. Artık öğrendiklerini, yani artık geri

0: veren ve öğreten, aktaran, yeni nesillere bırakan bir Aslı olsun istiyorum. Girişimcilik yolculuğuna devam etsin, bırakmasın ama artık bazı şeyleri devretmiş olsun ve biraz daha yeni nesile yol açıyor ve öğretici oluyor olsun istiyorum. Ona deneyimlerini paylaş derim mutlaka. Daha fazla paylaş, kitap yaz, öğret, bir ders ver. Böyle bir yolculuk olsun istiyorum onun için.
1: Peki.
0: Ve birazcık da kadınlara ve çocuklara özellikle yardım eden, özellikle kadın ve çocuklar için çalışan bir Aslı olsun istiyorum.
1: Peki, şimdi bazı kelimelerimiz var sizi biraz daha derinden tanıyabilmek için. Kısa kısa yanıtlar verirseniz çok sevineceğim. Sizin için ne ifade ediyor? Başarı.
0: Başarı. İnandığına ulaşmak başarı bence.
1: Aşk.
0: Sadakat bence. Aşk sadakatle geliyor. Yani yani aşk neye aşık ol? Bu bir arıya aşık olabilirsiniz. Doğaya aşık olabilirsiniz. Eşinize aşık olabilirsiniz. Çocuğunuza aşık olabilirsiniz. Ama hepsine sabır ve sadakatle birleştiğinde ve saygıyla birleştiğinde anlamlı oluyor. Bana bunları hatırlatıyor.
1: Güç.
0: Güç, bilgi.
1: Çocukluk.
0: Sevgi.
1: Tutku.
0: Tutku. Mesela benim bu arılara olan tutkum gibi aslında. Vazgeçemediğiniz ve peşinden gitmeniz gerektiğine çok inandığınız bir şey.
1: Aile.
0: Aile yine sevgi ve sabır.
1: Huzur.
0: Huzur, rahat uyumak. Başınızda hiçbir düşünce olmadan, vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız akşamları çok huzurlusunuz demektir. Bana huzur deyince bu geliyor aklıma.
1: Kadın.
0: Kadın deyince kadın, işte güç dediniz ya az önce, ayrıca kadın. Çünkü birçok şeyi bir arada başarma yeteneğini doğuştan alarak dünyaya gelen bir varlık. Hem o üretici yeteneği, hem annelik yeteneği, hem eşlik yeteneği, hem birleştirme buluşturma yeteneği. Yani o farklı bir his yaratıyor bende kadın deyince. Birkaç kelimeyi bir araya, sabır, güç, sevgi, bu söylediğiniz kelimelerin hepsi kadında buluşuyor. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Eminim pek çok genç, hatta genç olmalarına gerek yok, kadınlar sizden ilham almışlardır.
0: İnşallah faydalı oluyorumdur.
1: Yok. Bunu da göstermiş oldunuz. Çok teşekkür
0: evet,
1: ediyorum.
0: 80 yaşında bile bir fikriniz varsa uygulayabilirsiniz. Yani çünkü böyle girişimciler de var hayatta. Yani bunların da hikayelerine bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, bugün Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'yı ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. İyi günler.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir.

geleceğe gönderilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnci Türkay.
3: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
2: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
3: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
2: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
3: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
2: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
3: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
2: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
3: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazartesi 19'da Ağbara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Mira Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi.

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gelsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı, Fecri Evcioğlu'nun düzenlediği

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26, Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

kararıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
1: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CB Enerji.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler Pazartesi 19'da A Para'da.

ayakta inecek yolcularımızın hazır olması rica olunur.

0: Hong Kong.
1: Baylar ve bayanlar, hoş geldiniz. Bu gecenin onur konuğu usta dövüşçü David Marshall.
2: Harika.
1: Hepiniz onu iyi tanıyorsunuz. UFC müsabakalarında 3 ayrı yerde kazanmış olduğu 3 büyük şampiyonluğu var. Yani yenilmez bir şampiyon. Ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz.
2: Harika. Evet,
1: A Otel'deki bu muhteşem partiyi onun şerefine düzenlemek istedik. Sizler de burada tarihe tanıklık ediyorsunuz. Onu hiç kimse durduramaz.
2: Kimse beni durduramaz. Hiç kimse.
1: Evet. Büyük dövüşçümüze soru yöneltmek isteyen var mı?
2: Sen.
3: Size karşı kaybeden rakibinize saygısızlık ettiğinizi düşünmüyor musunuz? Bu kutlama abartılı değil mi?
2: Kim bu? Yapma. Sen kime saygısızlıyorsun?
4: Acil durum, acil durum.
2: Ortalık bir daha söyle. Söylesene, hadi söyle.
4: Sakin ol, sakin
2: hadi
4: ol.
2: Hadi söyle.
4: Sakin ol. Tamam. Acaba söyle. Acele edin, acil durum.
2: Hadi.
5: Yapma. Dikkat
4: tamam. Acil durum. Bir dakika.
2: Hadi söyle.
4: Acil durum diyeyim.
2: Tamam tamam, yok bir şey, yok bir şey, tamam. Bana ne dedin sen, ha?
3: Teşekkür ederim. Siz kimsiniz?
6: Benim adım Lisan. Sizin korumanızım.
4: Koruman gereken o değil. Yere serdiğin adam.
6: Ne?
4: O değil miydi? Salak.
6: Affedersiniz. Özür dileriz. Özür dilerim. Özür dileriz. Özür dileriz.
7: Sohbet odalarında arayışla meşgul olduğun belli. Yine beceremedik. Bu işten de olduk. Üstelik pisi pisine kaybettik.
6: Kardeşim, seni seviyorum.
7: Ay, hala paranın önemini kavramak istemiyorsun. Para olmazsa evin kirasını nasıl ödeyeceğiz? Ya büro? Büromuzun kirası ne olacak? Para yoksa arabaya benzin bile koyamayız. Gördün, araba bile sinirlendi.
6: Bu defa başarırsak hepsini hallederiz.
7: Sam, neredesin? Biz bürodayız.
6: Ne?
7: Hava değişimi mi? Ne? Bekle canım.
6: Yine ne var?
7: Sorun çıkarmaz. Değil
6: söz
7: mi?
6: Veremem.
7: Çok basit bir iş var ama senin de gelmen gerek.
6: Oraya çek o zaman. Neredeymiş?
7: Buraya çok yakın. Sen, hemen geliyoruz. Görüşürüz. Acele etsek iyi olur. Düzgün otur.
6: Sana değiştir şu arabayı demiştim.
7: Ay.
6: İç. Gerçekten de yakın yerdeymiş. O kadar ki uçakla geldik.
7: Anlaştık. Görüşmek üzere. Hattaki müşteriydi. Bizi A Otel'de bekliyor.
6: Müşterimiz kim? Gazeteci mi? Bir gazeteci niye koruma ister ki?
7: Kendisi için değil, bir muhbiri korumamızı istiyor. Nedenini falan sormazsak bize iki misli ücret ödeyecekmiş. Hayır, iki değil hatta üç misli.
6: Üç misli mi?
7: Tabii, hoşuna gitti değil mi? İnternetten falıma baktım. Bugün şansımız açık. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Kore'yi seviyorum.
6: taksi!
7: Sen... Lobideyiz dostum. Geldik.
8: Merhaba.
7: Tanıştığımıza memnun oldum.
8: Ben de. Sizi buraya getirttiğim için üzgünüm.
7: Sorun değil. Peki diğer adam nerede?
8: Ben de ondan haber bekliyordum. İşte.
9: Alo.
0: Doğru oda mı acaba?
8: Öyle olmalı. Hayır dur.
7: Sizi gördüğümde iyi oldu gerçekten. Tam vaktinde geldiniz hanımefendi. Anahtarımızı kaybettik. Anahtar var mı sizde? Yedek anahtar var mı? Canım benim açsam diyorum. Bak karnım çok kötü.
4: Çabuk olmasını söyle.
7: Çabuk. Hadi acele edin. Bak ay benim uzanmam lazım. Bir de tuvalete gireyim.
4: Teşekkür ederiz.
0: Bugün senin doğum günün mü?
8: Hayır.

0: Hayır mı?
1: Merhaba. Ne demek neredeyim? Bana sen mesaj yolladın. 2003 numaralı odada buluşmamızı istedin. Öyleyse mesajı kim yolladı? Tokyo ve Singapur'daki terör saldırıları hakkında bilgi vereceğini söylemiştin. Senin için iki koruma tuttum. Nerede olduğunu söyle bana. Tamam. Bangkok, Sichuan. Tamam, dikkatli ol. Beni merak etme. Ne? Odada pasta ile olduğunu nereden bildin?
0: Ne oldu?
1: Hayır. O pastayı yeme. Hemen gitmek zorundayız.
0: Ama çok iyi. Giderken yanımıza alalım bari.
1: Açıklama yapacak zaman yok. Buradan hemen gitmeliyiz.
0: Ne oluyor ya? Acelemiz ne?
1: Bir bomba var. Odadaki pastanın içinde. Bir an önce gidelim buradan.
2: Kardeşim, basit bir iş olduğunu söylemiştin.
0: Gidelim. Ne oldu? Elektrik gitti. Ha? Ne yapıyorsun? Çok karanlık. Bekle biraz. Bunda bir tuhaflık var.
1: Ne bekliyorsun? Anahtarları ver bana.
2: Hey! Hey! Sakin ne? Olman gerekiyor.
0: Hey, at şu ışığı da bulalım anahtarı. Çok parlak. Hangi ışığı açtın sen?
2: O ne ya?
0: Gözlerim, tuzağa düşürdüler. Kaçmalarına izin verme, hadi çabuk ol. Acele et. Hadi.
2: Kardeşim.
0: Dur on.

0: Kardeşim, sanırım başımız büyük belada.
1: Ha, haklısın. En büyüğünden.

0: korumalar ha?
1: Evet.
0: Başlayalım o zaman.
1: Tamam.

0: Tren boşalmış. Çabuk kendine gel. Kardeşim uyan.
1: Ne? Ne dedin sen?

0: Kardeşim iyi misin?
1: Gidip gazeteciye bakalım. Daha avans bile almadık ya. Tamam kızı ben hallederim.
0: Kardeşim dur.
1: Hey, bunu iki yetişkin gibi konuşalım.
0: Kardeşim.
2: Çekil yolumdan sinek.
0: Kimsin sen?
2: Bu kadar uyarı yeter.

0: Lütfen deniz suyu kullanmayın. Çok tuzlu çünkü.
1: Incheon'daki A Otel'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak kamera kayıtlarındaki iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polisin basına verdiği bilgiye göre bunun terörist
0: bir saldırı yani? Şüpheli olduğu
1: ihtimali duruluyor.
0: Güvenlik görüntüleriyle oynanmış.
1: Songo Incheon'daki bir otelde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polisin elinde an itibariyle iki şüpheli var. Lee San ve Wong Yo. Şehir genelinde her yerde aranıyorlar. Polis ayrıca şüphelilerin patlamadan önce otelden kaçtığını düşünüyor. Polis raporlarına göre şüpheliler otel bombardımanından sorumlu...
0: Bizi suçlu ilan etmişler.
2: Interpol'den destek... Ya para gerçekten kolay kazanılmıyor.
3: Sam tam olarak ne dedi?
2: Sam kim? Sam işte ya. Şu gazeteci adam. Daha müşterinin ismini bile bilmiyorsun. Nasıl koruma oldun sen ya?
4: Sen neden bahsediyorsun? Adamın kim olduğunu nereden bileyim ki ben?
2: Ha, laf ettin yani. Adamla o kadar konuştun değil mi?
4: Ben değil, sen konuştun.
2: Hayır, baba. Benden çok sen konuştun. Ne çabuk unuttun. Lobide konuştun, otoparkta.
4: Onunla hep sen konuştun.
2: Sen de konuştun.
3: Belli ki çok konuşmuşsunuz.
2: Ne istiyorsun?
3: Sam tam olarak ne dedi? Onun verdiği bilgiyle teröristleri yakalayabiliriz.
4: Sana neden inanalım ki?
3: İnanıp inanmamak sana kalmış. Ben sorduğum sorunun cevabını istiyorum. Baba.
2: Sana inanmayan o ama ben değilim ki. Yanlış adamı kaldırdın.
3: Duymak istediğim cevap bu değil.
4: Bizi hafife almasan iyi olur.

0: Tamam, sakin ol. Adam odun gibi bükemiyorsun, tamam mı? Bu kadar kötü el bağlanır mı söyleyin bana. Böyle bağlarsanız reyiniz kaçar gider. Dur. Bakın şimdi aslında şöyle yapacaksınız. Gördünüz mü? Doğrusunu gösterdim. Dinle, sinirlerine hakim ol. Bir gecede 3 kez bayılmak istemeyiz değil mi?
1: Birinin adı Wong Bo-yu, Hong Kong doğumlu. 38 yaşında. Geçen seneye kadar Interpol'deymiş. Şimdi sadece özel bir koruma şirketi işletiyor. Diğerinin adı Lisan, Koreli, 28 yaşında. Kayıtlara göre Bo-yu'nun Interpol'deki ortaklarından biri. Geçen yıl Londra'daki bir görevde başarısız oldukları için ikisinin de görevine son verilmiş.
2: Dinleyin.
0: Evet.
2: Size bir tek biz yardım edebiliriz, bunu kabullenin.
1: Kedi kadın Kate ödül avcıları arasında gerçek bir efsanedir.
3: Ödül avcıları mı?
0: Ödül avcıları nasıl oldu da bir anda şüpheli teröristler oluverdi?
2: Biz de uzun zamandır gerçek teröristlerin peşindeydik. Size değil, bize de tuzak kurdular. Ama biz onları kendi gözlerimizle gördük. Kim olduklarını biliyoruz.
1: Bu robot resmi biz çıkardık. Ama henüz kimliğine ulaşabilmiş değiliz.
0: Patlayıcı uzmanım Pula Nulay Dumupa.
1: Bir bakışta kim olduğunu nasıl anladın?
0: Hafızam da benim kusurum işte. Her şeyi çok iyi hatırlarım. Bu kadar iyiyimdir işte. Bir şeyi bir kez görmem yetiyor. O saniye hafızama kazınıyor. Dumupa'nın emekli olunca bir suç örgütüne katılıp Tayland'a kaçtığını duymuştum aslında.
2: Biz bildiğimiz her şeyi anlattık. Sam size ne söyledi?
0: Benim bildiklerim pahalı şeylerdir. Öyle herkese söylemem.
3: Bize bir adamı aradığını söyledi. Adı Süfyan. Bangkok'ta yaşayan biri. Tek bildiğimiz bu.
0: Hey! Derdin ne senin? Niye her şeyi yumurtluyorsun? Anlaşma diye bir şeyden haberin yok mu?
3: Ha? Ben bilgiye karşılık bilgi verdim.
0: Ay.
2: Benimle Bangkok'a gelmeye ne dersiniz?
3: Ne?
2: İsimlerimizi aklamamız gerek. Birlikte hareket etmeliyiz. Bu sorunu birlikte halledebiliriz. Ödül sizin olsun.
3: Bizim paraya ihtiyacımız yok.
0: Ne?
2: Ödül tam 2 milyon Amerikan doları.
0: Anlaştık o zaman.
2: Tek bir şartım var. Bu işte patron benim.
0: Baş üstünde patron.

0: hitters.
1: Ne diyorlardı buna? Bombo...
2: Uluslararası taşımacılık şirketi. Defalarca söyledim. Fiyatı yaklaşık... ucuz yani.
3: Açlıktan nefesin kokuyor senin. Bu uçan tekerleklerini bile alamazsın sen. Bakın nasıl olmuş.
2: Aranıyor.
3: Sanki acı çekiyor gibi bakmışsın.
2: Niye benimle uğraşıyorsun? Umarım sonunda sırılsıklama aşık olmazsın.
3: Delisin sen, hiç sanmıyorum.
4: Sayın yolcular, birazdan hedef bölgeye varmış olacağız.
3: Uçaktan ayrılmaya hazır olun.
1: Güvenlik ne olacak? Havaalanı polisini nasıl aşacağız?
2: Aa, endişe etme, patron işini bilen biri.
5: Paraşütle atlayacağız.
2: Ne yapacağız dedin? Aa, sen ciddisin. 1, 2, 3.
5: 20 dakikadır bağırıyorsun.
2: Ne yapayım ya?

0: saat daha sabahın 8'i. Burada ne arıyoruz ki biz?
1: Paran olsa da fark etmez. Alışveriş merkezi açılmadığı için içeri giremez.
0: Doğru söylüyor.
2: Kaçakları hep aynı yolla yakalıyorlar. Hırfani kılıkları ister istemez onları ele veriyor. Bu yüzden biraz para harcayıp değiştiğin zaman hiç kimse senden şüphe etmez.
1: Ha öyleyse ben seçebilirim yani. İstediğim her şeyi alabilirim.
2: Hayır. Tasarımcılar ne veriyorsa onları giyersin.
1: Tasarımcılar mı var?
3: Evet. Gel. Gördün mü? Evet. Bunlar nasıl? Harika. Evet evet. Kesinlikle bunlar.
4: Gerçekten güvenilir tipler mi?
5: Kim bilir?
4: O halde niye onlarla çalışıyoruz acaba?
2: Bu ekip için önemli. Hiç değilse bir tane yakışıklı olmalı.
4: Öyle mi? Bu kesinlikle senin tarzın değil.

0: Yeterince oyalandık. Şimdi gidip Dumu Pay'ı bulalım artık.
1: Daha değil.
0: Değişiklik bitmedi mi?
1: Saç modelin de değişecek.
0: Ben saçımdan memnunum.
1: Bir uzmanın eli değerse daha iyi olur. Profesyoneldir. Sana yakışacak bir modeli mutlaka vardır.
2: Öyle mi? Kimmiş bu kuaför?
0: Bu adam ne iş yapıyor gerçekten?
3: Babanın elinden her şey gelir. Alaaddin'in sihirli cini gibidir.
0: O halde dokunursam bir dilek hakkım var mı?
3: Hayır, kavga dışında.
0: Ne dışında dedin?
3: Bobo çok iyi bir insandır. Kız kardeşimin temizlikçisiydi. Ayrıca kardeşim istediği için ödül avcısı oldu.
2: Yani iyi bir adam, inek kadar çalışkan bir kız ve hoş bir kadın. Buraya kadar her şey tamam da ben niye hala güvenilir olmadığınız hissine kapıldım
3: anlamadım. Saçma, bilgisayar kullanmaktan başka bildiklerim de var.
2: Bobo! Aslında o kadar da kötü değil.

0: Aykut beyin dalgalarını iletmeye yarıyor. Benim tasarımım anatomimizle uyumlu. Ten rengi olduğu için tespit edilmesi zor. Yonca yazı da var. Aktif hale getirmek için dokunman yeterli oluyor. Ne?
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Kes şunu. Şu an Bangkok'ta Sifon adına sahip 24 kişi var. Oteldeki terörist saldırıyla bağlantılı olanları baz alırsak sayı 5'e kadar düşer.
2: Bir an önce adres bilgilerine ulaş. Elini çabuk tut.
3: Dumu payı bize bırakın siz.
2: Siz nasıl ulaşacaksınız?
4: Suçluları iki parmağını kullanarak bulamazsın. İki ayağını da kullanacaksın.
3: Haklısın.
2: Hı? Şüpheli durumda olduğumuz için diğer ödül avcılarının da gözü üstümüzde olacak. Dikkatli ol.
4: Ne haber?
5: Ha? Kimleri görüyorum?
4: Bütün bilgiler bunu gösteriyor. Dumup hala Tayland'da.
5: Dumup mı? Tayland'da mıymış?
4: Aha. Nerede o?
5: Bilmiyorum. Fikrim yok.
4: İyi, biz hiç karşılaşmadık. Tedbiri evden bırakma. Sana güveniyorum dostum. Bunların da hepsi senin. Hı?
5: Kimdi o?
4: Tayland'da tanıştığım bir muhbir sadece. Hep suç örgütleri adına çalışmış biri. Muhtemelen şu an Dumupay'la temas halindedir. Bekle ve gör.
6: İkiniz de öleceksiniz.
5: Ha? Hay aksi.

0: Nå?
1: Burası Dumupa'nın kız arkadaşının evi mi? Tamam. Siz burada kalın. Ben Lisan'la gideceğim.
2: Hop. Boş ver onu. Birlikte gidelim. Hem Lisan yalnız çalışmayı sever.
1: Dediğimi duydun. Oraya Lisan'la gideceğim. Swan, sen apartmanın güvenlik kamerasına gir.
0: Dikkatli olun lütfen.
3: Baş üstüne patron.
2: Ne demek bu?

0: Kediden korkar mısın?
1: Ne? Kediden mi? Şaka yapıyorsun herhalde. Ne gülüyorsun be?
0: Gülmüyorum.
2: Svan, görüntüyü büyüt biraz.
3: Ne oldu? Kötü bir şey mi gördün?
2: Yemek getiren adamı beğenmedim. Ben uylandım.
3: Hemen bizimkilere haber verelim.
2: Hayır, merak etme sen. Sen çok iyidir, güven bana. Hatırlarsın belki, bundan birkaç yıl önceydi. Afrikalı korsanlar bir Çin ticaret gemisini işgal edip bütün mürettebatı rehin almıştı. Ama biri devreye girdi. Korsanları etkisiz hale getirip 23 rehinin hepsini kurtarmıştı. Bu bahsettiğim kişi de tam karşında duruyor. Uzaklaş oradan Lisan. Ay salak. Nerede bu? Ay lanet olsun. Araba nereye gitti? Cevap ver bana. Duyuyor musun? Öf. İyi misiniz? Bir aracın bagajındasınız. Peşinizden geliyorum.
4: Buradan olabildiğince çabuk çıkmak zorundayız.
0: Ne yapıyorsun?
4: Ellerini çözmeye çalışıyorum. Ne sanıyorsun?
2: Ah buldum. Yakında bir yerdeler.
0: Kaput kilidi arkanda.
4: Sen baksan daha iyi.
0: Tamam, bana bırak.
4: Dur tamam. Sen dur tamam, bana bırak ben hallederim. Bekle tamam, bana bırak tamam. Yer değişelim, sen böyle geç. Hazır ol. Açıldı.
2: Lisan, tam olarak neredesiniz? Niye göremiyorum ki sizi?

0: Neden kapattın?
1: Araba çok hızlı. Şimdi atlamak tehlikeli olur. Neredesin?
0: Dayanmaya çalışın. Sizi takip ediyorum.
1: Olamaz. Niye şimdi hızlandı?
2: Kardeşim, orada ne durumdasınız?
0: Dışarı.
1: Baba.
3: İyi misiniz? Kardeşi nerede?
0: Kardeşim, beni duyuyor musun? Kardeşim, kardeşim, cevap ver bana.
2: Dumupa ile ilgili bir gelişme var.
1: Swan, çevirmeye çalış, ne söylüyorlar?

0: bilgisayar yavaşlıyor. Bana biraz zaman ver.
1: Yanıma gel. Yaklaş bana.
2: Hayır, şimdi olmaz.
1: Aha, olamaz ama sensiz yapamıyorum. Ay, gelemez misin?
2: Hayır, işim bitmedi.
1: Ama sensiz çok zor. Lütfen gel.
2: Hayır, tamam, kapatmalıyım. Görüşürüz. Seni seviyorum. Görüşürüz. Tamam, konuşma buydu.
3: Bunda işe yarar bir şey yok ki.
4: Bana düzgün bir adammış gibi geldi. Bence işimize yarayacak bir şey. Adam yakınlarda olmalı. Ve bu kadın için çok kaygılanıyor.
3: Belki olabilir. Yerini tespit ettin mi?
0: Bitmek üzere, az kaldı.
4: Ay! Ya biraz dikkat et.
5: Bakın. A Otel.
0: Ve Sifuan.
5: Sifuan insan değilmiş. Tayland lokantasıymış.
0: Şimdi ne olacak?
4: Teröristlerin yeni hedefi burası olabilir ama.
3: Hemen bir sonuca varma.
4: Şu halinize bakın. Korktunuz mu?
3: Korku değil, dikkatli olmalıyız. Sifuan hangi odada olduğunu bulmaya çalış.
0: Bekleyin, otelin güvenlik kameralarına giriyorum.

0: Bekle biraz.
1: Ha?
0: Geri sar, geri sar. 12. kat. Büyüt. Tam ekran yap. Bu oda 1210 numara.
1: Bunu nasıl becerdin?
0: Az önce kız arkadaşının adını kullanarak ona bir mesaj gönderdim. Odasının önünde beklediğimi söyledim.
2: Ben demiştim. Kız arkadaşına değer veriyor. Siz burada beklemede kalın. Ben yalnız gideceğim.
1: Dur, bekle biraz.
0: Bak, kız arkadaşı olmadığını görünce işler karışacak. Sonrasında sadece bir dakikası olacak. Git. Acele et.
1: Sen neden gitmiyorsun?
0: Bana ihtiyacı yok. Burada tek başına Ladin'i yakalayan Lisan'dan bahsediyoruz.
3: Ben Afrikalı korsanlar dediğini sanıyordum.
0: Önce Afrikalı korsanları halletti, bu doğru. Sonra da Irak'a gidip Ladin'i yakaladı.
1: Ladin mi? Irak olduğuna emin misin? Ladin Afganistan'da yakalanmamış mıydı?
0: Karıştırdım sanırım. Saddam mıydı ya? Neyse.
2: Hint gizli servisinden olduğu için kolay olmayacaktır. Dikkatli ol.
4: Ben başımın çaresine bakarım. Sen kendini düşün. Sorun çıkarma.
2: Gerçekten ukala birisin.

0: Tebrik ederim. Neden bu kadar çok bomba var? Ne zaman patlayacaklar?
1: Ne olduklarını biliyor musun?
0: Kore'deki A otelde görmüştüm.
1: Semin yanındaki adamsın sen.
2: Semin nereden tanıyorsun?
1: Semin muhbiri bendim. Maytap gösterisi birazdan başlar. Hemen gidin buradan. Bu otel yerle bir olacak.
2: Bunu sana kim taktırdı?
0: Cat. Önce buradan çıkmamız gerek.
2: Olmaz. Elimizdeki tek tanık o.
0: Cat.
1: Dediklerini yapmazsam

0: kız arkadaşımı öldürecek.
1: Arkadaşın kim?
0: May.
1: May mi?
0: Eskiden özel hizmetler biriminde kıdemli subaydı.
2: Oteldeki herkesi uyarmak zorundayız.
0: Artık çok geç.
1: May'i nerede bulabiliriz? Söyle!

0: atlamak zorundayız. Zaman kalmadı.
1: Bırak.
0: Vaktimiz azalıyor.
1: Bırak beni. Başka ipuçları bulmalıyız.
0: Bunun için vakit yok.
1: Bakmadan nasıl bilebiliriz?

0: Abi bir dakika. Aklım karıştı. Hayatta mıyız değil miyiz şimdi? Hayatta olduğumuz sürece umut vardır değil mi?
1: Bu doğru. Başarabiliriz.
2: Elimizdeki tek ipucu May isimli kadın. Sizce umudumuz kaldı mı?
3: Sana göre suçluyu yakalamak yeter. Başkalarının hayatlarını umursamıyorsun.
2: Suçluyu yakaladığın zaman insanların hayatlarını kurtaracağını bilmiyor musun?
0: Hasan bu şartlar altında pek bir şey yapamaz.
3: Lider olmak güzel şey ha? Nasılsa iyi ailen, gamsız bir hayatın var. Başkalarını umursayıp ne yapacaksın?
2: Kenara çek baba.
4: Ha? Neden?
2: Sana durmanı söyledim.
3: Lanet olsun.
4: Sen bilmiyorsun. Terör yüzünden ailesini kaybettiğini de. Henüz 7 yaşındaydı. O bunun için yaşıyor. Çocukluğundan beri kendini suçluları yakalamaya adamış. Her şeyini bu işe yatırdı. Bu ekibi yarattı. Tek isteği onun dışında başkaları bu acıyı yaşamasındı.

0: Kardeşim, neredeyiz?
1: Uyanmışsın. Lakum Batun isimli bir köydeyiz. Arabamız da tamir edildi. Polisi atlatmak zorundaydık. Burası da oldukça güvenli bir yere benziyor. Anlaşılan o ki bir düğüne denk geldik.
0: Ah, tamam.
1: Şuraya bak, ne kadar hoş değil mi?

0: Cat nerede?
1: Cat, Cat,
2: ben iyiyim.
1: Ah,
0: biraz sabret olur mu?
1: Oh.
3: Şuraya baksanıza, nasıl da mutlu görünüyorlar.
1: Bobo her şeyi anlattı. Ailenin olanları biliyorum. Ne oldu? Suçlular yakalandı mı?
2: Kısa süre önce tutuklandılar.
1: İyi, buna sevindim.
2: Interpol'deydin. Neden kovulduğunu söyleyebilir misin? Tabii söylemek istersen.
1: Kardeşim Ayo ile beraber 6 ay çalıştık. Suçluların izini sürdük. Saklandıkları deliği bulduğumuzda ise destek beklemek istemedim. Emre karşı gelip içeri girmeye karar verdim. Ve sonucunda kendi ajanımızı kaybettik. Çünkü orada ellerine rehin tutuluyordu. Yaptığım şey bencillikti.
2: Bu sabah olanlar için üzgünüm. Sana o kadar sert çıkmamalıydım. Sözlerimi geri alsam da, bir daha beni iznim olmadan öpmeye yeltenirsen bedelini ödersin.
1: Seni öpmem için yalvarsan da yapmam bunu.
2: Ha?
1: İçin rahat olsun yani.

0: güzel ya.
1: Bakın yükseliyor. Evet, şuna bak, şuraya bak. İşte o.
2: Yaralıların tedavileri için üstümüze düşen her şeyi yerine getireceğiz. Tam bir işbirliği.
1: Sorun daha da büyüyecek gibi.
2: Herkesin
1: ne yapacağız?
2: İstiyorum.
1: Aa, otel.
2: Otelin
1: neden
2: idaresi
1: acaba?
2: Ve güvenlik
1: neden sadece bu otellere
2: hedef alınıyor? Her şey yenilenecek. Bununla ilgili her şeyi kontrol edeceğiz.
1: Ne, şuna bak.
2: Üstümüze düşen her şeyi yapacağız.
1: Ne buldun?
2: Bundan kimsenin kuşkusu olmasın lütfen.
0: Hitler'den bu yana bu kadar soğuk bir surat gördüğümü sanmıyorum. Tam bir katil ifadesi.
3: Böyle bir zamanda bile şaka yapabiliyorsun.
0: Şu senin muhbir bunu içeriden birinin yaptığını söylemişti. Bence bu kadını araştırsak iyi olur.
3: Hayal gücün fazla çalışıyor.
4: Hayır, bana kalırsa bu defa haklı çıktı. Şuna bakın.
0: Ne? Gerçekten bir ilgisi var mıymış?
5: May mi? Dumupa'nın bahsettiği kadın bu mu? Bundan mı bahsediyordu?
4: Adı May. A Oteller zincirinin şu anki güvenlik amiri.
3: Oteli patlatmak ona ne kazandı?
0: Bunu ona sormak gerek.
5: Swan, şu an nerede bu kadın?
4: Otel zincirinin genel müdürü yarın Jeju'daki A Otel'e gidecekmiş. May de mutlaka orada olacaktır.
3: Ne zaman gideceklerini bilmiyoruz. Ama yarın uçacaklarını varsayarsak biz onlardan önce varabiliriz. Hı-hı. Bobo, sen git uçağı hazırla.
6: Tamam.
3: Sen devam et Swan. May hakkında daha fazla bilgi topla.
4: Tamam.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya?

0: tamam. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
6: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
12: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.

0: imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: Biz 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
2: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Efendim, Jeju'da A Otel'de yerinizi ayırttım. Lüks bir suite'de kalacaksınız.
1: Bana Koreli olduğunu söylemiştin. Bana Korece bir şeyler öğret. Sana nasıl seslenmeliyim?
2: Nasıl mı? Oppa? Bana böyle hitap edebilirsin.
1: Oppa?
3: Oppa. Oppa. Oppa.
0: Oppa. Affedersin oppa. Özür dilerim.
2: Git başımdan git.
0: Özür dilerim oppa.
2: Atlamaya hazırım. Gidelim.
4: Jeju Adası.

0: Gördüğün silahların hepsi kullanışlıdır, işimize yarayabilir. Ama dikkatli ol, yoksa kolayca yaralanırsın. Görünürde sert spreyi ama zaman ayarlı bombaya dönüşebilir. Gövdeyi çevirerek patlama zamanını belirlersin. Saati kurduktan sonra geri dönüşü yok.
1: Al şunu.
0: Şu haline bak, korkudan öleceksin. Bunlar şok silahları. Biz ödül avcılarının vazgeçilmez silahları. Bunu tavsiye ederim. Ondan daha tesirlidir. Yüksek voltaj.
2: Fena değil. İhtiyacım olursa kullanırım.
0: Kurşun geçirmez kıyafetler. Kevlar fiber dokuyla iki kez güçlendirildi. Sıradan mermiler işlemez. Ve en iyisi şok etkili pompalı tüfek. Geçmişte kullandıklarımdan daha güçlü. Kötülere karşı hayli kullanışlı.
1: Silahı boş ver. Ben bunu beğendim.
3: Kardeşim, uçağın yolcu listesinde May'in adına rastlamadım. Ardından tekrar kontrol ettim. Anlaşılan o ki May Jeju'ya otelin gemisiyle ve yalnız gelmiş.
0: Bobo, Swan, müdürün odasına dinleme cihazlarını yerleştirin. Ayo, Lisan, siz de benimle gelin, May'i bulalım.
2: Bunu bize bıraksan olmaz mı?
3: Tamam, dert değil. Bu tür işleri genelde Bobo'yla hallederiz zaten. Teknik konularda iyidir, her işin üstesinden gelip. Öyle değil mi?
2: Tamam, anlaştık.
3: Kapat onu, elini sürme.
1: Yedik sanki. Sadece bakıyordum. Ay!
3: Dokunma.
1: Ne?
3: Pantolonunu çıkar.
1: Ne,
3: hadi
1: ne oldu?
3: Çıkar çabuk.
1: Sorun ne
3: çıkar
1: ya? Çabuk. Ne oldu? Çıkar. Ne oldu ki? Ne oldu?
3: Hadi hadi çabuk.
4: Bomba, bomba, bomba.
1: Ne? Ne? Ne oldu? Ne oldu?
4: Tamam,
1: ne oldu?
4: Ben tutuyorum.
1: Ay, tamam,
4: tutuyorum.
1: Çıkar,
4: çıkar onu. Hadi.
3: Eğilin.
4: Efendim, siz iyi misiniz?
3: Aha.

0: Affedersiniz, affedersiniz. İyi günler. Güle güle. Hey, ne yapıyorsun? Geri git. Geri git dedim.
1: Şimdi ne olacak? Hangisini takip edeceğiz? Ya hepsinde bomba varsa?
0: Bekle! Acuma!
2: Hı?
0: Daha dikkatli olun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Hepsi koruyucu madde mi? Malzemelerin ayrı toplanması gerekmiyor mu? Bakar mısın?
3: Duke quoi? Bu se machine.
2: Korece değil mi? Çevirsene.
1: Aksanlı konuşuyor. Ben de anlayamadım.
4: Pekala, kimse kıpırdamasın. Gümrükten geliyoruz.

0: arkadaşlar, herkes benimle gelsin.
1: Tamam,
0: hadi.
1: Patron sen nasıl istersen.
2: Lanet olsun.
0: Birimizi almayı denesiniz mi?

0: çıktın ki?
1: Hey, neler oluyor?
0: Patron, bilmiyorum. Bak biliyorsun biz aynı taraftayız. Başka bir yolu vardır mutlaka.
2: Bizim de canımızı
0: bunu
2: yakacağını
0: yapmasın.
2: Bilmiyor musun? İn oradan aşağı, hadi.
1: Ya,
3: bu da ne böyle?
2: Yapma.
1: Ya, yapma, yapma ya.
2: Ne oluyor?
0: Bak çekil şuradan.
1: Ne demek bu?
0: Elindeki şok tabancası.
1: Şok tabancası mı?
0: Hayır, hayır. Yapma.
1: Şok tabancasıymış.
4: May ile bağlantın olduğunu biliyoruz. Şeşu'daki AOT'li havaya uçurmak istiyorsunuz.
2: Bu emri sana May mi verdi?
5: Yapmanı ne istedi değil mi? Ha?
4: Patlama ne zaman olacak?
2: May bundan ne elde edecek? Ha? Oteli havaya uçurmak ona ne kazandıracak?
5: Bunu yapmakla May'in eline ne geçecek?
2: Kardeşim, ben de aynı şeyi sordum ya. Saçmalama.
5: Ha? Sahi mi? Ha, kusura bakma. Başım hala ağrıyor da. Bir kendime gelemedim ya.
4: Neden AOT'l?
1: Boşuna kendinizi yormayın. Size bir şey söylemeyeceğim.
4: Baba.
5: Babacığım.
2: Baba henüz dönmedi mi?
1: Hayır, dur, yapma, yapma, dur.
2: Gel
1: dur,
2: buraya.
1: Dur, dur.
2: Yürü.
1: Canımı yakma, canımı yakma.
2: Bu senin son şansın.
5: Bir öncekini tattın. Bu silah ondan 10 misli daha güçlü canım.
2: Berbat bir ölüm. Elektrik akımına kapılmak berbat bir şeydir. Beyin hücrelerinin çoğu ölüyor.
1: Tamam, tamam. Konuşacağım.
4: Ben artık
1: niye
4: duymak
1: ama? Konuşacağım
4: istemiyorum.
1: Dedim. Ne bilmek istiyorsanız söyleyeceğim, tamam mı? Lütfen ne bilmek istiyorsanız.
4: Gerek yok. Sana inanmıyorum. Şokla.
5: Zevkle patron.
1: Tommy, Tommy. Tommy, hepsi Tommy'nin emri. Yemin ederim. Tommy, Tommy. Bu Tommy'nin emri.
2: Tommy de kim?
4: A Holding'in kurucusunun oğlu. Eski varisi.
2: Ay kusura bakma.
6: Merhaba.
5: Sen kimsin ya?
6: Ben Tommy.
5: Tommy.
4: Eski varis.
6: Merhaba. Nasılsınız? Vay canına. Burası gerçekten çok güzelmiş. Hayal ettiğimden çok daha büyük. Ding dong. Ben de odalarında şakalaşanlar kimler acaba diye düşünüyordum. Sonra bir baktım, eğer sizmişsiniz.
4: Baba?
5: Bobo?
4: Baba?
5: Bobo! Ha, yaşıyor. Swan nerede?
6: Ha, o sevimli şeyin adı bu mu? O da iyi. May,

0: Ona bastığım an infilak eder.
1: Başından beri planın buydu ha?
0: Evet öyle.
1: Neden suçu bizim üzerimize yıktın?
0: Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Bunu kendiniz üstünüze bulaştırdınız. Ben sadece o gazeteciyi uyarmak istemiştim. Ama birden siz ortaya çıktınız ve ayağıma dolandınız. Hal böyle olunca ben de ambulansı patlatmak zorunda kaldım. Balkondan manzara çok güzelmiş. Harikulade bir manzara. Muhteşem. Fişek gösterisini buradan izlemek çok keyifli olacak. Sahi, siz de benim gibi havai fişekleri sever misiniz? Havai fişekleri izlerken etraf tamamen karanlık olmalı.

0: Bu çok önemlidir. Ama ne var ki? Bu güzel şehir gece olunca ışıl ışıl oluyor. Bu da seyir zevkini azaltıyor.
1: May! Ben yeteri kadar eğlendim. Bundan sonrasını sana bırakıyorum.
2: Size bir saat veriyorum. Silahı teslim edin, bombayı bana getirin. Aksi takdirde arkadaşınız ölür. Bir de Yanşen'i serbest bırakın.

0: Getirdin mi?
1: Arabada.
0: Swan nerede? Benimle gel. Diğerleri burada kalacak.
2: Hı?

0: Şu an nerede?
1: Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum ama bitiremedim. Hey! Sen nasıl oynandığını biliyor musun? Yardım et, beraber bitirelim. Sonra seni fişek gösterisine götürürüm.
0: Uzatma. Önce Sıman'ı bırak.
1: O zaman başka oyun oynarız. Benimle gel. Na na na na. Bu defa kazanmam lazım. Bu oyunu kazanırsan
2: onu serbest bırakacağım.

0: Kırmızı olan zehirli haptır. Hı? Aldıktan sonra 10 dakika içinde ölürsün.
1: Endişelenmene gerek yok.
0: Mavi renkli hap panzehirdir. Oyunun kurallarını tam anlaman için önce bir deneme yapacağız. Hı?
2: Hayır.
0: Kaçıncı kattayız?
3: 15. kattayız.
1: Evet, bu çok eğlenceli olacak.
0: Oyun başlıyor. 10 dakikam var.
4: Ne? Patronun da hapı yutmak zorunda mı? Keti ben kurtarırım. Sen git Sıvan'ı bul. Ha tamam. Ay! Oh! Oh! Ha?
3: İzin verin. Ne, lütfen. Bırakın gideyim. Lütfen.
0: Ne? Hapı almayı kabul edersen anahtarı sana vereceğim. Arkadaşın birazdan otoparkta olacak. 10 dakika sonra ben de bu düğmeye basacağım. Filmlerde de hep bu tür sahneler yok mudur? Tahmin edersin.

0: etme. Ban zehir bende. Çekil yolundan. Çekil, çekil. Ban zehir. Ban zehir, ban zehir, ban zehir. Yok, yok, yok, yok, yok.
1: Hey, bunu mu arıyordun?
2: May. Bakın aslında bugün son gün. Ben de bunu adım adım yapmaktan yanayım, anlıyor musun? Hazır buraya kadar gelmişken önce seni sınayalım. Yeteneklerini test edelim. Bakalım ne kadar iyisin. Panzehiri ona ver de görelim.

0: iyisin. Gelip beni kurtaracağını biliyordum.
1: Hepsi geçti.
2: Hey, hey, hey!

0: Çekilin.
1: Tamam. Geriye. Tamam, pekala.
2: Her şey bittikten sonra mı gelecek?
0: Geldim işte, değil mi? Buradayım.
2: Ha, sağ ol, eksik olma.
0: Ha? Ne? Hey! Geri!
1: Tamam.
0: Geri gidin.
1: Pekala, tamam.
0: Ne?
1: Tut.
0: Durun. Tamam. Çekilin. Yapmayın. Tamam.
1: Aman tanrım.
0: İyi, yağının sesini olsun.
3: Sol cebimde bir ruj var.

0: Lisan, neredesin?
1: Yola bak.
2: Hazır ol. Mihili'ye başvuracağız.

0: Delirdin mi sen? Aklını mı kaçırdın? O otellerin hepsini senin baban yaptı.
1: Aa, otel şirketler grubunun genel müdürü. Senin gibiler sadece para kazanmayabilir. Ailevi değerleri yoktur. Peki bu durumda çıldıran kim?
0: Bunların hepsini senin baban yaptı. Sadece senin için.
1: Benim için mi? Her doğum günümde otelde kalmayı seçmesi benim için miydi? Annem ölüm döşeğindeyken babam otelinde bir davetin hazırlıklarıyla meşguldü. Bu da benim için miydi? Öldüğü zaman bütün varlığını, her şeyini aranızda kan bağı bile olmamasına rağmen sana bırakmayı seçmemiş miydi?
0: Senin olsun. Hepsi senin. Hepsini sana devretmeye hazırım. Yeter ki buna bir son ver. Tamam mı?
1: Seninle konuşmak anlamsız. Beni ne zaman anladın ki sen? Eskiden bir şeyi çok severdim. Annem ve babamla havai fişek gösterisi izlerdim.
0: Ne güzel. Ben de öyle Tommy. Ben de öyle.
1: Şimdi sadece hırsızların hakim olduğu bu dünyayı her şeyiyle birlikte ateşe vermek istiyorum. Ve yeni bir dünya yaratmak. Rengarenk, ışıl ışıl, aydınlık bir dünya.
2: Efendim, boyunluğu çıkarabildiniz mi?
3: Yapamadık. İçindeki pilin bitmesini beklemekten başka çare yok.
4: Ama biz geçici bir çözüm bulduk. Bir sinyal karıştırıcı sayesinde uzaktan kumandayı devre dışı bırakmayı başardık. Lisan'dan haber var mı? Ayo'yu kurtarabildi mi?
2: Henüz bir haber yok.

0: kardeşim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bombanın patlamasını önlemeliyiz. Sen Tommy'yi bulmaya çalış. Otelin iletişim ağını çökertmeliyiz. Tommy'nin son hareketini görebiliyor musun?
0: Bakalım. Mobil ağlara erişim yok.
2: Ha?
1: Bu Tommy'nin işi olabilir mi?

0: Hayır efendim. Sıvanın üstündeki sinyal karıştırıcı yüzünden.
1: Yerel ağ kullanalım.
2: Sabit hatları mı?
0: Sağ salim dönmüşsünüz.
2: Hı?
0: İyi olmanıza sevindik. İçeri gelin hadi.
2: Nerede kaldığınızı söyler misiniz? Uzun süre sizinle temas kuramadık. Kardeşim çok merak etti.
3: İşimiz biraz uzun sürdü. Üzgünüm. Tamam tamam. Bir an önce isimlerimizi aklayıp şu ödül parasını alalım.
1: Pekala. Şu işi bitirelim. Kaçak herifi yakalayalım baba.

0: Swan, ne kadar zaman lazım?
1: Bana bir dakika ver. Ha? Kablolu bağlantı zahmetliymiş, çok vakit alıyor.
2: Tommy buna bayılacaktır. Ama emrindekilerin hoşuna gitmeyecek.
3: Bundan ben de hoşlanmadım.
0: Sızlanmak yok. Başlıyoruz. Swan.
1: Tamam.
4: Heh, neler oluyor? Patlama şimdi mi olacak? Kaçın.
5: Gördünüz. Çok kolay oldu.

0: Bomba bundan ibaret olamaz.
1: Tommy de burada değil.
2: Arayalım.
1: Neydi o ses?
0: Swan, neler oluyor? Sinyal bomba için değildi. Herkes sakin olsun. Odaya geri dönün.
1: Swan.
0: Baba otoparkta bekliyor. Gidelim buradan. Gitme. Sen onları oyala.

0: Ne haber?
1: Hey!
0: Ha? Ha? Hadi koş! Sizi koruyorum!
2: Patron!
3: Ne diye buraya geldin?
2: Otoparkta kalamazdım. Çok koruma var. Patron, çabuk olun. Sadece birine vurdum. Bu kapı içeriden kilitlenmiş.
0: Aha. Hepimizi havaya uçurmak istiyorlar.
2: Hadi.
0: Bunları aşağı atalım.
3: Sadece alt terasa düşer.
0: Sadece burada.

0: Ne yapmaya çalışıyor?
1: Beni duyuyor musunuz? Artık hepiniz ölü sayılırsınız.
0: Mükemmel havai fişek gösterisi için önce bütün şehri karartmak şarttı.
1: Buranın manzarası gerçekten çok iyi.
2: Bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Seyir zevki için Adana elektriğini kesmiş.
0: Kaçık herif.

0: Neden hala patlamadı?
1: Herkes kulağındaki iletişim aracını çıkarsın. Sinyal bozucular.
0: Niçin patlamıyor? Niçin patlamıyor? Bundan nefret ediyorum. Nefret ediyorum.
1: Sinyal bozucu olduğunu anlayacaktır. Bu olmadan önce onu bulmak zorundayız.
2: Bombayı ben alırım. Siz Tommy'yi yakalayın.
1: Ya aşağı indirirken patlarsa? Ne zaman infilak edeceğini bilemeyiz.
3: Bir fikrim var. Siz gidip Sivan'ı kurtarın.
2: Aklından geçen ne?
1: Bunu iyi düşün. Biz Sivan'a gidelim. Baba.
3: Alo. Böyle mi gidilir ya? Kendine dikkat et diyeyim bari.

0: Dostum.
1: Geldim. Yanındayım.
0: Ölmekten korkmuyor musun?
1: Yalnız değilim. Hadi çocuklar, ay, yürüyün.
2: Yürü, şurada. Burada.
0: Acele edin.
3: Acele edin. Zaman tükeniyor.
4: Hazırmayız.
3: Hadi tamam, çocuklar. Tekrar. Hadi çabuk.
4: Evet evet aldım.
1: Tamam. Çabuk. Merhaba.
4: Şunu alır mısın? Evet. Bu hazır mı? Evet, evet. Gayet iyi olmuş.
5: Siz gidip Tommy'yi bulun. Bunu bana bırakın.
6: Halledebilecek misin?
5: Merak etme. Patron.
6: Tamam. Gidelim baba.
5: Tamam.

0: Şimdi anlıyorum. Demek bütün sebep buymuş. Hı-hı. Artık devam edebiliriz.
1: Kımıldama.
0: Aslında tam vaktinde geldiniz. Gösteri resmi olarak şimdi başlıyor. Hep beraber geriye sayalım mı?
1: Vazgeç bundan. Masum insanların canını yakmak zorunda mısın?
0: Çoğunluğun iyiliği adına bazılarının kurban edilmesi gerekir. Silahını değiştirmelisin. Dikkat et!
1: Kardeşim!
2: Efendim, ben iyiyim.

0: Kaçık herif. Bütün bu saçmalık sen havai fişeklerle oyna diye mi?
1: Kes sesini. Sen bunu anlayamazsın. Bu sevgili annem için bir hediye.
2: Beraberliğimizin şerefine benimle bu gösterinin tadını çıkarın.
0: Yapma!

0: Sakın yaklaşma. Bu oyun henüz bitmedi.
1: Kaçıncı kattayız?
0: Yaklaşma dedim. Yaklaşma yoksa atarım.
1: Elindeki son silah parçası. Onu atarsan sen de ölürsün.
0: Dur yaklaşma.

0: Demek mutlu son istiyorsun. Bu o kadar kolay değil.
1: Mutlu son mutlaka yaşanacak.
2: Lisan, panzehiri getir hemen.

0: Ne yapıyorsun? Panzehir baboya lazım.
1: Ha?
0: Yuttun mu yoksa? Tükür çabuk, acele et.
2: Yardım et opa.
0: Çabuk hadi.
2: Opa.
3: O kadar kolay lokma mıyım? Neden bana zulmediyorsunuz?
1: Ben de onu diyorum. Para ödülünü ne zaman verecekler? Neyse, artık yarın hesabıma yatırırsınız, tamam mı?
0: Neden Ayo parayı bu kadar çok seviyor? Çok mu ihtiyacı var?
4: Sana hiç söylemedim. Bu Interpol'de çalışırken keşfettiği bir şeydi. Yetimhaneye gönderilen bazı çocuklar vardı. Ailelerini

0: Kaybettikten sonra yalnız kalanlar. Ayo da onlardan biri. Ve her fırsatta yetimhaneye para gönderir.
1: Teşekkür ederim. Hı? Teşekkür ederim. Defalarca hayatımı kurtardın.
0: Hepsi bu mu yani?

0: Prosecco.
1: Bu görevi kimden aldık biz? Ha?
2: Hayvanları Koruma Derneği'nden.
3: Niye böyle soğuk bir yere geldik ki biz ya?
2: Çünkü para ödülü çok yüksekti. $2,000,000.
4: Ben sana maaş vermiyor muyum? Hala mı paraya sıkışıksın?
1: $2,000,000. Sadece uçak biletlerimiz $1,500,000 tuttu.
4: Baksana, silahımın bataryası da tükenmek üzere.
5: Kardeşim, son hava tahminlerine göre bu kar fırtınası 2 hafta sürecekmiş. Şuna bak.
3: Bu adamın suçu neymiş?
2: Kaçak avcı.
3: Biliyor muyuz?
2: Penguen avlıyormuş, biliyorsun.
3: Yapma ya.
5: Ne?
3: Penguenler sadece Güney Kutbu'nda yaşamıyor muydu?
4: Baba.
5: Ne yaptın?

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli 26, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 7. Konya 25, Kayseri 20, Nevşehir 17, Sivas 15. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Denizli 26.

0: Aydın 29, Muğla 27, Manisa 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana 26, Kahramanmaraş 25, Hatay 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 14. Bolu ve Karabük 21, Rize 18, Samsun 17. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 21, Erzincan 16, Van 14, Ardahan 12. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 24, Siirt 21 ve Diyarbakır 23 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Tüketici fiyat endeksi TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: puanla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Son teknoloji ürünler için

0: yaptık. Beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu çocukların sevgilisi başarılı oyuncu İnce Türkay.
1: Bilgin varsa fikrin vardır. Bilgin yoksa lütfen fikrin olmasın.
0: Yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu'nu nasıl anlatıyor?
1: Bence çok aksiyonlu oldu bu sefer.
0: Betüş karakteriyle yıllar sonra buluşmak İnci Türkay'a neler hissettirdi?
1: Betüş'e tekrar dönmek böyle sanki çok sevdiğim eski bir dostumu bulmak gibi, çok iyi anlaştığım bir arkadaşıma sarılmak gibi.
0: Nevra Serezli'nin oyunculuk disiplinini nasıl anlatıyor?
1: Yani set saati 9 denir, biz 8'de kapıdayız Nevra'yla. Şaka yapmıyorum, daha set çalışanları gelmez.
0: Tek kişilik tiyatro oyunu neler anlatıyor?
1: Hayatta atladığımız küçücük detayların aslında ne kadar önemli olabileceğini.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler pazartesi 19'da Ağparada.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep evet. daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerini.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok yok. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege. Harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah Allah.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif
3: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
3: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
3: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
3: Takip ediyoruz yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
3: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi. Bence
0: yaza
3: daha güzel.
0: Yavaş
3: uzun ziyaretler.
0: Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
3: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
3: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii, yakın yerlere
3: evet.
0: kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş
0: bulduk. Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
4: Hoş
0: Bey.
4: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme

0: Ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
1: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
0: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare ediyoruz.
1: Siz de sporun basketbol tarafından besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır? Bulmacayı çözer misiniz? Kelimelerle
0: ilgili. Tabii özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
1: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca çözmek bayağı bir keyifli. Değil mi? Eseriye dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
2: Başlayalım.
1: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: Birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz. Süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için,
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon. Ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen diyeyim.
1: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen ileten süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
1: Etilen.
0: Hemen bir saniye. Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Tamam.
0: Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda...

0: Çok doğru. İletilen dedikten sonra, ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Hat. Hat.
0: Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
2: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
2: Kol.
0: Kol değil.
2: Dal.
0: Dal. Dal da değil. Dal. Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
2: Tal.
0: Tal.
2: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
3: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puanda siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
3: Tri.
0: Tri.
3: Trio.
0: Trio. Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü, üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
3: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığın adı.
1: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
3: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer. Ne olabilir?

0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun. Kantita. İkisini de kabul ediyoruz.
2: Kantitatif yazılım. Anlamda,
0: evet. Kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun. Destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
2: Olur.
0: İsterseniz.
2: Açalım. 9'a açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
2: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız. Onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım.
2: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranışlar. Sürenizi başlattık.
2: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey düşünüyor. Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20
0: numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Çıkmadı maalesef.
0: Çıkmadı. Süreniz doldu. Murat Bey, yanıt sırası size geldi. Efendim, hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
2: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak, değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
2: Ala.
0: Ala doğruydu. Ala yanıtını aldık sizden. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
2: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
2: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin yerine yeni kolay kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel...

0: kan.
1: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf hediyemizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyorum.
0: Alkan.
1: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey, sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet, süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey,
2: teşekkür ediyorum kendisine.
1: İlk desteklerinden dolayı.
2: Ben de bir tane bekliyorum.
1: Yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey, sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etapın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
1: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de ne harfi buldunuz? Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu ismi aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tekrar desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir, doğru. Enir'di buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etapımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük değerlendirme alayım.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet. Bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
1: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere. Evet, mutlaka evet, destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilatin 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etabımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim Zırh Küpü'nün ikinci etabına geçiyoruz.

0: etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
1: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
1: Tam oradaydı.
2: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyorum.

0: 8-15 vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki, arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi.
1: Pas.
0: Peki. Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni.
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Köylü Güzeli şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking Kanı filminin başrol oyuncusu demişti. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabi tanıyamadınız çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal ya. Ama izlediğiniz Viking Kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi, biliyordunuz.
1: Gelmedi, K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet.
0: Değil
1: evet
0: mi? Suyun altında evet, hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet, çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Soy isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden 2 adım atarak sayı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas diyeyim.
0: Toprak Çömlekleri'yle ünlü elimizi soruyoruz. Toprak Çömlekler.
1: Toprak Çömlekler... Onu da hatırlayamadım
0: Peki,
1: şu an.
0: Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: Gülten Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın'ı oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler, ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
0: Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar evet. Kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık. Ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılın.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
5: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le baş

0: Diyeceğiz. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
1: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
1: Hazırım.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
1: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
1: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
1: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 35.
0: 30? 5. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
1: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
1: Efe.
0: Efe mi?
1: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın, kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
0: İlişkin değil.
1: İlişkili.
0: Değil. İliş.
1: İlişik.
0: Değil. Değil.
1: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap kazanıp butona kim basacak? Buyur Mustafa Bey.
1: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri, süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.

0: Bir irat, irat değil. Peki, bir harf desteği bizden, ikinci harfimizi açtık. İs, süre başladı. Ne olabilir? İs, buyurun Murat Bey. İs, söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. İsa, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki, harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse, kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37 keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek!
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın mı ayol?
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşıyla alınca süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var? Sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa Bey.
1: Sersem.
0: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye de çok yakın. Ama biraz farklı. Sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey.
1: Serkeş.
0: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik Serkeş'e. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu, yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki izlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta, değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil. İşlek. İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
4: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona. A. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim ama ben öneriyorum kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
4: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
4: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34 gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim ödünç verme süre başladı. Aldım bunu geri sana. Geri sana ödünç verdim. Geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil.
1: Değil.
0: İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil. Peki. Dikkat edin. Murat Bey kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İa ve İa.
0: Aman aman önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
1: İane.
0: İane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butona önce kim basacak? Bakın bir harf ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış yönlendim.
1: Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama. O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi... Hatta zamanda da derlerdi canım o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil evet. derlerdi. Alexi evet. belki çağrışım evet. yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk, nasıl ipucu verdik, değil mi?
1: Güzel oldu
0: tıptaki
1: bence.
0: Tıptaki evet. okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat doğru yanıtını aldık. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
4: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
4: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir

0: 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son 2 soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de, özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim, doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet, düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci, süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki aa, o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eviplet'in 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet, finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor. Mustafa Bey, bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
2: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum.
0: A harfi
2: analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor. Evet,
2: başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, sırt küpünün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost, güzel bir yarışma, evet, çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldığınız gibi. Yani. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta bu tonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa
0: çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız. Ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet, unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi hatırladık.
1: Hatırlamaya çalıştığımız.
0: Onlara tekrar geri döndük. Efendim, bugünün, evet, anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: günler. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırtkupu@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Evet, vuslat. Bir vuslat oyunu ile ilgili biraz onu anlatalım. Vuslat oyunu ilk sezonu mu? Biraz ondan bahsedelim lütfen.
1: Evet, Vuslat ilk sezonu. Bu oyunu Ankaralı bir genç arkadaşımız yazmış. Bana ulaştı, sizin için yazdım bu oyunu diye. Fakat o sırada pandemi oldu. Sonra benim geçen sezon başka işim vardı. Bu sezon hadi Tolga Yeter, gene meslektaşım Tolga Yeter, tiyatro karnavalı pandemi dolayısıyla kapatmıştı. O da tiyatroyu yeniden açıyordu. Hadi Nilgün abla bu oyununu açalım dedi.
0: Herkes sizi bekledi yani. Ne güzel, harika. Harika.
1: Evet, ve Tolga zaten sahneye koydu. Keyifli bir oyun oldu. Ben de 58 senelik, 60 senelik sanat hayatımda ilk defa tek kişilik bir oyun oynamış oldum. Evet. Keyifliymiş.
0: Kaç dakika? 60 dakika mı?
1: Yok, 60 dakika olur mu? 1 saat 15 dakika falan.
0: Oo, güzel, 75 dakika. Harika.
2: Tek başına hayata meydan okuyan bir kadın var.
1: Evet.
2: Hem huzurlu hem hüzünlü bir hikaye diyor izleyenler.
1: Ben şöyle tanımlıyorum oyunumu: hayata dokunan, herkese dokunan bir oyun. Mutlaka seyreden gençler de çok etkileniyor, orta yaşlılar da çok etkileniyor, benim yaşımdakiler de çok etkileniyor. Cidden hayatın içinden hayata dokunan bir oyun. İçinde o kadar güzel sözcükler var ki, yani ben her birine ayrı ayrı hayranlık duyuyorum.
0: Güzel. Bir de sizin için, onunla çalışmak çok konforlu diyorlar sizin için. Yorumlar bu şekilde. Hem tecrübesi hem insanlığıyla işi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde bizleri yönetiyor. Müthiş bir oyuncu.
1: Ay sağ olsunlar. Ne güzel bunları duymak. Yani hayatım boyunca hep uyumlu olmaya çalıştım. Gençlere bir şeyler öğretmeye çalıştım. Çünkü biz hep, daha doğrusu ben sanırım sen de öyle, şehir tiyatrosunda biz konservatuara gitmeden önce ben daha ilkokula gitmiyordum çünkü oraya başladığımda, hep ustalarımızdan bir şeyler gördük. Hep onlardan öğrendik. O yüzden ben de hep gençlere öğretmek isterim. Onlara çok yakın davranmaya çalışırım. Çünkü onlar benim bu mesleğe emanet edeceğim genç meslektaşlarım. Onlara ne kadar çok şey öğretirsek mesleğimiz o kadar emin ellerde olur. Ayrıca o güzel lafları edenlere teşekkür ediyorum.
2: Toast. Yıllar Toast. Geçse de eskimeyen bir oyun.
3: Eskimeyen, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen. Her zaman aslında hani kulağımızın bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde yer etmesi gereken ve sürekli dönüp onun mücadelesini, onun neyi neden yaptığını sürekli kendimize hatırlatmamız gereken de bir oyun aslında.
0: Peki aynı zamanda da sizler için, tiyatrocular için de Hamlet gibi, Faust, Hamlet, Goethe'nin Faust'u, bunlar hep şey mi, böyle er meydanı oyuna? Yani bunlar olmazsa olmaz dünyanın, mesela sayılsa belki ilk onda oynanması, oynarsan bu oyunlarda gerçek tiyatrocu oluyorsun gibi bir şeyler var mı? Konuşmalı aranızda.
3: Şöyle, yani bunu oyun bazına indirgememek ya da rol bazında tamam, düşünmemek lazım, ama tiyatroya adım attığınız an itibarıyla elinize aldığınız her metin zaten sizi bir ileriye taşıyan, aktörlük hayatınızda bir süreç. O yüzden bu beni şuraya taşıdı ya da ben bunun sayesinde buraya geldim gibi bir şeyi ben çok kabul etmiyorum. Ama tabii ki Faust'u 19. yüzyılda Goethe'nin kaleme aldığı bir eseri, klasik bir eseri, günümüz Faust'larına nasıl anlatacağın hikayesi size karakter olarak bir şeyler anlatmaya başlıyor. Siz anladığınız takdirde sizi izleyene de bunu aktarmaya çalışıyorsunuz. Bence başarı burada.
0: Ne
3: rolden ziyade.
0: Harika.
2: Devlet tiyatrolarının 75. yılında yeniden evet, sahnelenmeye başlandı. Evet. Görkemli bir... aynı zamanda biz geçtiğimiz haftalarda Sükun Işıtan'ı da konuk
3: evet,
2: almıştık.
3: Evet, biliyorum. Biliyorum.
2: O da anlattı projeden. Biz sizden de bir dinleyelim.
3: Projemizi sevgili yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci üstlendi. Onun yönetiminde muazzam bir kadro oluşturuldu. Ali Berktay oyunun tekrar uyarlamasını yaptı. Bir takım değişiklikleri ve kısaltmaları yaptı. Çünkü bu oyunun tamamı oynandığında
1: tabii.
3: Hocam 7 saati geçen bir eserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tüm dönemleri anlatmaya kalkıştığınızda da 14 saati geçen bir oyunla karşılaşıyorsunuz.
0: Ve siz 3 saat değil mi?
3: Biz 3 saat 10 dakika gibi bir süreçle Faust'un o trajedisini, Faust'un gerçekliğini, aslında kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız güzel bir yapım oldu. Ben açıkçası çok zorlandım bu oyunu çalışırken. Çünkü yönetmenimiz, biz ona kendi aramızda hani tiyatronun büyücüsü diye hitap ediyoruz.
1: Eray benim çocukluk arkadaşım.
3: Sizler daha iyi bilirsiniz.
1: Aynı tiyatrodanız.
0: Öyle mi? Ne güzel.
1: Tabii şehir tabii. tiyatrosundaydı Emel'de.
3: O kadar muazzam bir işe bakış açısı var ki, kendi dili var. O dili önce çözümlemeye çalışıyorsunuz. Yani normal tiyatro diliyle ya da normal dilinizle şimdiye kadar anladığınız kavramlarla Ayşe Emel'in o reji anlayışına ulaşmanız biraz zor.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinize hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey.
4: Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani My Way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk işte bebek. Bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor, sonra büyümeye başlıyor, sonra soru sormaya başlıyor, sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
4: Tabii. Yani insanın, mağara devrindeki bir insan... sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?

0: Yoktu.
1: Yoktu. Ama merak vardı. Merak, merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
0: Suyun
1: sonra,
0: altından bahsetti.
1: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgiye derken onun adı bilim oluyor.
0: Usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, siz mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı, sen bana şarkıcı yazamazsın, bir daha dikkat et, ben sanatçıyım, ya da diyordu ki sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin, ikimizin altına sanatçı yazma, onun altına şarkıcı yaz derdi.
1: Çok güzel bir noktaya değindin.
0: Bizi böyle kodladılar hep.
1: Bu şimdi, bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik, değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte Udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir. Onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil, değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye, değil mi? Detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki, taş plağa, cızır cızır cızır cızır orada, ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu bu. Biz buna hep öyle dedik, değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz. Ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Yine çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Çok özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Hoş.

0: dönemin içindeymişçesine zaten o dünyayı yansıtmaya çalışıyoruz. Çok keyifli geçti. Tabii ki zorlukları oldu ama hepsi bize birer tecrübe oldu.
1: Dönem çok dizisi tatlı. İyi miymiş, güzel miymiş? O kılıçlar, kıyafetler ne hissettirdi sana?
0: Açıkçası her zaman çok istiyordum. Çünkü ben ergenlik dönemimde tam bir Muhteşem Yüzyıl bağımlısıydım. Aa. Ve fanatiydim açıkçası. Herkes gibi aslında. Çünkü neredeyse her ev bir şekilde Muhteşem Yüzyıl'ı izliyordu. Seviyordu da. Ve bu tarz dönem işinde olmayı çok gönülden istediğimi düşünüyorum. Ve dördüncü projemde Kuruluş Orhan oldu. Çok ne iyi güzel. Oldu. Ve Daphne'yi inanılmaz seviyorum. Yani iyi ki de Daphne ne olmuş.
2: Prenses olmak nasılmış?
0: Prenses olmak açıkçası Daphne'de prensesliği çok yaşayamadım. Asporça tam bir prensesti evet. Hakikaten. Ama Daphne gerçekten ortalıklarda böyle ufak ufak gezen bir şey gibiydi. Hamster gibiydi. Küçük ama tehlikeli, evet. Tatlı bir şeydi benim için. Prensesliği bir tık daha geri planda yaşayabildim bu yüzden.
2: Bu kadar güzel kız tehlikeli olur mu?
0: Oluyormuş.
2: Aynen, evet. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok şey öğrendim kesinlikle. Yani sadece şey konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İyi ki binicilik eğitimim vardı. Çünkü bana bir gün öncesinde gelmişti Daphne ve bir gün sonra, iki gün sonrasında kendimi sette bulmuştum. Daphne karakterini de vermeye Özgeciğimle beraber gitmiştik ve çok anlık gelişmişti kendimi sette bulmam. Ve o atlı sahneler, dört nalı olan sahneler hepsi aslında çok zor ve öncesinde eğitim alarak, adapte olarak gerçekleşen sahneler normalde. Ama bir anda kendini orada bulunca oh dedim, iyi ki biniciliğim varmış, iyi ki atlarla iletişim halinde olmuşum zamanında.
1: Daha önce kılıç ve ok atıyor muydun?
0: Atmıyordum. Açıkçası atmıyordum ya. Orada sadece bir günlük eğitimim, çok kısa bir serüven oldu. Eğitim serüvenim. Zaten genelde hep kafamdan bir şeyler gönderiyordum bir yerlere. Yani çok keyifliydi. Gerçekten Daphne ile inanılmaz eğlendim.
2: Çok güzel ağlıyordun dizide.
1: Çok motivasyon... güzel ağlamak
2: evet,
1: nasıl olur ya?
2: Öyle güzel ağlıyor. O kadar içten ağlıyor ki. Ya... Motivasyonun neydi?
0: Motivasyon yani şöyle karakter olarak yani Daphne karakterini yaratırken kendimden gerçekten bir şey kopardım artık. Yani hani Daphne'nin çünkü gülüşünü bile, duruşunu, ritmini ya o kadar üstünde durarak ilmek ilmek dokudum ki aslında bir bebek gibi onu. Çok sevdiğim bir karakter oldu çünkü. Hatta çok küçük bir anım var. Biz Özge ile şeye giderken, menajerim Özge ile beraber platoya giderken Kolbe'ye, Daphne'ye bir anda hani bir gün öncesinde geldiği için karakter bana bir anda prodüksiyon aracında ritmini buldum karakterin ve arkadaşımı aradım hemen. Daphne'nin ritmini buldum, çok mutluyum tarzında falan ve ya Daphne benim için gerçekten işlenmiş bir bebek gibi bir kenarda ve Daphne'nin acısını yaşamak, Daphne'yi giymek, Daphne'ye kendi bedenimi vermek bana kendimi çok iyi hissettiren bir şeydi. Beni çok deşarj eden bir şeydi. İyi ki Daphne yani.
2: Ay çok güzel.
1: Ne güzel anlattın, evet. Harikasın.
2: Elvan, sen de tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Mühendisliklerden sahnelere nasıl oldu bu yolculuk?
3: Hızlı olmadı, yavaş oldu. Sindirerek oldu diyelim. Bir yol varmış, ben o yolu izledim diyelim. Yani süreçler hep birbirini aslında takip eden süreçlerde netleşti. Kendim bildim bileli yazı yazarım çocukluğumdan beri. Günlüğüm, eve gelip yazarım, sıkıldığımda, üzüldüğümde hep yazarım. Sonra onlar şu kelimelerin içine girdikçe ifade etme konusuna daha böyle bir takıntılı hale getirip yazıya iyice yönelince şiire evrildi. Şiirden de zamanla şarkı sözü yazarlığı oldu ve aralıklı aldığım bir şan eğitimi vardı. Onunla da birlikte kendi şarkılarımı söylemeye başladım. En son noktada.
2: Gıda mühendisliği okudun
3: evet,
2: değil mi?
3: Gıda mühendisliği okudum.
1: O tesadüfen mi? İsteyerek mi, istemeyerek mi?
3: Sizce bilmem. Yani o dönemi düşünürsek. Evet, fen matematikti yöneldiğim alan. Bu arada çok da memnunum. Kendimi ispatlamış olmak bana çok iyi geldi. Öncelikle ama hep o sağ beyin dediğimiz o duygu dünyası hep bende çok fazla yoğundu. Yoğunluğu çok fazlaydı. Zamanla oraya yöneleceğim belliydi aslında. Ama orayı da bitirdim. Güzel bir bölümdü bu arada. Evet, özel sektörde gıda mühendisliği de yaptım.
1: Peki bu arada hep müzik var mı?

0: Ya müzik olarak şiir olarak şiir var o. Ama şöyle de bir şey var. Çok iyi bir dinleyiciyim. Ve müzikten de anladığımı biliyorum. Yani iyi bir dinleyici olduğumu biliyorum. Kendi kendime de tabii ki söylüyorum. Ama öyle müzik olarak yok açıkçası.
1: Peki iş hayatında mı, eğitim hayatında mı? Yani maşallah, yani Ege Üniversitesi yüksek lisans, İtalya'da yüksek lisans, sürekli eğitim var. Koç Üniversitesi'nde MBA.
0: Evet.
1: Yani aslında şey, genelde konuklar ondan dolayı takılıyor. Mühendisliği bilezik olsun diye babamın, ailemin zoruyla okudum.
0: Kimsenin zoruyla değil.
1: Yok,
0: aslında.
1: Yok işte yani müzik, çünkü ben bildiğim bile hep müzik şarkı söyledim diye konuklar geliyor. Sizde biraz farklı galiba.
0: Evet, ben de farklı.
1: Yani ben profesyonel hayattan sıkıldım. Şimdi şarkı mı söylemek istiyorum?
0: Yok, ben sıkılmadım. Ama tabii bir orada daha büyük bir, açıkçası bir bakış açısına eriştim bir noktada hayatımda. Ne yapmak istediğimle alakalı, neye hizmet ettiğimle alakalı. Hepimizin çok biricik varlıklar olduğumuzu idrak etmemle alakalı ve ortaya daha pırıltılı, daha çok kişiye ulaşan, daha ismimin kalıcı olabileceği, daha görünür olmaktan korkmadığım bir alanda bir şey yapma şansı elde ettim ve bunu da yapabileceğime inandım.
1: Bayağı güzel.
2: İlk peki ne zaman dedin ben artık bu işi bırakıp sahnelere çıkmalıyım, müzikle ilgilenmeliyim diye?
0: Müzikle ilgilenmeliyim. Ya şunu dedim aslında ben hep. Bir şey olacak ya, ben bir şey yapacağım. Ben bunu bir şeyden dolayı yapıyorum dedim. Bir adım attım. Sonraki adımda ben bunu da yaptım, bak şimdi bunu yapayım. Yani adım adım, yani çok uzaktaki bir noktayı görmedim hiçbir zaman. Ama kalbimin söylediği, ruhumun çekildiği, evet ya ben doğru bir şey yapıyorum deyip kendi kendime o içsel dünyamda yürüdüğüm bir yol vardı ve buraya çıktı. Ve burada da kaldı. Benim için çok değerli bir şey. Çünkü sıkılabiliyorum, çok çok yönlüyüm. Yani çok yönlü bir insanım. Ama müzikte kaldım. Yani ben o ifade alanını sevdim.
1: Şu anda söylediğiniz şarkıları kendiniz mi üretiyorsunuz?
0: Kendim üretiyorum tamamen.
1: Müziğini de mi?
0: Müziğini kendim ürettiğim şarkılarım da var. Ama yardım aldığım şarkılarım da.
1: Enstrüman çalıyor musunuz?
0: Biraz piyano ama
1: yapay zeka kullanıyor musunuz?
0: Yapay zeka hayır. Yani yapay sözlerim tamamen bana ait. Müzik enstrümanlarında, şimdi yapay zeka ile ilgili de o konu açılmışken söyleyeyim. Çok faydalı buluyorum ben yapay zekayı. Çünkü öyle bir sektördeyiz ki, atıyorum ben birine bir beste yaptırmaya kalksam cebimden ödeyeceğim paranın şu anda haddi hesabı yok diyebilirim yani, ortalama konuşursam. Ve bana kaç seçenekle gelebiliyor o insanlar. Fakat ben yapay zekayı tabii ki müzik yaptım, nasıl yapıldığını biliyorum. Deniyorum. Ve evet, onlar da bir algoritma kullanıyorlar. Yani yapay zekada ve yani üretilen şarkılardan bir şey üreten bir sistemden bahsediyoruz. Kendi bir duyguyla bir şey yapmıyor. Zaten olağan duyguları kullanıyor. Ve ben orada kendi sözümle ilgili bir match yakaladığımda, neden olmasın? Tabii ki olabilir. Ya da ufacık bir yerinde, bir partında olabilir. Ama tabii ki temeli insan. Ve ben gerçeği yakalamaya çalışıyorum. Çünkü ifade etmeye çalıştığım şey gerçek bir şey. Bir kere gerçek bir duyguyu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu anlamda insanlar, araçlar, bunun adı neyse kullanılabilir diye düşünüyorum.
2: Bu kadar konuştuk, bir şarkı dinlesek mi?
1: Kesinlikle merak ediyorum çünkü ben de. Hemen ilk şarkıyı alalım lütfen.
0: Ha, olur, peki tabii ki. Mikrofonumu da alarak.

0: ediyorum.
1: Vay cazla.
0: Caz soundlu, pop temelli.
1: Aşka nasıl borçlu kalınıyor? Güzel lafmış.
0: Güzel laf oldu.
1: Ama düşündüreceğiz. Şimdi okurken hep ona bakıyorum da Merve de soruya yazmış ki gerçekten aşka borçlu kalınır mı? Nasıl oluyor?
0: Aşka borçlu kalmadan.
1: Ya da bu söz nasıl doğdu?
0: Kendi adıma, yani aşk içindeyken...
1: Birine borçluysun.
0: Aşk içindeyken, aşk içindeyken insan çok fazla şeyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Burnunu sürten bir duygu ya insanın. İster istemez yüzleşiyorsun. Yoksa hayatta yapmayacağın işler. Hani o yüzleşmeler. O şeyin içindeyken, kafes diyeyim, aslında çok fazla şey sunuluyor insana. Kendi adına öğrenebileceği çok büyük bir kapı. Aşk... Ben de kendimce hakkını vermenin aşka borçlu kalmamak, aslında kendimize borçlu kalmamak.
1: Kendimize borçlu, evet. Şimdi anladım.
0: Olduğunu düşündüm. Öyle güzel bir slogan oldu.
1: Evet evet, slogan olarak çok güzel.
0: Evet.
2: Merve, senin oyunculuk yolculuğun tesadüfen başlamış.
3: Tesadüfen başladı.
2: Hemşirelik yapıyormuşsun galiba.
3: Evet, ben normalde hemşireyim.
2: Aa.
3: Acıbadem 6. Zayide Hastanesi'nde çalışıyordum, acil serviste ve saat gece 3 sularında sinema sektöründen bir kadın buldu beni. Sonra bireysel oyuncu koçluğuna başladı. Sonra zaten hemen yolum Özge ile Gökçe Doruk Erten'le kesişti ve sonra aktı gitti.
1: Allah Allah.
3: Çok da güzel oldu.
1: Kim o hanımefendi? Bildiğimiz ünlü birisi herhalde.
3: Yok, o normal oyuncu koçu. Oyuncu koçluğu yapan biri.
1: Evet. Ben yapımcı firma sahibi falan anladım.
3: Yok, oyuncu koçluğu yapan biri.
2: Acile geldiğinde mi seni keşfetti?
3: Evet.
2: Gece 3'te olduğuna göre.
3: Aynen.
1: Gece 3'te nasıl bir oyun sergiledin acilde?
3: Hiçbir oyun sergilemedim aslında.
1: Ve senden etkilendin.
3: Şöyle kendi ablasını tansiyon yüksekliğiyle getiriyor bizim acil servise ve o esnada benim olduğum kırmızı alanın bankosunun oradan geçerken çakmağa ihtiyacı oluyor. Benim de üzerimde çakmak yoktu. Sağ taraftaki bankoya yönlendirmiştim. Üzerimde yok diyor diyerek ve suratımı gördüğünde sen neden oyuncu olmuyorsun diyerek yaklaşmıştı. Dedim ki yani hiçbir eğitimim yok, hiçbir yere bir şeyim de yok. Yani herhangi bir ajansa bir başvuru durumum da olmadı bu zamana kadar.
1: Çocukken annem babam da yazdırmamış.
3: Yazdırmamış. Öyle küçük bir yerde büyüdüm zaten. Orada yetiştim. Sonra hemşireliğe zaten devam etmiştim. Ama tabii ki hani böyle bir sektöre girmek için de kesinlikle eğitimin şart olduğu taraftayım. O yüzden de hiç cesaretim olmamıştı açıkçası. Böyle bir şans doğdu. Onunla eğitim gördüm. Sonra eğitim bitti. Yani tabii ki insan istiyor. Kamera önünde olmak, sevilmek, sayılmak ya da benim isteğim başarılı olmak. Ben de başarılı olmak için çok çalıştım. Zaten bu konuda açıkçası yani oyunculuk konusunda evet yeniyim. Dördüncü projemi çok daha yeni, taze yaptım ama kesinlikle oyuncuda bittiğini düşünüyorum bu işin. Çünkü o içindeki o ışığı doğuramadıktan sonra aslında ne kadar uğraşırsan uğraş olmayabiliyor bazen. Bazen olabiliyor. Bazen şans eseri olabiliyor. Ama kesinlikle bunun çalışmayla ve istekle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.
1: Küçük yer dediğin neresi?
3: Çanakkale.
1: Çanakkale. Küçük değil.
3: Çan ilçesinde büyüdüm.
1: Çan harika. Çok da iyi biliyorum. Güzel. Aynen. Harika. Yemyeşilini güzel. Evet. Doğanın içinden. Müthiş. İstanbul'da yaşamak nasıl bir duygu şimdi?

0: İstanbul'da yaşamak başta beni korkutmuştu, yalan değil, üniversiteye geldiğim zamanlarda. Ama hala da açıkçası o küçücük hayatla yaşayıp gidiyorum İstanbul'da da. Yani çok safe, çok güvenli, çok tatlı bir hayatım ne var güzel. Hala. Değil. Onu böyle çok açmadan, böyle çok İstanbul'a dahil olmadan tatlı tatlı öyle gidiyor.
1: Herkes ilk acil durumda seni mi arıyor?
0: Arıyordu. Ay yani artık aranmadığım için çok mutluyum bu arada. Ailem dışında tabii ki onlara telefonum zaten istedikleri her an. Ama sürekli aranıp bir şeylerin sorulması gerçekten aslında kişinin de hayat kalitesini etkileyen bir şey bu arada.
2: Hasta
0: yani.
2: Olur insan ya.
0: Tabii. Yani ben artık hastalık hastası olacak noktaya gelmiştim aranmaktan. O yüzden...
1: Peki sette ne oldu? İlk yardım, ilk müdahaleleri sen mi yapıyordun?
0: Yok, yapmıyorum. O konuda sadece oyuncu profilimle devam ediyorum.
2: Bu arada çok ilginç. Yani bu genç yaşına rağmen sürekli bir eğitim almışsın. Sen de mesela farklı, yani şan eğitimi almışsın.
0: Evet.
2: Şarkıcı olmak için mi?
0: Yok, oyunculuk için.
2: Oyunculuk için
0: evet,
2: aldım.
0: Ses için. Yani duyguları hangi ses noktalarında. En azından ufak da olsa bir bilgim olması adına.
2: Süper.
0: Yani güzel
2: peki,
0: olur diye düşünmüştüm.
2: Peki tüple dalı silah kullanımı, tırmanış?
0: Evet.
2: Onlar da mı oyunculuk için?
0: Onlar oyunculuk için değildi aslında. Benim silah. Tamamen maceracı bir şeylerim. Yani sürekli bir macera arayan. Onu mu deneyeyim? Okey onu deneyeyim. İşte aklıma kano gelir. Okey kano yapayım. Onu gelir aklıma. Tırmanış yapayım. Tüple dalışı bir tık daha ilerletmiştim. 2 yıldıza kadar.
2: Zaten sonra olup da evet. Bir dalış yapmayan yoktur herhalde Çanakkale'de.
0: Evet, aynen öyle. Öyle yapabildikçe, yapabildiğimiz zamanlarda falan yapmaya çalışıyoruz.
1: Elvan da sürekli okumuş. Boğaziçi'nde de yazarlık eğitimi almışsın.
3: Yaratıcı yazarlık eğitimi Murat Gülsoy'dan aldım. Onunla ilgili de projelerim var, isteklerim yazmakla alakalı.
1: Akademisyen olabilir misin gibi hissettim okurken senin özgeçmişini.
3: Evet olabilirdim bu arada. Hani araştırmayı da seven biriyim detaylı ama insan faktörü benim için çok etkili bir faktör. O yüzden doğru ortam, mesela huzursuz olduğum, istemediğim, çoklu, yani evet buna uyum sağlamak, takım çalışması vesaire çok değerli ama yani bir insana şarkı söyleyip gözündeki ışığı görmek kadar güzel bir takım çalışması yok bence.
1: Zor bir sektör bu. Peki sen zorluklar yaşadın mı?
3: Tabii ki. Korkular ve zorluklar. Yani hani çok büyük gift onlar aslında ama bir yandan da çok büyük zorluk. Yani onu aştığında ne kadar büyük bir korkuyu ve zorluğu aşarsan o kadar aferin diyorsun kendine ve o kadar çok şey öğrenmiş oluyorsun ama bir yandan da önündeki engeller onlar. Yani hani onlara rağmen, o korkulara rağmen hareket etmek çok değerli. Artık kendimi dövmüyorum o konuda. Yani korkuyorsun işte bak falan değil de hani bak bunu da yaptın. Bak korkmana rağmen yaptın. Tarafından yaklaşmayı da öğrendim kendime.
1: Nasıl yendin o korkularını?
3: Pratik yapıyorum. Üzerinde çalışarak. Yani bir sürü konuda bireysel gelişimle çok ilgiliyim. Okuduğum kitaplar çoğunlukla öyle. Felsefeye ilgim öyle. Hep çocukluğumdan beri zihin insanıyım. Çok düşünen. Ama düşündüğünü uygulamadığını fark etmiş bir noktada harekete geçmiş biriyim aslında. Çok şükür başardım diyebiliyorum birçok şeyi.
1: Müzik sektörü yeni isimlere, yeni seslere açık mı sence?
3: Yani bu çok değişken. Aslında sosyoloji konusu artık herhalde. Kesinlikle. Yani insanların neyi ne zaman duymak istedikleri, şöyle bir de maruz bırakılıyoruz bazı şeylere. Hani diziler olsun, filmler, her şey hani belli bir trend oluyor ve o trend sana hoş gelmeye başlıyor. Aslında öyle değil. Yani insanın o noktada bir dakika ya ben kimim? Benim yani otantik halim ne? Neyi dinlemekten gerçekten zevk alıyorum noktasında kendini ayrıştırabilmesi lazım. Fakat toplumsal bir korkuya dışlanmak. Hani biz bir sürünün parçası olmak zorundayız ve ne seviliyorsa onu bilmeliyiz, dinlemeliyiz gibi bir bilinçaltı var sanıyorum. İnsanlar o kafadan çıkamıyorlar. Hani oysa ki çok, bu arada çok artmış olması çok güzel bir şey. Farklı sanatçıların, farklı seslerin ilham oluyor. Birine ilham olmak çok güzel bir görev hayatta bence. O artsın ama maruz bırakılmayalım. Yeter ki ve o kafayı çıkaralım oradan bir dakika ya. Ben neye maruz bırakılıyorum diyebilmek çok değerli.
2: Profesyonel hayat bir kenarda duruyor mu yoksa noktayı koyduk mu? Kilidi vurduk mu?
3: Kilit hiçbir şey vurmadım hayatımda. Her an her şeyi yapabilirim. Mümkün. Zaman izafi bir şey. Hiç derdim yok onunla. Bir şeyler yapabilmiş olmak, tik atabilmek yeterli benim için. Ve şu anın tadını çıkarabilmek çok değerli. Mesela bu güzel bir hayal. Burada olmak, hani bir program açı çok güzel bir şey. Bunun içindeyken bunun değerini bilmek hayat. Yani ona buna tik attım, sonra next. Hep bunu öğrendik ya biz. Peki o anlar nereye gitti? Hani o yaşaman gereken. Hani oralarda kalmak istiyorum. Şu an hayat hedefi olarak. Ve işte bu müzikle çok kendi gerçeğime yaklaştığımı hissediyorum. Orada durdum. Yani yavaşlattı beni. Ve dedim ki tamam, ben kendi gerçeğime yaklaşıyorum. Doğru yerdeyim o zaman. Hani bunu büyütmek istiyorum. Gitmeden bu dünyadan. Yani gerçek olayım ya. Yani gerçek ifade edebildiğim, olabildiğim kadar. Bunun da yolu müzik oldu bende.
2: Hırslar var mı?
3: Vardı. Çok. Evet. Tabii ki vardı.
2: Belli oluyor.
3: Tabii canım, okul birincileri olmaya çalışıyor. Çünkü o mükemmeliyetçilik çok üst düzeydeydi. Ama biliyorsunuz şey demekmiş. Yani hani çok mükemmel olursam çok sevilirim noktası aslında. Değil mi? Gerek yok aslına bakarsanız. O mütemazleştikçe, onu kendime vermeye başladıkça, çok mükemmel olmadan kendime sevmeye başladıkça, insanların da beni çok mükemmel olmadan sevebileceğini anlamaya başladıkça öyle de oluyor zaten.
1: Bazen aklına geliyor mu kurumsal hayatta devam etseydim şu anda şu noktada olurdum diye?
3: Oluyor. Sonra da yani şöyle bir konuşma geçmişti biriyle zamanında. Ben yine böyle bir işte Koç Üniversitesi bitti. O sırada da bu arada doğum yaptım. Çocuk 2 yaşına geliyor falan. Ben çocuğu okula taşıyorum, getiriyorum.
2: Bir de annesiniz şu an.
3: Anneyim. Orada bir okul sağ olsun bir oda ayarladı falan. Emziriyorum ders arası çıkıp falan, öyle o haldeyiz. Hani o tikleri atıyorum ya ben. Hani CV'de boşluk kalmıyor. Tamam, okey, her şey yolunda. Yani bir noktada biriyle görüştüm. Çok değerli bir isim. Bana dedi ki Elvan, dedi, işte şu firmada çalışan kaç kişiyi tanıyorsun dedi. 3 milyon kişi çalışıyor şu firmada dedi. Dedim işte CEO'sunu tanıyorum bir tek. Tamam dedi işte. Peki dedi, bir fırsatın varsa, yeteneğin olduğuna inanıyorsan niye kendi hikayeni yazmıyorsun? Çok doğru bir şey söyledi. Dedim ki ya niye ben bundan utanıyorum ki? Evet, hani tamam bir noktaya kadar çok çalıştım falan. Bunun hani toplumsal bir beklenti var benden, çevremden. Hani altın bileziklerin karşılığını vereceksin hani. Dedim ki ben kendi hayatıma karşılık, yani kendime karşılık vermek zorundayım. Evet, yazabileceğim bir hikaye var. Bunda utanmam yani. Hani çalışmak zorunda olmamaktan, hani bir süre ya da... Bu da çalışmak şu an yaptığım bence. Maddi karşılığı olur olmaz. Ben bir şey üretiyorum. Ve orada tamam dedim ya. Orada da kendime bir olur verdim. O da mütevazı bir hareketti. Güzel bir hareketti kendi içimde. Tamam dedim Elvan. Evet, doğru söylüyor. Yani bir hikaye yazmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de görünür olmaktan korkmayacağım. Çünkü bunun arkasındaki motivasyonu tanıyorum. Bunun arkasında çok kalpten gelen bir motivasyon var. Farklı bir, bu da çok önemli bir nokta bence. Görünür olmak noktası. Şu an herkesin çok görünür olmaya çalıştığı ve olduğu da bir dönemdeyiz. Bence insanlar bir de durup orada o yine zorlamalar, dayatmalar var ya, bir baksınlar. Neden görünür olmak istiyorum? Yani arkasındaki motivasyon ne? Hani ben birine ilham olabilir miyim? Onun için mi? Ya da ego, ya buna mı, sevilmeye mi ihtiyacım var gibi. Bir sürü soru çıkabilir burada.
2: Evli misin şu an?
3: Evet, evli.
2: Peki ne düşündün şarkıcı olacağım dediğinizde?
3: Şimdi şarkıcı olacağım. Öyle deseydim muhtemelen sıkıntılı bir durum olurdu. Yani hani böyle sahneye kendimi atıp öyle demedim. O sürece şahit oldu. Eşimi çok çok seviyorum. Çok değerli bir insan ve %100 desteğiyle. %100 desteğiyle yani. 99
2: ne güzel.
3: Değil. Çünkü bana bir alan verdi özgür olabileceğim. Bana güvendi. Yani hani bambaşka, o finans dünyası çok sol beyinli, çok analitik biri. Ona rağmen çok tatlı bir alan açtı bana ve orada saygı duyarak oraya, çok bulaşmadan ama benim alanıma saygı duyarak bana destek oldu. Çok değerli.
2: Harika.
3: Bir şey.
2: Çit koydum alana.
3: Çitleri Çitler üzerinde konuşuyorum. Çit demeyelim ona. Çünkü ben çit deyince bir tırnaklarım çıkar. Hani onun adına çit demesin.
4: Tahmin
3: mesela,
4: ediyorum.
3: Ne güzel duvarı ördük bahçeye desin mesela orada. Okey.
4: Çok güzel. Çok süper. Ne güzel. Çok güzel anlatıyor her şey. O yüzden cuk oturdu ya.
3: Teşekkür.
4: Bu arada Merve'ciğim arkadaşsız geçen bir dönemin olmuş.

0: Ay evet.
1: Zorbalık var mı?
0: Zorbalık yoktu. Tamamen kendi hür irademle.
1: Burada biraz önce safe hayat dedin ya, öyle
0: evet.
1: Bir durum mu?
0: Yani şöyle aslında ben hayatında çok zor birini kabul eden biriyim. Yani zor güvenen biriyim. Ama hiçbir şey yaşamadan bu gerçekleşti aslında. Hani karakterim direkt bu şekilde evrildi.
1: Özel hayatında biri olmadan da dostluk, arkadaşlık olarak da mı öyle?
0: Her konuda. Yani hayatımda mesela çok sayılı dostum vardır. Hatta 2-3 tane diyebilirim. Ve bunlar böyle zamanla bazı şeyleri aşarak, birbirimizi hakikaten tanıyarak gerçekleşen bir şey. Ve bazen bazılarıyla otursam da, bazen bazılarıyla işte ne kadar uğraşılsa da ya da istense de gerçekten o sinerjiyi yakalayamıyorum. Bu sadece benlik bir şey de değil. Tabii ki ben de bazı kişilere göre dost kategorisine girmiyor olabilirim. Ama zaten istemiyorum da. Yani özel hayatımı açıkçası çok insan dahil etmek bana kendimi iyi hissettirmiyor. Tabii ki herkesle oturabilirim, çayımı kahvemi içebilirim, muhabbetimi edebilirim ama özel hayat benim için bir tık daha şey kalıyor. O safe dediğim kısma çok az kişi dahil. Ailem, 2-3 dostum, erkek arkadaşım, tatlı.
1: Merve Candar'la memnunsun yani.
0: Çok memnunum. Zaten ergenliğimden itibaren bu şekilde devam etti. Hiç kötü bir tarafını görmedim. Hatta aksine
1: sen
0: çok yararını gördüm.
1: Sen bir de
0: gerçek
1: Merve'yi tanısan falan diyormuşum.
0: Açıkçası.
2: Şaka.
0: Daphne çıkmış benden.
2: Ya,
0: daha da olsun.
2: Sen olsun.
0: Evet.
2: Çok güzel anlattın.
0: Yani Daphne ile Merve'nin alakası yok. Yani.
1: Şey, biraz önce anlatırken yani insanın kendisiyle de mutlu, kendisiyle de huzurlu olması gayet normal bir şey.
0: Ben
1: ve bunu, çok da güzel.
0: Evet, çok seviyorum. Yani mesela ben kendimle 2-3 saat yalnız kaldığımda hiç sıkılmıyorum. Ben kendimle işte 48 saat, işte bir hafta, hiç önemli değil. Yani kendimle vakit geçirmeyi o kadar seviyorum ki yani ben de çok psişe bir insanım. Yani hani yaratmayı, işte bir şeyler izlemeyi, not almayı, onu denemeyi, işte kendimi şöyle geliştireyim, böyle geliştireyim ama bunu bir tık daha böyle soyut olarak gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Deli olarak zannetmeyin tabii ki. Ama bu oyunculukta gerçekten çok işime yarayan bir şey. Bunu da tabii ki hani bu sektöre girdikten sonra fark ettim ama hep böyleydim. Ve hep o kendimle vakit geçirme alanımı, hep o kaliteli vakit denilen şeyi arkadaşlarıma da çok tatlı sağlamayı seviyorum.
1: Ama tek başıma da kaliteli.
0: Ama beni bir tık böyle yalnız da bırakabilmelisiniz yani. O alanı da her zaman koruyorum. Yani o Merve Çandar'ın alanı her zaman sabittir. Bozulmuyor. Sadece kapıyı açmak istediğimde orada mısınız? Tamam o zaman geleyim falan filan oluyor. Yani çok tatlı bir hayat. Çok sevdiğim bir hayat.
2: Güzel.
0: Çok memnunum.
2: Harika.
3: 140
2: evet.
3: Ülkede yayınlanan bir dizide oynadın. Nasıl mesajlar alıyorsun?
0: Çok memnunum aldığım mesajlardan. Açıkçası dürüst olmam gerekirse Daphne'den kaynaklı bu kadar tatlı mesajlar alacağımı hiç düşünmüyordum. Yani bir tık daha böyle bu nasıl bir karakter, hani tabii ki diyorlar bu arada. Ama bir tık daha kötü yorumlar alacağımı düşünüyordum. Aksine çok sevildi. Çok sempatik bulundu. Bence de çok sempatik bir karakter bu arada. Ben Daphne'ye kötü bir karakter demezdim. Ben Daphne'ye çok kaoslu bir karakter derdim. Çünkü çok karanlıkta büyümüş bir karakter. Ve aldığı yorumlar da aslında Daphne gibi çok yönlü. Yani Daphne'nin iyi tarafına çok güzel yorumlar geliyor. Kötü tarafına da çok güzel yorumlar geliyor. Ama eleştirel yorumlar da geliyor. Ben bütün yorumlardan çok memnunum. Çünkü eğer hani bütün yönlü olan geri bildirimlerini alabiliyorsam hepsini bir şekilde ufak da olsa sana hissettirebilmişim ki sen bana bu şekilde dönüş sağlayabiliyorsun. Ve bu kadar büyük bir alana hitap etmek de tabii ki çok değerli bir şey. Yani farklı dillerden, dinlerden kişilerle aynı noktada buluşuyor olmak, onlarla hani sahneden iletişim sağlayabiliyor olmak çok güzel bir şey.
3: Ayna Boz'la da çok güzel sahneleriniz vardı karşılıklı.
0: Evet.
3: Nasıl uyumunuz, arkadaşlığınız?
0: Çok seviyorum. Bütün set arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsi çok tatlı insanlardı. Ben bir tık daha sonradan dahil oldum,
3: evet,
0: set ekibine. 6. bölümüne dahil oldum. Final bölümünde, final bölümüne kadar devam ettim. Ve hepsiyle bütün sahnelerde çok eğlendik. Hepsiyle ayrı ayrı bütün sahnelerde set arkadaşlığı yapmak çok eğlenceliydi. Hepsi

0: çok sıcaktı. Alina öyle, Mahsun öyle, Senalar öyle, Cemre öyle. Hepsi çok tatlı insanlardı.
1: Beni çok etkileyen bir sahne oldu mu?
0: Beni çok etkileyen bir sahne tabii ki. Yani zindan sahnem vardı ablamla.
1: Evet.
0: Daphne'nin ablasıyla, Mahsun'la. Yani orada öldürüleceğini zaten biliyor artık, kabul ediyor Daphne. Ama bunun üstüne işkence göreceğini de öğrendiği bir sahne var. Kollarının ve bacaklarının ters kesileceğini öğrendiği bir sahne. O sahne gerçekten benim, yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Çok içimden oynadığım bir sahneydi. Gerçekten Daphne orada artık, Daphne'nin her duygusunu gördük orada. Küçük bir kız kardeş oluşunu, acısını, karanlığını, çaresizliğini, ablasına olan sevgisini. Yani Daphne'nin aslında hep çok yönlü oluşu sahnelerde beni hep daha çok çalışmam gerekmesine itti zaten. Çünkü o kadar farklı tepkileri var ki Daphne'nin her olay karşısında. Bazen çok alaycılığa vurabiliyor, bazen çok delirebiliyor. Yani aslında bazı sahneler bana da sürpriz oluyordu bu arada. Yani kamera açılıyor, 3-2-1, okey, başladık. Ne yapacak Daphne şu an? Daphne benden, Merve'den çok ayrı bir karakter olduğu için ben Daphne'yi salıyordum yani. Hakikaten salıyordum. O benim şeyim gibi bir şeydi. Hakikaten açtım ve okey, tamam, sahne senin Daphne. Hani yürü git, ne yapacaksan yap artık. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani Daphne o kadar farklı, o kadar çok yönlü bir karakterdi ki hakikaten bazı sahneleri çok zorladı. Bazı sahnelerde oh, benden de bir şey çıktı ya falan oldum. Yani o kadar deşarj edici bir sahne, karakter ki. Yani Daphne'm yani, ne diyebilirim ki? Bayılıyorum yani.
1: Ne güzel.
2: Evet Evan Hanım, şimdi ikinci şarkınızı rica ederim.
3: Tabii. Ah.

0: sağlıkla, sağlık.
1: Çok değişik bir tarzınız var.
2: Teşekkür ederim.
1: Ya çok iyi olacak ya tam tersi olacak. Ama bozmayayım ama çok değişik. En azından bir kopya değil, taklit değil, bir şey değil. Yani hem ses tonu, hem sözler, hem müzik akışı.
2: Bu benim için çok değerli bir yorum. Yani çok istediğim bir yorum yaptınız benim için. Farklı olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Aksine çok da hoşuma gitti hep. Otantik halimi bulabilirsem, gerçekliğimi duygusal, ne mutlu bana.
1: İnşallah anlaşılır olursunuz. İnşallah anlaşırsınız çünkü emek var. Gerçekten. Bu arada gerçekten sözler çok güzel. Yani başkasına da söz verebilirsiniz.
2: Olabilir tabii ki.
1: Önerebilirim buna
2: tabii
1: ya.
2: Tabii var.
1: Çok derinlikli ve çok slogan çıkacak laflar içinde var. Belli zaten. Okumuşluğun bu kadar karşılığı var yani. Çay seviyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Çay içiyor muyuz?
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Tabii
2: kahvaltı ki. Kahvaltı en tabii. Sevdiğim nasıl? Çay hele ki.
1: O zaman sizin hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evet.
1: İlk hediyelerimiz
3: çok,
1: var.
3: Çok tatlı hediyelerimiz
1: var. Bundan sonra çay demlerken bizi hatırlarsınız.
3: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Çay demlemenizi kolaylaştırıyoruz ay, yani. Harika.
2: Çok güzel. Teşekkür ederim.
1: Güle güle
3: kullanın. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Evet. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkür ederim.
4: Ayaklarınıza sağlık hanımlar. Sizlerle sohbet etmek çok keyifliydi.
3: Harikaydı. Teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler. Az sonra yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet Bağa sen evet esas hoş gel Doğukan'ı burada 2-3 kere ağırladık da evet, sen ilk kez geliyorsun yıllardır.
3: Sevgili Sinan valla çok mutluyum. Yani, sizlerle bir araya geldiğim için.
1: Ne geldin?
3: Valla ne yettim.
1: Vallahi.
3: Ne yettim geldim. Sevgili Merve.
1: Aşk şarkılarının değil mi? Romantik sesi.
3: Yıllar geçmiş ya. Fark etmeden.
1: Aynı bıraktığımız yerdesin. Hiç genç yaşlanmıyorsun.
3: Valla çok şükür iyiyim. İyiyim
1: İyi, maşallah
3: yani.
1: Harika.
3: İyiyim.
1: Doğukan'ım sen nasılsın?
2: İyiyim bomba gibi.
1: Sen de bu yıl valla ne kadar acayip bir tempoda çalışıyorsun yani.
2: Bu sene hareketli ama.
1: Projeler.
2: Devam ediyorum güzel.
1: Maşallah.
2: Dinlendirme kota sınırı da koydum. Haziran son dedim mi tamam abi.
1: Dükkanı kapatırım.
2: Dükkanı kapatıyorum. Bu sene hızlı bir geri dönüş yapıyorum. O da 4 sene sonra yeniden aranje yapmaya başladım. Bir şeyler yapmaya başladım.
1: Çok iyi.
2: Benim YouTube tarafına fazla yönelmiştim. Ama 2025'e nazaran 2026'da aslında sahnelerde biraz daha hareketlilik var. Neden evet. Bilmiyorum ama 25 çok kötüydü. 26 güzelleşince bu arada gördüğüm birçok kişi için geçerli.
1: Evet, yani evet.
2: Benim adıma da öyle. İşte üniversite şenlikleri yeniden başladı. Aynen. İşte ne bileyim lise ben hep liselere böyle üniversitelere giderdim. Bunlar olmaya başladı. Haliyle müziğe karşı yeniden bir şevk doğdu açıkçası.
1: Keyfin yerine geldi.
2: Keyfim yerine geldi. Rengim bile düzeldi öyle söyleyeyim. O da etkiledi dedim biraz daha spora asılayım. Hani sahneye yakışır olsun falan filan derken. Rayına soktum. Geçen seneki çıkan şeyler çok kötüydü abi. Bir kan testleri, man testleri falan. Hani Doğu dedim hani bu kadar stresli yaşamasam mı dedi doktor.
0: Aman dikkat et.
2: Bu sene toparladım. Yok toparladım. O tam tamına 20, 12 ayı geçirdim. Düzeltmişim abi her şeyi.
1: Ne güzel maşallah.
2: Çok yani. Stres en büyük düşmanımız abi. Hakikaten
3: kesinlikle, en büyük düşmanımız. Kesinlikle.
2: Diyor ki bana stres yapma. Abi de ne yapmayayım? Ne yapayım abi? Hani,
1: nasıl yapılmaz?
2: Bana onu söylersem yapmayacağım ama söz veriyorum. Ama A noktasından B noktasına giderken zaten İstanbul trafiğinde o öyle bir şey bekleme. Hani bekleme.
3: İstanbul eşittir stres zaten ya.
2: Evet abi. Düzelttim. Bazen annemin yanına Gökova'ya gidiyorum. Diyorum hayat ne kadar güzel burada falan. Dönmeyeyim. 3 gün sonra oraya alışıyorum. Dönesim gelmiyor. Sonra işler çamur abi. İşveren olduğum için de pişman oluyorum. Tatil yapmayı kesiyorum abi.
1: İyiyim bu sene.
0: Şimdi çocuk festivali var herhalde değil mi? Orada çıkacaksın.
2: Çocuk festivali var. Birkaç tane o tarz şeyler oldu. Hatta bazen böyle canlı olarak etkinliklerde şey falan da yaptım. Adam olacak çocuğun canlı versiyonlarını falan da yaptım. Güzel şeyler de oldu. Tabii bunlar bir bayrak devrinden ziyade bir boyun borcu gibi yaptım.
1: Evet, evet.
2: Güzel de şeyler oldu. Çünkü ülkenin kültürel kapsamda bu tip şeylere ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
2: Hani çocukların kendini birazcık daha böyle birer birey olarak katılacakları bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Hala o açıklık devam ediyor. Onu gördüm. Onlar devam ediyor. Çok şükür çocuklarla aram iyi. Bir de benim YouTube tarafından da iyi.
1: Oradan dolayı. Survivor'dan dolayı.
2: O biraz geride kaldı. O artık şey hani onu şey diyordum hani.
3: Dede olduk abimle, artık diyor yani. Dede olduk.
2: Bir veteranlar yaparlarsa bir kez daha giderim. Yani. Onu şey yapıyorum. Sevdim. O Survivor tarafı güzel ve hala
3: ama
2: da.
3: Ama Doğukan başarılıydı ya Survivor.
0: Evet.
2: Çok güzeldi. Hala evet. İşte hala ekmeğini yiyorum onun.
1: İyi,
2: yani hala böyle sokakta gördüğüm insanlar ya ne güzeldi o zaman. Demek ki aradan abi 12 sene geçti.
0: 12 sene geçti.
2: 2013'te gittim sonra 2010.
1: Ha.
2: Abi 12 sene insan öncesini hatırlıyorsa insanlar demek ki arada büyük bir kayıp var demekti. Bu benimle alakalı bir konu değil.
1: Aynen öyle.
2: Demek ki hem kültürel hem de insanların hayat yaşam kalitesinde o arada bir boşluk olmuş ki insanlar hala eskiyi hatırlıyor. Zaten ne zaman eskiye bağlanıyorsan yakın zamanda bir boşluktan geçmişsin demek.
3: Çok doğru söylüyorsun. Evet, evet.
2: Bu o demek. Yani neden 90'ların müziğini özlüyoruz abi? Ben çünkü arada bir boşluk var. Bu o demek yani. Hani
1: çünkü 2000'lerin müziğin çok şey yapılmadı yani. Çok tuttu. O elektronik müzik Türk müziğiyle uyuşmadı bence öyle.
2: Abi kötüye gidiyordukça daha kötüsünü görüyoruz.
1: Orada da ne güzel yakaladı ya.
2: Onun için ona da şükür diyorum yani.
3: Doğru. Ben arada, aslında çok özür dilerim.
0: Lütfen. Bu arada Survivor'a çağırsalar yeniden gider misin?
1: Dedi giderim.
2: Ya, veteranlara giderim.
0: Gider
2: veteranlara giderim ama tabii kadro da önemli. Güzel bir kadro olsun isterim açıkçası yani. Evet.
1: Çünkü onun kadrosu Şampiyonlar Ligi gibiydi.
2: Hep öyleydi abi. Hep öyleydi. Hep öyle. Ama 2024'te gittiğime göre şu an çok daha farklıyım onu söyleyeyim.
1: Güzel.
2: Toparladım yani.
0: Daha mı iyi?
2: Daha iyi. O süreç, o stres olan dönem vesaire. Yani kendi yaşam kalitemi arttırdım. Bu arada ben bir senedir bu bir sene içerisinde hayatımdaki en büyük değişikliklerden bir tanesi dikkatli anlatmaya çalışıyorum. Bir tedavi gördüm. Bu tedavi sürecinde ben migren hastalığından da biraz uzaklaştım. Bunu böyle bir şey yaşadım. Bunu da videolandırdım. Yakında paylaşacağım kısmetse, ama işte işin içerisinde hani bir tedavi olduğu için dikkat ediyorum.
4: Evet, dikkat
2: hani
4: ediyorum.
2: Her şeyi gönlümüzce, kafamıza göre paylaşamıyoruz ya.
4: Aynen.
2: Bir hukuk bürosuna gönderdim. Bir bak hani burada yanlış bir şey var mı? Paylaşayım, insanlar da faydalansın diye. Bu bir sene içerisinde ben ayda 8 atak geçirirken şu an 1-2'ye düştü ve benim yaşam kalitem değişti. Hani enteresan bir durum. Bu şu demek, 8 günün gidiyor, 8 migren atağı geçirdiğin zaman. Hayat, yaşam kalitem artınca stresim de azaldı. Daha üretken oldun, hayata daha bağlandın falan filan.
4: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Evet Bağcığım, sen neler yapıyorsun? Esas sen
3: Sinancığım, şu anda yeni projemiz var.
4: Harika.
3: Tantaşçı ile birlikte, benim canım kardeşim.
4: Düet yaptık.
3: Ne güzel. Şarkımız çok güzel gidiyor. Muhtemelen biraz önce Doğu da bahsederken, hani 12 yıl aradan sonra insanların, Doğu'nun mesela benim gözlemim, o programda bir duruşu vardı, bir kalitesi vardı. Bunları artık insanlar özlüyorlar, ben öyle düşünüyorum. Geçmişe mutlaka bir özlem oluyor ister istemez. Bu şarkıda, daha doğrusu bu şarkıya gelen tepkilerden ben onu çok yoğun hissettim.
4: Ama tan aşk şarkılarının adamı değil mi zaten?
3: Tabii.
4: Sana da cuk oturmuştur.
3: Yani evet, bir de çok eskiden beri bizim abiliğimiz, kardeşliğimiz, hep düşündüğümüz bir projeydi.
4: Ne güzel.
3: Hayata geçti. Çok mutluyum, enerjimiz çok yüksek. Çok şükür iyiyiz. Yani yaramaz bir şey yok Sinan.
4: Ne güzel, harika.
0: Nasıl bir araya geldiniz, biraz bahsedelim.
3: Ya şöyle, biz Ankara'da yetişen müzisyenleriz. Ben tabii onların biraz daha yaşça büyüğüm, abileriyim.

0: Sevgili Kutsi, Levent Dörtel, Özgün, bizim hep Ankara müzisyenleridir onlar. İlk albümü ben yaptım. O dönemlerde 99'da çıkmıştı Aşkın Tebessümü. Onlar da tabii abileri bir çıkış yapınca takip ettiler. Sonrasında tabii hepsi bir şekilde hayatlarını müzisyen olarak devam ettiriyorlardı ama boyutları hepsinin, farkındaysanız, Ankara müzisyenleri gerçekten daha istikrarlıdır. Yani müzisyenlikleri biraz daha, tabii ki kıyaslama yapmıyoruz ama, daha özenlidir. Tan şöyle dedi hatta yıllar sonra biz bir araya geldiğimizde. Abi dedi, biz seni hep örnek aldık kendimize. Dolayısıyla benim bir de biliyorsunuz bu ülkede hepimiz yaşıyoruz bu sektörü. Magazinin filan ben hiçbir zaman doğru kullanıldığını düşünmedim. Bizler daha çok işimizle gündemde olmayı sevdik. İşimizi yapmaya çalıştık. Ve inanın bu çok net bir gerçek ki bunları bir beklentiyle yapmadık. Yani biz yaptık, insanlar sevdiler, gönüllerini aldılar. Ne mutlu bize ki devamını getirebildik. Tan da bu yoldan geldiği için bizim çok güzel bir etkileşimimiz oldu. Çok güzel bir paylaşımımız oldu. Ben Bodrum'a, o Bodrum'da yaşıyor. Gezmeye giderken, yani aslında bir projeyle ilgili gitmezken, o bir gün önce ben gitmeden, abi bir şarkı yaptım dedi. Gece bana, sabah uçağım var, şarkıyı gönderdi. Dedim ne güzel bir şarkı olmuş bu. Oraya geçtim, orada hemen oturduk, çaldık şarkımızı. Şimdi dinleyeceğiniz şarkı biraz sonra, Unuttum şarkısı çıktı ortaya.
1: Ne güzel.
0: Yani biz keyifle abi kardeş bir araya gelmişken ortaya iş çıktı Sinan. Öyle bir durum. Onun keyfi de zaten orada.
2: Abi o kadar doğru noktalardan bahsetti ki, dedim biz kuliste de aynı şeyleri konuştuk. İnsanlar yoğunluklarından, işe güce koşturmaktan hep duygular ikinci plana atılmıştı. Biraz önce onu söyledim.
0: Bu maalesef çok bu şehrin yaşam şekli bu. Yani Anadolu'da filan gerçi bu kadar artık teknolojiyle herkesin hayatı belli bir noktada böyle ama İstanbul bunu çok yoğun yaşıyor, siz de biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Yani buraya gelirken 2 saat trafikte insanın artık psikolojisi filan bozulmaya başlıyor. Yani veya bir yere gideceksiniz, ya trafik başlı başına sizi burada yönetiyor gibi, her şeyinizi ona göre ayarlamak zorundasınız gibi. Ben mesela Bodrum'a gittiğimde onun o kadar güzel bir yaşam alanı oluşmuş ki, işte bir köpeğimiz vardı, onu sahiplendik, kedilerimiz var, bahçe hayatı, yani tam çok güzel bir hayat tarzı seçmiş kendine, çok da güzel yaşıyor. Güzel. Yani insani olarak da çok duyarlı zaten.
2: Yani abi, bir ay içerisinde ben Bodrum'a taşındım.
0: Bir şey değil mi Sinan? Vallahi benim hayata bakış açım değişti.
1: Sen Bodrum'a mı yerleştin peki?
0: Yok, yerleşmedim.
1: Sen Ankara'dasın değil mi?
0: Ben İstanbul'dayım.
1: İstanbul'dasın, Ankara'da da değilsin.
0: Tabii İstanbul'da yaşıyorum. Ankara'dan sonra zaten albümle birlikte 99'da İstanbul'a taşındım. Devamında hep İstanbul'da yaşadım.
1: Sahne?
0: Sahne genelde Anadolu oldu, yurt dışı oldu kış dönemlerinde. Şimdi mesela
1: şimdi düğün işte mevsimi açılıyor.
0: Giresun.
1: Sıraya girersin diye düşünüyorum.
0: Evet, Giresun, Trabzon falan, yani artık güzel. Konserlerimizi de yapıyoruz yine.
1: Şu Unuttum'u dinleyelim.
0: Vallahi dinleyelim.
1: Bir dinleyelim, onu
0: keyifle ben de
1: lütfen.
0: Tamam.
1: Gelsin Unuttum.
0: Hadi bakalım.

0: Vay,
1: ağzına sağlık. Çok güzel şarkı.
2: Çok teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Çok güzel.
2: Çok teşekkür
0: vay,
2: ederim.
0: Vay, biz 90'lara götürdün valla harbiden.
2: Valla ya, sanki hepimiz özlemişiz biliyor
0: ya
2: musun?
0: Duyguları, o roman hakikaten çok güzel. Bir de ikinize çok... Ben bir önce söylediğinde iki erkek nasıl olacak dedim. Ama
1: çok
0: yani...
1: Çok güzel olmuş.
0: Acayip güzel olmuş yani. Gerçekten ya, çok ya, iyi olmuş.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Yol
2: bu işte
0: olsun.
2: O etkileşim, muhabirlik, kardeşliğin zaman içerisinde. Tan da bu şarkıyı yaparken abi dedi, zaten sen nasıl okur bu abim bu şarkıyı? O öyle hislerle dedi, yaptım.
0: Ne güzel.
2: Yüreğine sağlık kardeşim. Harika bir şarkı yapmış. Biz yorumlamaya çalıştık tabii ki. Ama o enerji bana da fazlasıyla geçti.
0: Özlemişiz seni ya. Vallahi iyi ki geldin ya.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki
2: teşekkür
0: de ederim bu senin. Şarkıyı denk getirdin. Her şeyin bir kısmeti var yani. Demek ki zamanı şimdiymiş.
2: Kesinlikle evet. Buna çok inanıyorum ben de.
0: Sinan. Baksana, aramış seni bir gün önceden, tesadüf falan.
2: Yani işte artık tesadüf öyle
0: Bodrum'a
2: bir şey yok.
0: Bodrum'a gitmeliymişin demek ki.
2: Evet.
1: Viral oldu bu şarkı. Herkes arabada giderken bu şarkıyı söyleyip bildirim çekiyor.
2: Evet. Ya dediğim gibi herhalde özlemiş herkes. O samimiyeti, o duyguları. 90'lardan veya 2000'lerden biz bahsederken hepimiz aynı şeyi hissediyoruz.
0: Abi gümbüdü gümbüdü gümbüdü artık
2: ya
0: yani.
2: İşte
0: yani,
2: güncel.
0: Allah'tan üretim yapmıyorsun, çalıyorsun sadece.
2: Doğu hariç. Doğu hariç o yapıyor işini.
0: O var gerçekten. Olanı çalıyor.
2: Abi yani. O süper yapıyor işini bence. Çok ya, iyi yapıyor yani.
3: Bahsetmedim. Bu sene ben dönüyorum abi. Şu anda bir aranje üzerinde çalışıyorum.
0: Ne diyorsun?
3: Bir tane gümbüdü gümbüdü.
0: Gümbüdü geliyor.
3: Geliyor gümbüdü.
0: Allah'ım ya.
3: Gümbüdü geliyor.
1: Onlara da ihtiyaç var ama.
0: Şaka yapıyorum. Gençler abi onu
3: yok, hiç alınmıyorum.
0: Ben, bana göre yapacakları hali yok ya.
3: Hiç alınmıyorum. Hatta riskli bir projeye girdim. O da ben çok babamdan yapmam açıkçası parçalarını. Dokunmam yani. Bu sefer bir tanesine dokundum abi. Bir tane gümbüdü geliyor ama çok normalde psikodelik böyle geri planda kalmış Z kuşağının ve alfa kuşağının bilmediği, yüksek ihtimalle bilmediği ama böyle gurmelerin tabii ki şey yani kelime yani mecazi anlamda kullanıyorum. Gurmeleri tabii ki hani evet ben bu parçayla büyüdüm diyecekleri bir seçtim. Veremiyorum şu anda spoiler çünkü yok, şu
0: tamam,
3: an masada
0: süper,
3: parça.
0: Zaten bayağı verdin. Yani inşallah şey olur. Otur ama bir hazırlıklı ol
3: abi,
0: yani.
3: Bitmez.
0: Bir kısım tarafından linç edileceksin o kesin yani.
3: O olacak.
0: Hazırsın
3: onlar
0: yani.
3: Ama niyetim çok güzel.
0: Tabii tabii.
3: Çünkü benim yaptığım bu parçayı dinleyen bir de gidip aslı neymiş diye bakacak ya.
0: Ah, güzel.
3: Bence oradan o parça diyorsun. Bir daha ön plana çıkacak. Yani ben aslında bunu düşündüm tabii ki. Yoksa ben kendi yolumda gidiyorum. Yani buraya kadar kendi çalışmalarımdan gelmişim. Ama bu parçanın bence hatırlanması gerekiyor. Benzerini yaparsam abi kıyaslanacak. Zaten Barış Manço yapmış abi. Hani yapılmışı var. Anlatabiliyor muyum? Kim neyin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz? Hiç öyle bir niyetim yok. Ama onu hatırlatacak bir çalışma geliyor.
0: Vay.
3: Herhalde Haziran ortası falan gibi.
0: Peki söyleme de bu dediğin şarkıyı seçmenin özel bir nedeni var mı?
3: Var abi. Geri planda kalmasının yanı sıra orijinalini dinleyenler için söylüyorum.
0: Evet.
3: Benim yapacağım versiyonu değil. Orijinalini dinleyenler bence gündemde ne olduğuna dair biraz daha bir fikir sahibi olur. Ne hissettiklerini şarkıda bulacaklarını düşünüyorum.
0: O zaman rahmetli bunu
3: evet,
0: yazarken
3: babam zaten. O yazarken o dönem ne hissettiğini anlatmış parçada.
0: Bugün de o dönem.
3: Bugün de bence benzer yani tarih tekerrürden ibarettir
0: evet.
3: Misali. Bence şu anda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir kez daha onun dinlenmesi gerektiğini düşündüğüm için böyle bir projeye giriyorum.
0: Çok güzel.
1: Şarkılar hep öyle gerçekten. Ya hala bu kadar dillerde
2: evet,
1: olmasının
2: evet,
1: sebebi
2: evet,
1: de
2: evet,
1: belki.
2: Bence daha fazla yapmalısın.
3: Abi bitireyim.
2: Yapmalısın.
3: Gecenin saat 1'inde ilk sana atacağım.
0: Gümbüdü.
3: Hayır hatırladı oğlum ya.
0: Acayip mutlu. Gelelim projeye. Bakanımız da bir Kültür Turizm Bakanımız da bir Mehmet Nuri Ersoy'la çok sık bir araya geliyorsun.
3: Evet abi.
0: Geçenlerde geldiniz bir ikinci kez geliyorsun. Esas kültür yoluydu ama şimdi senden bir sürpriz bir şey duydum. Onu da burada açıklayalım.
3: Evet,
0: önce bir kültür yolu hikayesini bir araya girişinizi açıkla sonra diğer konuya geç.
3: Abi şimdi şöyle özetleyeyim. Hani tabii ki ben kendi yaptığım projelerden bahsetmekten keyif alıyorum vesaire ama boynumun borcu sonuçta taşıdığım ismin hakkını vermeye çalışıyorum ve ailesi olarak biz bu kültürel mirası taşımaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın en büyük kısmı bununla geçiyor. O yüzden her çıktığımız programda tabii ki benim bu dünyada var olmam sebep önce Allah tabii ve sonra annem ve babamdan yollarını izlemek durumundayım. Ve babamı taşıyabilmek için sürekli olarak bir takım görüşmeler içerisindeyim. Sonuçta müfredata girmiş ve daha fazla anılmayı, gündemde tutulmayı hak eden kişiden bahsediyoruz.
0: Kesinlikle.
3: Ya, tamam babam diye konuşuyorum ama hepimizin hayatının bir parçası.
0: Evet, yani,
3: abimin de parçası. Senin hayatında bir yeri var. Abi çünkü bu adam şarkıcı değildi. Sadece şarkıcı değildi.
2: Evet.
3: Ciddi bir nesili yetiştirdi. Yani konu sadece diş fırçası süt içmek değildi. Çocuğuna nasıl davranacağını, ona bir birey olduğunu anlatmak. Çünkü onu yetiştirdiği çocuğu, şu an çocuğu var ve o da benim programıma katılıyor. Hani bu nesil bu şekilde aktarıldı. Haliyle ben de Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli irtibat halindeyim. Nasıl daha fazla etkileşim sağlarız? Fakat bu biraz kişisel. Kişisel bir durumum da var. Ben abi vakti zamanında 2002 yılında çok hakkaniyetsizce, çok adaletsizce, tabii ki kitabına uygun ama duygusal anlamda çok hakkaniyetsizce evimden çıkarıldım. Benim babamın evi elimden alındı. Ben and içtim abi. Ben bir gün o evi geri alacağım diye. Yıllardır da bunun için savaş veriyorum kendi içimde. Ailemle ve yakın çevremle. Ben abi 2002 yılında bu ev 3 kuruş fiyatına elimizden haciz edilirken bizim hiçbir şeyimiz yoktu. Ve ben 2009 yılına kadar kredi banka kartı sahibi bile olamıyordum. Ben abi o parayı biriktirdim artık. Çalıştım ben o evi geri almak istiyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Ne yapacaksın dersen, evet müze olarak devam edecek ama ait olduğu yere gelecek. Şu an müze diyorum ama müze sıfatını alamıyor. Barış Manço evi diye geçiyor. Çünkü bir yerin müze olabilmesi için içindeki envanterin, işletmenin ve mülk sahibinin aynı yerde, aynı işte olması lazım. Mal sahibi biziz. Mülk içerideki envanter sahibi biziz. Mülk sahibi bir devlet bankası. Ama işletme de belediyede. O yüzden bunların birleşmesi ve ölümsüzlük adına bunun müze olması lazım. Her şeyi geç, bu zorla alınan aileye geri dönmesi lazım. Şimdi ben bu çalışmalarını tabii hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü bu ailenin hakkı. Bunun için de ben ömrümün büyük bir kısmını biriktirmekle geçirdim. Şimdi
0: ne mutlu ya.
3: Hakkımı istiyorum abi. Onun için de kovalıyorum. İnşallah. Uğraşmaya da devam edeceğim.
1: Yol kat ettin mi peki?
3: Şimdi görüşmelerde çok sıcak karşılandım. Ve Arda'nın geleceğine inanıyorum. Bekliyorum, sıramı bekliyorum. Ben kendime şu anda oturacak bir ev değil. Bence bunun manevi olarak yerine gelmesi için bir birikim yaptım. Bu gerçekleşirse ben açıkçası babamın daha rahat uyuyacağına inanıyorum. Türk halkının daha huzurlu olacağına inanıyorum. Hak yerini bulmuş olacak ve ben daha barış içerisinde yaşayacağıma inanıyorum. Ondan sonra hayatımı kuracağımı, daha rahat kuracağıma da inanıyorum.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bakanımız dünyanın birçok yerinden tarihi eserlerimizi geri getirdi. Manço ailesinin evini de geri vereceğini tahmin ediyorum.

0: Da bahsedebiliriz.
1: Evet, evet, harika. Bağcığım sen hiç bozmadın kendini, hiç kötü anlamda değil, şey anlamda da yapmadın. Yani şarkılarını, tarzını da hiç değiştirmedin. Bozmadın derken yani.
2: Anladım, anladım seni.
1: Ve hep aynı çizgide gidiyorsun. Ne daha yükseklerde ne de daha şeyde. Böyle bir stabil bir şekilde gidiyorsun ve her zaman karşı. Şimdi bu programı da izleyenler, ya bu adam neredeydi? İyi ki de gel diyecekler. O arada, o dönemde hayatın nasıl geçti? Yani bir küstüğün oldu mu? Piyasaya küstüğün oldu mu? Sizin sektöre küstüğün oldu mu? Rapçiler oldu, elektronik müzik oldu. O arada onun geçişlerde 90'dan 2026'ya evet, kadar birçok geçişler oldu. O arada ne yaptın?
2: Ya Sinan, aslında hiçbir zaman kopmadım, küsmedim. Fakat işte hepiniz biliyorsunuz, hepiniz profesyonelsiniz. Yıllardır artık duayen noktasına gelmiş insanlarsınız. Sektörde ben kendimi ifade edebileceğim programlara katılmayı istiyorum. Yani herhangi bir yerde öyle bulunmak, görüntü vermek falan bana uygun bir şey değil. Yani burada ne kadar mutluyum şu anda mesela. Biz bize sohbet ediyoruz. Yani bu bir televizyon programı gibi değil. Eminim insanlar da aynı elektriği alıyorlar. Oturduk salonumuzda sohbet ediyoruz gibi. Yani ben bu enerjiyi çok seviyorum. Böyle hissetmediğim yerlere de genelde gitmiyorum. Kendimce bir yaşam alanım var, dostlarım var, çok sevdiğim insanlar var. Zaten ailesinden hiç kopmuş bir adam değilim. Aile hayatım hala çok iyi devam ediyor.
1: Güzel.
2: Yani ben hep samimiyete inandığım için, doğallığa inandığım için işimi bir şekilde yapıyorum. Tabii ki sahnede başka bir adamım. Yani sahnede öyle olmak durumundasınız. Bu meslekte devam eden insanların çoğu belli egolara sahip. Fakat o egolar sizin kişiliğinizi bozacaksa, yani bir kaygıyla kendinizden taviz vermenizi gerektirecek şeylerse ben onu sevmiyorum, yapmadım şimdiye kadar hiç. Ve sanıyorum şu ana kadar beni dinleyen veya bu noktaya kadar ki 27 sene olmuş Sinan. Yani hala bugün burada bulunabiliyorsam onların sayesindedir. O samimiyetin ulaştığı insanlar zaten bizi bir noktada tutuyor. Hani genel her zaman ulaşmak çok önemli değil ya. Yani özel olmak çok
1: mutlu,
2: daha kıymetli.
1: Mutluysan ne?
2: Çok mutluyum. Yok. Hele hele şimdi Tan'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Tan ve ekibi, Tejet Veli şu anda ve Van RPM ekibi, Tan'ın kendi ekibi. Ben şimdi onlarla çalışıyorum. Ve o kadar keyifliyiz ki aslında Doğu'yla da içeride onları konuştuk. Bu meslekte sizi anlayan, gerçekten anladığını hissettiğiniz insanlar varsa, güç birliği denen şey, dostluk denen şey aslında böyle bir şey. Biz şimdiye kadar tabii ki birçok prodüktörle çalıştık. Onların hiçbirini eleştirmiyorum ama insani vasıflarımız uyuşursa bu çok keyifli bir şey. Ben şu anda onun mutluluğunu yaşıyorum. Tan Aslan gibi bir kardeş. Her şeyden önce bu ülkede gerçekten yetişmiş. Çok iyi bir sanatçı.
1: Kesinlikle.
2: Çok iyi bir yorumcu. Ve bugün birçok çok geniş bir kitleyi peşinden sürükleyen, dediğim gibi aslan parçası o yani. Ben onu çok sevdiğim için bu işteki samimiyet de belki şimdi insanlara o şekilde yansıyor. Biz iş yapmadık aslında, iş çıktı ortaya.
1: İş çıktı.
2: Öyle diyeyim.
1: Güzel,
2: harika. Ama hep vardım, konserler hep devam etti Sinan.
1: Tan çok özel, yani hem aranje hem müzik, hem özellikle söz konusunda.
2: Tabii tabii. Çok iyi besteci.
1: Her hafta birisi geliyor, bir şekilde ona dokunmuş.
2: Evet evet.
1: Hatta
2: evet.
1: Şimdi vokalleri sürekli geliyor. Evet. Ya inanılmaz, hepsi ben böyle ağzım açıkken ben Tan'ın vokaliyim diyor ya da vokaliyim diyor. Ya diyorum ki nasıl bir üretim şey yani, sürekli bir...
2: Çok üretiyor.
1: Ve çok iyi şeyleri seçiyor. Yani bayan ve erkek vokalleri
3: çok
1: seçiyor.
3: Sesler,
1: sesler
3: evet,
1: de çok iyi. İnanılmaz yani.
2: Sürekli ürettiği için hep aktif. Ve gerçekten insanların hayata bakış açıları mutlaka işine yansıyor Sinan. Bu çok önemli bir gerçek yani. Hayatınızda nasılsanız aslında işinize de onu yansıtıyorsunuz.
1: Değil mi?
2: O yüzden o çok kıymetli yani. Çok kıymetli gerçekten.
3: Bu kadar mütevazı olmak hep olumlu mu döndü yoksa zararını gördün oldu mu?
2: Merve, boş ver bundan zarar gelsin ya. Zarar gelecekse. Ya ben sadece olduğum gibiyim. Yani birçok yere gittiğim zaman şunu da yaşıyorum. Yani kamera arkasında bir yere geldiğiniz zaman misafirsiniz. Selam verirsiniz insanlara. Yani bir tokalaşırsınız. Benim sanki bu taraflar ben de çok daha önemli. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama paylaşmak çok güzel. Bir güler yüz çok kıymetli. Ben hayatımda hep bunları savundum. İşime de bunları yansıtmaya çalıştım. Yani doğru olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Tevazu güzel bir kavramdır.
1: Evet.
2: Anlaşılmadığınız yerler mutlaka olur ama siz kendinizi bildikten sonra İçiniz huzurlu olduktan sonra ulaşmasın, boş verin, çok da önemli değil.
1: Futbolu özlüyor musun?
2: Özlemez
1: misin? Evet, bilmeyenler için söylüyorum. 8 yıl

0: profesyonel
1: evet, futbol evet, oynadın mı? Ben Ankara Petrol Ofisi kulübünde başladım. Bir de öyle bir durum vardı, o bende. Çok yetenekliymişim. Belli bir noktaya geldi. En son Galatasaray transfer aşamasında 18 yaşındaydım. O zaman da zaten müzik bölümüne kazanmıştım. Eğitim fakültesini. İkisi de devam mecburiyeti var biliyorsun senin evet, okullarda. Evet. Çok ciddi bir enerji gerektiriyordu. Bu arada tabii o zamanki müzisyenler Doğu'da yaşamıştır bunları. Yani ailemize katkıda bulunalım diye gece sahneye çıkıyoruz, çalışıyoruz. Biraz yorucu oldu o tempo. Orada o yorucu tempodan sonra vücut artık sıfırlamış. Tam o aşamada bir sarılık geçirdim. Bana çok ağır olduğunu söylediler hastalığın. İşte Avustralya kökenli bir mikrop falan gibi teşhisler kondu. Devam edersen hayati tehlikesi var falan dediler. Ama sonradan anlaşıldı ki bu bildiğin hepatit A'ymış yani. Fakat 2 aydır 3 aydır ben sürekli efor sarf ettiğim için artık bırakın sarı yeşermişim falan oralara gelmişim. Yani. Sonrasında demek ki kısmet öyleymiş ki.
0: Kısmet, evet.
1: Müziğe biraz daha ağırlık verdim. Zaten müzik eğitim bölümünü bitirdim. Sonrasında sahne başladı tekrar. Yani futbol tabii ki hep içimde kalmış bir şeydir. Biliyorsun yıllarca emek verip de
0: evet.
1: Galatasaray gibi bir kulüpte tam futbol o bizim Tugayların falan dönemleri işte. Harika bir kadro o zaman.
0: Belki yurt dışındaydın.
1: Yani işte.
0: Yani şu anda kesin antrenördün.
1: Bilemiyorum ki tabii. tabii artık. Ama biliyor musun hala şöyle bir his oluyor. Çıksam sanki böyle hala.
0: Değil mi? Ya şuraya nasıl çıkmadı? Bunu ya. Nasıl atamadı?
1: O tabii kaybolmayan bir duygu. Oo. Ama çok mutluyum ki mesleğimle alakalı şu anda. En azından ömür boyu sevenlerimle birlikte devam ettirebileceğim iş olarak bakarsak öyle bir işim var yani.
2: Evet. Doğu, senin de ciddi bir araba tutkun var.
3: Benim fena ya.
2: Nereden geliyor bu?
3: Benim çok fena o iş. Ya ben aslında pandemiye girdiğimizde zaten ilk sahneler bitti. Hani ben de çok erik yapamaz oldum. İşte müzisyen arkadaşlarım sahne alamaz oldu falan. Ne yapacağım, ne edeceğim vesaire derken YouTube'a yöneldim. Hani aslında ilk kanalım 18 yaşında falan. Yıllar evvel ilk çıktığı zaman açmıştım. Ama işte gelir yoktu o zaman. İşte oyun ayrıca öğrenciydim, vaktim yoktu falan. İlgilenmedim. Pandeminin evi patladı iş. Ne yapacağım? Hani başka gelir, hiç gelir kaynağım yok. Hiçbir şeyim yok. Üretmeye çalıştım. Üreteyim, bir şeyler üreteyim. Hani onu yapayım, bunu yapayım. Belki sponsorluk alırım. Öyle olur, böyle olur falan filan. Bir tuttu kanal. Aslında kanal bu şekilde tuttu. Bir şeyler yapıyorum, saçmalıyorum, böyle değişik deneyler yapıyorum. Hakikaten çok inandım böyle uzun bir süre evden çıkamayacağımız. Drone'la alışveriş nasıl yaparızlar falan filan. İlk zamanlarda onları şey yapıyordum, test ediyordum. Sonra bir gün işte bir bisiklet topladım. Bisiklet toplayınca insanlar böyle emek sarf ettiğin şeyi görünce çok yorum yapmaya başladı. Arabalara başladım. Gerçi araba benim çocukluktan beri var. 12-13 yaşından beri çok meraklısıyım. Ben hayatım yarışmakla geçti benim. Kartingle başladım. Sonra piste döndüm. İşte en son drift yarışlarına katılıyordum falan. Ve hep podyum alıyorum bu arada. Ama şu son birkaç tane böyle hurdalıktan araba çıkartıp yapınca çok destek almaya başladım. Böyle büyük firmalardan, global firmalardan eğitimlerine katıldım. İş güvenliğini öğrenip iş güvenliğini öğrettim. Ciddiyim abi. Hani önceden işte taşlama motorunu kullanırken gözüme çapak batıyordu. İşte gidiyordum gecenin vakti hastaneye mesela. Çünkü beni uyaran yoktu. Bunları görsel olarak yapınca bir kitle oluşmaya başladı. Ben nereye gitsem diyorum ki abi şu eldiveni tak, şu şeyi tak ve bir bilinç oluştu. Bu sefer bundan sonra
4: ne güzel.
3: Bunu yaparken işte mühendisler destek vermeye başladı. Doğukan şunu anlatırken şuna dikkat et. İşte akışkanlar dinamiğinde bunu anlat falan filan derken abi benim videolar derslerde, mühendislik derslerinde açılmaya başladı. Şimdi öyle olunca üstüme daha da fazla yük bindi. Bir konu anlatırken iki değil üç kere araştırmaya başladım. Evet. Öyle öyle iş büyüdü. Şimdi sektörelde bu tarz yapan, yani bunu mütevazilik yapamayacağım, şeyim yok, rakibim yok. Hani iş oraya geldi. Sektörelde şey olarak anlatayım.
4: Talep ya, görüyor yani işi. Şu anda.
3: Çok talep görüyor. Sonra birkaç kere şey deneyim dedim hani. Bu yurt dışında Pimp My Ride diye bir program vardı işte. Gidiyorlar arabanı alıyorlar, değiştiriyorlar, geri veriyorlar sana. Sen işte şaşırıyorsun falan filan. Ben yıllardır bunu yapmak istiyordum Türkiye'de. Abi hangi kanala gittiysem o iş Türkiye'de tutmaz. O iş Türkiye'de gitmez. Sonra platformlar başladı. Platformlara gittim. İşte büyük platformlar. Diyorlar ki Doğukan işte at yarışı sunarsan gel sana sponsor olayım ama kimse otomobil seyretmez oğlum dedi.
0: At yarışı. Ha.
1: Konuya bak ya.
3: Yani tamam abi dedim hani şeyse kültürel hobimiz bundan ibaretse dedim. Peki abi dedim. Ben yapacağıma inandım, kendim yaptım. Abi bir yaptım, bir patladı olay.
2: Ya.
3: Birkaç sefer yapayım dedim. Takip şey adına da arabamı façala koydum. Giriyorum, bir soruyorum işte bir takipçiye. İşte araban nedir, nereden geldi, hikayesini dinliyorum.

0: İşte kırmızı hap var, mavi hap var. Morpheus hesabı. Hayatını değiştirecek.
1: Evet.
0: O hapı seçiyor, ona göre alıyorum arabayı. Komple değiştirip geri veriyorum. Abi bir gecede 1000 tane araç şeyi geldi bana. Dedim altından güzel. Kalkamıyoruz çünkü maliyetli.
1: Tabii.
0: Hani araba restorasyonu dediğin. Şimdi abilerin demek istediğini fena, anladım. Amerika'da fena. Yapmak kolay da 300 fena. Dolar aldığın arabayı burada 300 bin liraya aldığın için ya da neyse. Güzel gitti. Bu süreç zarfında tekstile başladım. Çünkü çok büyük bir gider ama gelir de sağlaması lazım. Kendi kıyafetlerimi çıkar. Bu diyor ama kendi kıyafetlerimi de çıkarmaya başladım. Hasbelkader o da tuttu gibi. Yani hayatımı dengeledim.
1: Ne güzel ya.
0: Ama yaşamayı unuttum abi. Hayatımı unuttum. Yani
2: boşver,
0: özel hayatım, işte ne bileyim kendime ayırdığım kıymetli vakitler. İşte o yüzden geçen sene bir stresten uzak dur muhabbetleri yaşadım. Geçen sene de boksa başladım abi. Boksa başlayınca düzeldi her şey.
2: Stres falan kaldı.
0: Öyle yapınca da düzeldi.
1: Sen atlara mı başlasın acaba? Atı verdim, geri verdim, değiştirdim falan.
0: Evet abi. Maaşım.
2: Madem bunu istiyor.
0: Tımarla başlayayım ben abi. Tamam. Açayım şey garajını, tımarhane açayım bir tane. Eşi dostu toplayayım oraya hep beraber.
3: Ne oldu da sen geçen sene dedin ki ben bir durayım artık kendime döneyim?
0: Ne oldu? Bir kere bu söylediğim belki çok klişe gelecek ama yeme içmem çok değişti. Yani orada bir dur dedim bazı şeylere. Spora daha fazla ağırlık verdim. Ve şunu düşünmeye başladım. Ya göz açıp kapayınca zamanın çok hızlı geçtiğini biraz oturup düşününce ya çünkü bir şey oluyor, bunu yapalı 2 sene mi oldu? Hadi ya ne zaman 2 sene oldu diye gibi sorular sormaya başladım. Unutkanlıklar başladı. Dedim ki evet, hayatı yaşamıyoruz. Aslında hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Kesin. Bu arada.
4: Sana bir şey diyeyim mi bu arada? O 2 sene belli bir zamandan sonra bunu yapalı 20 sene mi oldu filana dönüyor.
0: Döndü abi.
4: Öyle, vallahi döndü. Öyle oluyor bir zaman. Döndü. Çok hızlı geçiyor çünkü gerçekten. Çok.
0: Yani biraz önce Baha abimi dinlerken de o yaşam tarzında neden mutluluğu yakaladığını anlarken çok şey aldım oradan. Ondan beslenerek anlatıyorum bunu. Kendimiz yaşamadığımız zaman abi geriye dönüp baktığında yaşanmamış oluyor. 2 gün önce TEDx konuşmam vardı. TEDx konuşmasında Einstein'ın bir psikolojik bir formülünden bahsettim. Zamanı yavaşlatma formülü nedir diye, biliyor musunuz o hikayeyi? Biliyorsunuz. Orada çok hızlıca önünden geçeyim çünkü bilmeyenler için. Diyor ki 365 gün boyunca her gün aynı şeyi yap. 365 günün sonunda anlatacak tek bir günün olmuş olur. Ama sen hayatına yeni müzikler, yeni tatlar, yeni yolculuklar, yeni deneyimler katarsan anlatacak daha fazla şeyin olur. Çünkü beynin kaydeder. Beynin kaydetmediği sürece sen zaten kendini ölmeye hızlandırıyorsun. O yüzden hızlı yani çok hızlı yaşamayın ama yeniliklere de açık olun ve tabii affetmeye de.
1: Kendinizi yenileyin yani. En önemli şey hayat, yani dinç ve dinamik kalmak için insanın kendisini yenilemesi lazım. Her sürekli kendine bir şey malum. Merve de bana hep mesela diyor ya, müdür diyor ya, bu hız ne diyor? Oradan iniyoruz oraya. Yani çok seviyor. Öbür türlü böyle sanki şey, oturduğumda, durduğumda böyle yığılıp kalacakmışım gibi geliyor. O yüzden sürekli hareket halinde olayım da şey olmayayım derdim.
4: Ama gerçekten öyle oluyor aslında Sinan. Oturduğun zaman yığılıp kalıyorsun. Yani 3-5 gün evden çıkma, dışarı çıkma enerjini kaybetmeye başlıyorsun. Yani sürekli aktif tutmak gerekiyor kendini yani. Kesinlikle. Bu çok kıymetli.
0: Kesinlikle. Peki şey oluyor mu abi sende? Böyle durduğun zaman suçluluk hissi geliyor mu, ben niye i̇şte duruyorum diye? İşte hastalandı.
1: Oya dur yani suçluluğun ötesi işte yani şeymişim gibi. Bir daha hareket edemeyecekmişim gibi hareket ediyorum. Çünkü yapmak istediğim daha çok şey var. Yani hayat akıyor ama daha yapamadığım işler var. Evet, yapmak istediklerim var. Bu bağının dengesi çok önemli. Onu o yüzden özellikle soruyorum. Mutsuz musun? Bunları yaparken de yapmak istediğin şeyleri de hırs uğruna, maddiyat uğruna ya da bir şey uğruna değil, yani kendin
4: evet,
1: için
4: evet.
1: Yaşamdan zevk almak için, sürekli bir şey üretmek için, bir iz bırakmak için gereken şeyler var.
4: Mutlaka. İşte asıl konu o zaten. Yani yapman gerekli şeyler zaten hep var. Bu bitmiyor ki. Yani her şey yapmak zorundasın ama kendinle alakalı kısmında kendini beslemezsen ne vereceksin?
1: Yani? Aynen öyle.
4: O beslemek zorundasın yani. Herkes kendini farklı besliyor. Kimi gidiyor müthiş bir ev aldığı zaman kendini besliyor. Yani kimi ya maddi şeylerle daha çok mutlu oluyor filan. Bazı insanlar da maneviyatla, bir simit satan abimiz de yani 30 simitten yerine 50 simit sattığı zaman evine mutlu gidiyor filan. Yani mutluluk kavramı herkes için farklı. Ama burayı mutlulukla beslemediğin zaman yani artık yavaş yavaş ölüyorsun zaten. Mutlu olmak zorundasın. Yani bir şekilde.
1: Beynimi kemiriyor diye bir şey var. Onu yaşamayacaksın. Stres o işte. Ya bir haftadır bu beynimi kemiriyor. Mesela biz konuklarla böyle sohbet ederken onu söylüyorlar mesela. Diyor ki ben bunu çözemedim, çözmem lazım. Beynimi kemiriyor. Eyvah. O kemiriyor hikayesi.
4: Ben bir şey söyleyeyim sana Sinan. Hepiniz katılacaksınız eminim. Bizi izleyenler de eminim katılacak. Hayat çok ciddi alınacak bir şey değil. Biz bir pandemi yaşadık ya. Yani. İnsanlar o zaman daha iyi anladılar neyin ne olduğunu. Tabii ki insanoğlu çabuk unutuyor birçok şeyi ama. Yani sevdiğin insanlara zaman ayırdığın zaman, geçmişten o geçmişe özlem neden bu kadar fazla? Komşuluk vardı, arkadaşlık vardı, dostluk vardı. Şimdi komşunu tanımıyorsun. Biri yanından geçerken falan kimse birbirine selam falan vermiyor yani. Robot gibi olduk hepimiz.
1: Evet.
4: Ama bunları, bu duyguları şimdi yeni gelen nesli suçluyoruz bazen. İşte Z kuşağı vesaire. Ya bu çocuklar bilmiyorlar ki abi bir şeyi. Bilmiyorlar yani. Onlar nesini suçlayacaksın yani?
1: Doğru.
4: Yani ister istemez bu kavramlar zaman içerisinde insanın bazı algılarını geliştiriyor. Ben paylaşımdan yanayım. Sosyal medyada işte gördüğümüz bazı sanal dünyaları filan, bu çocukların hepsi aslında bunlardan biraz uzak tutulmalı ama bunu kimse yapamıyor, başaramıyor şu anda. Ama onların bence bu samimiyetle büyümeleri, hayatları boyunca paylaşımla büyümeleri onlara çok büyük kazançlar olacak. Umarım öyle olur.
1: Şimdi doğruya söyleyeceğim, mesela bayram yaklaşıyor. Ya şunu konuşacağımız düşünemiyorum. Şimdi 2 yıldır burada onu konuşuyoruz. Bayramlar ne güzel. Aile sofrasına oturuyor musun? Şimdi bunu rahmetli baban zamanında sorsaydı ne saçma bir soru. Herhalde oturur. Herhalde tabii bayramda tabii. Ailecek beraber filan de. Şu anda o kadar kopulmuş ki hocam. Bayramda ailecek geçiriyor musunuz? Bayramda ne yaparsınız?
4: Sorulara bak değil mi?
1: Bu
4: sorulara geldik.
1: Bana acayip bir bu soruları sormak zorunda kalmak bile tuhaf oluyor yani.
5: Benim sorulardan bir tanesiydi o adam olacak çocuğu yaparken. Bayramlarda ne yapıyoruz? Para topluyorum. Ya çok bizim çocukluğumuzda da şeker topluyoruz da ama yani
1: doğru, güzel.
4: Para verenler tercih edilir. Falan şeker değil.
1: Bacım hadi güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
4: Tamam. Bu arada Barış Baba'yı analım.

gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım, ne olur

0: Oğuzcum, evet. Ellerine sağlık.
1: Unutamadık, aa, unutamıyoruz. Unutmayacağız Barış Babayı. Barış Babayı.
0: Sevgiyle, rahmetle anıyoruz.
2: Nasıl efsane şarkılar.
1: Ya,
2: üzerinden
1: ya
2: biraz önce, kaç yıl geçerse geçsin.
0: Evet, evet. Hala hepimizin dinlerde. Hayatında demişti ya Doğu. Şimdi bana gelen mesajlarda şunları çok sık duymaya başladım. Tabii belli bir yaşın üzerinde olduğum.

0: Siz bizim gençliğimizsiniz. Şimdi ben Barış Baba ile ilgili aynı şeyi söylemek istiyorum. O da bizim gençliğimizdi yani. Hangi gitar çalan bir öğrenci, bir genç Barış Manço şarkısı çalmadı yani. O dağlar dağlarla başladık, gül pembelerle gittik.
1: Hiçbiri boş değil yani.
0: Evet, çok, evet, çok
1: boş şarkı yok.
0: Çok, gerçi hiç, hiç, hiç. Bir de müzisyenliği dışında çok kıymetli bir insandı Barış abi. Yani çok çok kıymetliydi. Dünya zaten ona
2: hayrandı.
0: Hayrandı yani, gerçekten.
3: Çocuklar söylüyor hala şarkılarını. Benim kızım 7,5 yaşında şarkılarını biliyor. Her bayramda Barış Manço şarkısı söylüyor. Aha,
1: başladı ama o birazcık da sizinle aktarmanızla alakalı. Çünkü o değeri taşıdınız. Ama parçalar ölümsüz. Yani
0: evet.
1: Hala o zaman yaptığı akustik parça ölmez zaten. Yani zaten ölmez. Ama çünkü dönemsel olarak sesler değişebiliyor. Tarzlar değişebiliyor. Ama canlı çalınanlar, onlar yani ebediyen yaşayacak parçalar.
2: Kesinlikle.
1: Bir de mesela bir arkadaşım yaşayacak bugün bayram. Bunlar evet. Tınıları ne var bu, ne kadar büyülü bunlar ben anlamış değilim. Niye bu kadar hala seviliyorlar? Yenisini yap olmaz. Ama kendi orijinal haliyle devam edecek de bu ya. İnanılmaz bir şey.
2: Şimdi haftaya bayram, tekrar bugün bayram diye başlıyoruz evet. Abi. Herkes sosyal medyada herkesin jingle müziği o. Doğukan, babanın en son evde çekilmiş fotoğrafını yapay zeka ile canlandırdın.
1: Ha şey diyorsun, paylaştın da evet evet abi ya.
2: Ne hissettin?
1: O en son ben çekmiştim o fotoğrafı. Ben anıları saklamayı çok severim. Ve sürekli çekerim. Hani ve durdum baktım. O karede ben babamı çektim aslında. Hani böyle oturmuş, pasaportlar var, para var, biletler var. Hani artık şeye dönüyoruz. Türkiye'ye döneceğiz. Belçika'da çekilmiş bir fotoğraf bu. Ve orada ben bir baba fotoğrafı çektim. İşte evin hesap kitabını yapıyor, yolculuk planlamasını yapıyor falan filan. O fotoğrafın bende yeri çok başka. Sonra aldım onu Instagram'da canlandırdım. Hani ben aslında ne gördüm? İnsanlar onu görsün istedim. Ha, o güzel. Beni böyle bir şey yaptı. Ama tabii herkes için Barış Manço'dan önce ben de baba biliyorsun yani. O ben baba figürünü özlediğim için öyle bir canlandırma yaptım. Sonra o zaten yapay zeka çok gündemimizde artık. Her şey canlandırılıyor. Fotoğraftan bakıyorum. Hani ne yaşıyormuşuz aslında onu hatırlamaya çalışıyor insan.
2: Gittin o günlere.
1: Gittim abi. Gitmez miyim? Bugün unutamadım nereden geldi aklın abi.
0: Bir şey diyeyim sana. Bak 91. Ben müzik eğitim bölümü son sınıftayım. Doğu. O zaman biz iki gitar olarak sahneye başladık. Ersan vardı. Bu kulakları çınlasın. Çok iyi bir gitarist o. İlk şarkımızı unutamadım biliyor musun? O kadar
1: o parçanın sende özel bir yeri
0: çok,
1: var.
0: Çok çok çok yeri var. Bir de ben Barış abi çok severdim ya. Çok yani. O yüzden bu şarkının bende çok yeri farklı.
1: Anlamış abi oldum. Bir de ilk Barış şarkı dedi. Unuttum da bu unutamadım. Karar ver.
0: Bak süper ya.
1: Unuttum unutamadım onu söylersin.
0: Seni tebrik ediyorum.
2: Bak bu. Bak güzel yakaladın ha.
0: Çok güzel yakaladın bunu. Harika bir ayrıntı.
2: Unuttumla başladı unutamadım dedi.
1: Sen doğru söyledin abi.
0: Valla çok yaşa.
2: Harikasın harikasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Önce bir şu muhabbeti yapmak istiyorum. Kahve seviyor musunuz?
1: Severim.
2: Kahve içiyor musunuz?
1: İçiyorum.
2: Türk kahvesi mi? Filtre
0: Türk kahvesi Türk daha kahvesi. Benim tercihim.
2: Sen de mi öyle şekilde?
1: Abi ben ne varsa
2: varım.
3: Evet. Size çok güzel hediyelerimiz var.
0: Aa, çok teşekkür ederim.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ne kadar doğru zamanda ne kadar güzel bir hediye olduğunu söyleyeyim.
0: Güzel oldu. Çok çok teşekkür ederim.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Ha gitmiyor musun?
2: Güle güle kullanın.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Bizi hatırlayın lütfen.
1: Valla unutmayacağız zaten de. Şirkette gerçekten çocuklar da mutlu olacaklar. Ben benim keyfim yerinde.
2: Kahve geldi yapıyorsun.
1: Eşinden döndüm çünkü geçen gün iyi oldu bu.
3: Şirkete gidiyor yani.
1: Şirkete gidiyor tabii.
3: Evet, o harika. Çalışanlar
1: en çok vaktim orada geçiyor
3: doğru
1: onun için.
3: Söylüyorsun.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.
2: Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Sağlık.
0: Sinan bacım, biz çok teşekkür ediyoruz.
2: Özlemişiz.
0: Gerçekten. Sizi gördüğümüz çok sevindim.
2: Bir dahaki sefere 3-4-5 şarkı resmi.
0: Tamam tamam. Sevgili Merve çok çok memnun oldum sizlerle bu anı yaşadığım için. Doğucuğum.
1: Valla ben de abi çok siz, büyük bir
2: bu
1: keyif
2: bu arada çok iyi ikiniz denk geldiniz ne güzel.
0: Ne güzel valla çok oldu. Çok keyif aldım yani. Çok teşekkür ederim.
3: Bir daha bekleriz.
1: Aynen öyle. Evet. Biz nasıl denk geldik bilmiyorum. Algoritma nerede değişti bilmiyorum ama çok iyi oldu abi. Yani sayenizde seni görme şansım oldu.
2: Süpersiniz. Tekrar teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz iki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

1800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karatane eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir.

yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ndesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede

0: 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerinde.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
3: C ve A.
0: Tek Şarki. Harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
4: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
4: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
4: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif Umay.
4: Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
4: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle, hem spor hayatımızla, hem de eğitimimizle devam ediyor. Yolculuğumuz, bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
4: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
4: Takip İyisiniz. Ediyoruz yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
4: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi.
0: Bence yaza
4: daha güzel.
0: Yavaş yavaş. Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
4: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
4: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii, yakın yerlere
4: evet.
0: Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
5: Hoş
0: Bey.
5: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
5: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
5: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
5: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare güzel. Ediyoruz.
0: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından evet, besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır? Bulmaca çözer misiniz kelimelerle ilgili?
5: Tabii tabii. Özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
0: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet. Çözmek evet. Bayağı bir keyifli. Değil mi? Eskiye evet. Dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
4: Başlayalım.
0: Peki. Tamam. Sır Küpü'nün birinci etabına geçiyoruz.

0: etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz. Süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz. Evet. Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
2: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen ileten süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
2: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
2: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum. Tamam. Harf desteğimizi de ver. Buyurun.
2: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
2: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
2: Kol.
0: Kol değil.
2: Dal.
0: Dal. Dal da değil.
2: Dal.
0: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
2: Tal.
0: Tal.
2: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet.

0: Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
1: Trio.
0: Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü, üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığına da.
2: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
1: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer. Ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
1: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
2: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Vallahi yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil aslında açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
2: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
2: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
2: Kantitatif yazılım. Anlamında, evet.
0: Evet, kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.

0: halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranışlar. Sürenizi başlattık.
1: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
1: 20
0: numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Çıkmadı maalesef.
0: Çıkmadı. Süreniz doldu. Murat Bey yanıt sırası size geldi. Efendim hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak. Değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Ala.
0: Ala doğruydu. Ala yanıtını aldık sizden. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
2: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
2: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin yerine yeni kolay kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel...
1: Alkan.
0: Ah ah ah, ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf hediyemizi kabul edin. Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet, süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey
1: teşekkür ediyorum kendisine.
0: Büyük desteklerden dolayı.
2: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etabın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
1: Tamam.

0: Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
2: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim, bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu ismi aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu.
1: Gelmedi.
0: Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir, doğru. Enir'di buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim, birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etapımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük bir değerlendirme alayım.
1: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta, evet, bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
1: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey, gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere.
1: Evet,
0: mutlaka
1: evet,
0: destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim, Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilet'in 8 doğru yanıt verdi ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim, birinci etapımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, evet, sırf küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

Efendim maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilet'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam oradaydı.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 8-15 vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi.
1: Pas.
0: Peki, Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Köylü Güzeli şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Pas. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demişti. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabi tanıyamadınız çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal yani. Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi, biliyordunuz.
1: Gelmedi, K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet. Evet.
0: Değil mi, suyun altındayız. Evet. Mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet, çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ıydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden 2 adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas dedim.
0: Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.
1: Toprak çömlekler... Onu da hatırlayamadım
0: peki,
1: şu an.
0: Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye teşekkür kala ederim. Aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
0: Şey. 120 saniye esasında ne kadar uzun ve ne kadar evet. Kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi evet. Bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da evet. Hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık. Ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazır.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30? 5. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
2: Efe.
0: Efe mi?
2: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın, kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Kar.
0: Kar değil.
2: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
2: İlişkin.
0: İlişkin değil.
2: İlişkili.
0: Değil. İliş.
2: İlişik.
0: Değil. Değil.
2: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap hakkı kazanıyor. Butona kim basacak? Buyur soru.
2: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri, süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
2: İrat.
0: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs. Süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
2: İsale.
0: İsale tabii ki. Harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37 keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz.

0: arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek!
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle, söyle.
3: Tanımadın mı ayol?
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşıyla alınca süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var? Sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa
1: Bey. Sersem.
0: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye de çok yakın. Ama biraz farklı. Sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey,
1: serkeş.
0: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik serkeşe. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi süre başladı. İşi, buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil.
1: İşlek.
0: İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
4: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona a. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
4: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
4: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz bu tonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen

0: Bir meyve, süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki, bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana, geri sana ödünç verdim, geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik, süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil.
1: Değil.
0: İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil.
1: Peki.
0: Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tekafe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İa ve İa.
0: Aman aman, önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
1: İane.
0: İane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butona önce kim basacak? Bakın, bir harf ihtiyaç. Buyurun Mustafa, Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağıda 10... açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
1: yönlendirin. Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama... o zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi. Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil, evet, derlerdi. Alexi, evet, belki çağrışım, evet, yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk? Nasıl ipucu verdik? Değil mi?
1: Güzel oldu.
0: Tıptaki okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de, özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de, evet, düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de

0: Devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci, süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eviplet'in 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet. Finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor. Mustafa Bey, bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
2: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum.
0: A harfi
2: analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik. Bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor.
2: Evet, başka bir seçenek yok ki.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sırp Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma çıkarttınız. Ve biraz bayağı da bir destek aldınız gibi. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa mücadele
0: çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz, katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. Unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız.
0: Ve tekrar geri döndük. Efendim, bugünün anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi günler.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırkupu@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Ben şu olayı çözeyim, bir daha bu hatunla çalışmam.
1: Hiç geçinemeyen iki dedektif baştan sona hatanın içinde.
2: Hareketlerine dikkat et lütfen. Masada da öyle anormal davranma.
1: Tüm olaylar birbirine karışıyor.
0: Mortingen Strauss'ı. Yine evli çift kılığında kalacağınız bir oda yırtık.
2: Evli çift mi? Seni gördüğüme bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi.
1: Bu komik dava çok güldürecek. Çılgın Ortak bu akşam 20'de A Para'da.

olarak da inecek yolcularımızın hazır olması rica olunur.

0: Hong Kong.
1: Baylar ve bayanlar, hoş geldiniz. Bu gecenin onur konuğu usta dövüşçü David Marshall.
2: Harika.
1: Hepiniz onu iyi tanıyorsunuz. UFC müsabakalarında 3 ayrı yerde kazanmış olduğu 3 büyük şampiyonluğu var. Yani yenilmez bir şampiyon. Ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz.
2: Harika.
1: Evet, A-Otel'deki bu muhteşem partiyi onun şerefine düzenlemek istedik. Sizler de burada tarihe tanıklık ediyorsunuz. Onu hiç kimse durduramaz.
2: Kimse beni durduramaz. Hiç kimse.
1: Evet. Büyük dövüşçümüze soru yöneltmek isteyen var mı?
2: Sen.
3: Size karşı kaybeden rakibinize saygısızlık ettiğinizi düşünmüyor musunuz? Bu kutlama abartılı değil mi?
2: Kim bu? Yapma. Sen kime saygısızlıyorsun?
4: Acil durum, acil durum.
2: Ortalık bir daha görüştü. Söyle. Söylesene, hadi söyle.
4: Sakin ol, sakin
2: hadi
4: ol.
2: Hadi söyle.
4: Sakin ol. Tamam, acaba söyle. Acele edin, acil durum.
2: Hadi.
5: Yapma. Tamam.
4: Acil durum. Bir dakika.
2: Hadi söyle.
4: Acil durum diyeyim.
2: Tamam, yok bir şey, tamam. Bana ne dedin sen, ha?
3: Teşekkür ederim. Siz kimsiniz?
6: Benim adım Lisan, sizin korumanızım.
4: Koruman gereken o değil, yere serdiğin adam.
6: Ne?
4: O değil miydi, salak?

0: Affedersiniz. Özür dileriz.
1: Özür dilerim.
0: Özür dileriz. Özür dileriz.
2: Sohbet odalarında arayışla meşgul olduğun belli. Yine beceremedik. Bu işten de olduk. Üstelik pisi pisine kaybettik.
1: Kardeşim, seni seviyorum.
2: Hı? Ay, hala paranın önemini kavramak istemiyorsun. Para olmazsa evin kirasını nasıl ödeyeceğiz? Ya büro? Büromuzun kirası ne olacak? Para yoksa arabaya benzin bile koyamayız. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Gördün, araba bile sinirlendi.
1: Bu defa başarırsak hepsini hallederiz.
2: Sam, neredesin? Biz bürodayız.
1: Ne?
2: Hava değişimi mi?
1: Ne?
2: Bekle canım.
1: Yine ne var?
2: Sorun çıkarmazsın.
1: Değil mi? Söz veremem.
2: Çok basit bir iş var ama senin de gelmen gerek.
1: Oraya çek o zaman. Neredeymiş?
2: Buraya çok yakın. Sen, hemen geliyoruz. Görüşürüz. Acele etsek iyi olur. Düzgün otur.
1: Sana değiştir şu arabayı demiştim. Ay. Hiç. Gerçekten de yakın yerdeymiş. O kadar ki uçakla geldik.
2: Anlaştık. Görüşmek üzere. Hattaki müşteriydi. Bizi A otelde bekliyor.
1: Müşterimiz kim? Gazeteci mi? Bir gazeteci niye koruma ister ki?
2: Kendisi için değil, bir muhbiri korumamızı istiyor. Nedenini falan sormazsak bize iki misli ücret ödeyecekmiş. Hayır, iki değil hatta üç misli.
1: Üç misli mi?
2: Tabii, hoşuna gitti değil mi? İnternetten falıma baktım. Bugün şansımız açık. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Kore'yi seviyorum.
1: taksi!
2: Sen... Lobideyiz dostum. Geldik.
3: Merhaba.
2: Tanıştığımıza memnun oldum.
3: Ben de. Sizi buraya getirttiğim için üzgünüm.
2: Sorun değil. Peki diğer adam nerede?
3: Ben de ondan haber bekliyordum. Ha işte.
1: Doğru adam acaba?
3: Öyle olmalı. Hayır, dur.
2: Sizi gördüğümde iyi oldu gerçekten. Tam vaktinde geldiniz hanımefendi.
1: Sorun yok,
2: anahtarımızı kaybettik.
1: Ne?
2: Anahtar var mı sizde? Yedek anahtar var mı? Canım benim açsam diyorum. Bak karnım çok kötü.
1: Çabuk olmasını söyle.
2: Çabuk. Hadi acele edin. Bak ay benim uzanmam lazım. Bir de tuvalete gireyim.
1: Teşekkür ederiz. Bugün senin doğum günün mü?
3: Hayır.
1: Hayır mı?
3: Merhaba. Ne demek neredeyim? Bana sen mesaj yolladın. 2003 numaralı odada buluşmamızı istedin. Öyleyse mesajı kim yolladı? Tokyo ve Singapur'daki terör saldırıları hakkında bilgi vereceğini söylemiştin. Senin için iki koruma tuttum. Nerede olduğunu söyle bana. Tamam. Bangkok... Sifuan. Tamam, dikkatli ol. Beni merak etme. Ne? Odada pastayla olduğunu nereden bildin?
1: Ne oldu?
3: Hayır. O pastayı yeme. Hemen gitmek zorundayız.
1: Ama çok iyi. Giderken yanımıza alalım bari.
3: Açıklama yapacak zaman yok. Buradan hemen gitmeliyiz.
1: Ne oluyor ya? Acelemiz ne?
3: Bir bomba var. Odadaki pastanın içinde. Bir an önce gidelim buradan.
1: Kardeşim, basit bir iş olduğunu söylemiştin.
2: Gidelim.

0: Ne oldu? Elektrik gitti. Ha? Ne yapıyorsun? Çok karanlık. Bekle biraz. Bunda bir tuhaflık var.
1: Ne bekliyorsun? Anahtarları ver bana.
0: Hey! Hey! Sakin ne? Olman gerekiyor. Hey, aç şu ışığı da bulalım anahtarı. Çok parlak. Hangi ışığı açtın sen? O ne ya? Gözlerim, bizi tuzağa düşürdüler. Kaçmalarına izin verme, hadi çabuk ol, acele et, hadi.
2: Kardeşim,
0: durun.
3: Oh.

Kardeşim, sanırım başımız büyük belada. Ha, haklısın. En büyüğünden.

0: korumalar ha?
1: Evet.
0: Başlayalım o zaman.
1: Tamam.
2: Kardeşim, kardeşim, uyan, kendine gel.
3: Bundan sonrasını sen devral.
1: Anlaşıldı.

0: Tren boşalmış. Çabuk kendine gel. Kardeşim uyan.
1: Ne? Ne dedin sen?

0: Kardeşim iyi misin?
1: Gidip gazeteciye bakalım. Daha avans bile almadık ya. Tamam kızı ben hallederim.
0: Kardeşim dur.
1: Hey, bunu iki yetişkin gibi konuşalım.
0: Kardeşim.
2: Çekil yolumdan sinek.
0: Kimsin sen?
2: Bu kadar uyarı yeter.

0: Lütfen deniz suyu kullanmayın. Çok tuzlu çünkü.
1: Incheon'daki A Otel'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak kamera kayıtlarındaki iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Polisin basına verdiği bilgiye göre bunun terörist
0: bir saldırı yani, şimdi şüpheli mi oldu? Duruluyor. Güvenlik görüntüleriyle oynanmış.
1: Songgu Incheon'daki bir otelde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polisin elinde an itibariyle iki şüpheli var. Lee San ve Wong Yo. Şehir genelinde her yerde aranıyorlar. Polis ayrıca şüphelilerin patlamadan önce otelden kaçtığını düşünüyor. Polis raporlarına göre şüpheliler otel bombardımanından sorumlu.
0: Bizi suçlu ilan etmişler.
2: Interpol'den destek. Ya para gerçekten kolay kazanılmıyor.
3: Sam tam olarak ne dedi?
0: Sam kim? Sam işte ya. Şu gazeteci adam. Daha müşterinin ismini bile bilmiyorsun. Nasıl koruma oldun sen ya?
2: Sen neden bahsediyorsun? Adamın kim olduğunu nereden bileyim ki ben?
0: Ha, laf ettin yani. Adamla o kadar konuştun değil mi?
2: Ben değil, sen konuştun.
0: Hayır, baba. Benden çok sen konuştun. Ne çabuk unuttun. Lobide konuştun, otoparkta.
2: Onunla hep sen konuştun.
0: Ha, sen de konuştun.
3: Belli ki çok konuşmuşsunuz.
0: Ne istiyorsun?
3: Sam tam olarak ne dedi? Onun verdiği bilgiyle teröristleri yakalayabiliriz.
2: Sana neden inanalım ki?
3: İnanıp inanmamak sana kalmış. Ben sorduğum sorunun cevabını istiyorum. Baba.
0: Sana inanmayan o ama ben değilim ki. Yanlış adamı kaldırdın.
3: Duymak istediğim cevap bu değil.
2: Bizi hafife almasan iyi olur.
0: Tamam, sakin ol. Hem adam odun gibi bükemiyorsun, tamam mı? Bu kadar kötü el bağlanır mı söyleyin bana. Böyle bağlarsanız reyiniz kaçar gider. Bakın şimdi aslında şöyle yapacaksınız. Gördünüz mü?

0: efsanedir.
1: Ödül avcıları mı?
2: Ödül avcıları nasıl oldu da bir anda şüpheli teröristler oluverdi?
3: Biz de uzun zamandır gerçek teröristlerin peşindeydik. Size değil, bize de tuzak kurdular. Ama biz onları kendi gözlerimizle gördük. Kim olduklarını biliyoruz.
0: Bu robot resmi biz çıkardık. Ama henüz kimliğine ulaşabilmiş değiliz.
2: Patlayıcı uzmanım Pula Nulay Dumupa.
0: Bir bakışta kim olduğunu nasıl anladın?
2: Hafızam da benim kusurum işte. Her şeyi çok iyi hatırlarım. Bu kadar iyiyimdir işte. Bir şeyi bir kez görmem yetiyor. O saniye hafızama kazınıyor. Dumupa'nın emekli olunca bir suç örgütüne katılıp Tayland'a kaçtığını duymuştum aslında.
3: Biz bildiğimiz her şeyi anlattık. Sam size ne söyledi?
2: Benim bildiklerim pahalı şeylerdir. Öyle herkese söylemem.
1: Bize bir adamı aradığını söyledi. Adı Süfyan. Bangkok'ta yaşayan biri. Tek bildiğimiz bu.
2: Hey! Derdin ne senin? Niye her şeyi yumurtluyorsun? Anlaşma diye bir şeyden haberin yok mu?
1: Ha? Ben bilgiye karşılık bilgi verdim.
2: Ay.
3: Benimle Bangkok'a gelmeye ne dersiniz?
1: Ne?
3: İsimlerimizi aklamamız gerek. Birlikte hareket etmeliyiz. Bu sorunu birlikte halledebiliriz. Ödül sizin olsun.
1: Bizim paraya ihtiyacımız yok.
2: Ne?
3: Ödül tam 2 milyon Amerikan doları.
2: Anlaştık o zaman.
3: Tek bir şartım var. Bu işte patron benim.
2: Baş üstünde patron.

0: hit us.
1: Ne diyorlardı buna? Bombu. Uluslararası taşımacılık şirketi. Defalarca söyledim. Fiyatı yaklaşık... ucuz yani.
2: Açlıktan nefesin kokuyor senin. Bu uçağın tekerleklerini bile alamazsın sen. Bakın nasıl olmuş.
3: Aranıyor.
2: Sanki acı çekiyor gibi bakmışsın.
1: Niye benimle uğraşıyorsun? Umarım sonunda sırılsıklama aşık olmazsın.
2: Delisin sen, hiç sanmıyorum.
4: Sayın yolcular, birazdan hedef bölgeye varmış olacağız.
2: Uçaktan ayrılmaya hazır olun.
3: Güvenlik ne olacak? Havaalanı polisini nasıl aşacağız?
1: Endişe etme, patron işini bilen biri.
5: Paraşütle atlayacağız.
1: Ne yapacağız dedin? Sen ciddisin.
6: Bir, iki,

0: Saat daha sabahın 8'i. Burada ne arıyoruz ki biz?
1: Paran olsa da fark etmez. Alışveriş merkezi açılmadığı için içeri giremez.
0: Doğru söylüyor.
2: Kaçakları hep aynı yolla yakalıyorlar. Hırpani kılıkları ister istemez onları ele veriyor. Bu yüzden biraz para harcayıp değiştiğin zaman hiç kimse senden şüphe etmez.
1: Ha öyleyse ben seçebilirim yani. İstediğim her şeyi alabilirim.
2: Hayır. Tasarımcılar ne veriyorsa onları giyersin.
1: Tasarımcılar mı var?
3: Evet. Gel. Gördün mü? Evet. Bunlar nasıl? Harika değil mi? Evet evet. Kesinlikle bunlar.
4: Gerçekten güvenilir tipler mi?
5: Kim bilir?
4: O halde niye onlarla çalışıyoruz acaba?
2: Bu ekip için önemli. Hiç değilse bir tane yakışıklı olmalı.
4: Öyle mi? Bu kesinlikle senin tarzın değildi.

0: Yeterince oyalandık. Şimdi gidip Dumu Pay'ı bulalım artık.
1: Daha değil.
0: Değişiklik bitmedi mi?
1: Saç modelin de değişecek.
0: Ben saçımdan memnunum.
1: Bir uzmanın eli değerse daha iyi olur. Profesyoneldir, sana yakışacak bir modeli mutlaka vardır.
2: Öyle mi? Kimmiş bu kuaför?
0: Bu adam ne iş yapıyor gerçekten? Baba...

0: Saddin'in sihirli cini gibidir.
1: O halde dokunursam bir dilek hakkın var mı?
0: Hayır, kavga dışında.
1: Ne dışında dedin?
0: Bobo çok iyi bir insandır. Kız kardeşimin temizlikçisiydi. Ayrıca kardeşim istediği için ödül avcısı oldu.
2: Yani iyi bir adam, inek kadar çalışkan bir kız ve hoş bir kadın. Buraya kadar her şey tamam da ben niye hala güvenilir olmadığınız hissine kapıldım?
0: Saçma, anlamadım. Bilgisayar kullanmaktan başka bildiklerim de var.
1: Bobo!
2: Aslında o kadar da kötü değil.

0: aygıt beyin dalgalarını iletmeye yarıyor. Benim tasarımım anatomimizle uyumlu. Ten rengi olduğu için tespit edilmesi zor. Yön cihazı da var. Aktif hale getirmek için dokunman yeterli oluyor. Ne?
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Kes şunu. Şu an Bangkok'ta Sifon adına sahip 24 kişi var. Oteldeki terörist saldırıyla bağlantılı olanları baz alırsak sayı 5'e kadar düşüyor.
2: Bir an önce adres bilgilerine ulaş. Elini çabuk tut.
3: Dumu payı bize bırakın siz.
2: Siz nasıl ulaşacaksınız?
1: Suçluları iki parmağını kullanarak bulamazsın. İki ayağını da kullanacaksın.
3: Haklısın.
2: Şüpheli durumda olduğumuz için diğer ödül avcılarının da gözü üstümüzde olacak. Dikkatli ol.
1: Ne haber?
4: Ha? Kimleri görüyorum?
1: Bütün bilgiler bunu gösteriyor. Dumup hala Tayland'da.
4: Dumup mı? Tayland'da mıymış?
1: Aha. Nerede o?
4: Bilmiyorum. Fikrim yok.
1: İyi, biz hiç karşılaşmadık. Tedbiri evden bırakma. Sana güveniyorum dostum. Bunların da hepsi senin. Hı?
5: Kimdi o?
1: Tayland'da tanıştığım bir muhbir sadece. Hep suç örgütleri adına çalışmış biri. Muhtemelen şu an Dumupay'la temas halindedir. Bekle ve gör.
6: İkiniz de öleceksiniz.
4: Ha? Hay aksi.

0: noget?
1: Burası Dumupa'nın kız arkadaşının evi mi? Tamam. Siz burada kalın. Ben Lisan'la gideceğim.
2: Hop. Boş ver onu. Birlikte gidelim. Hem Lisan yalnız çalışmayı sever.
1: Dediğimi duydun. Oraya Lisan'la gideceğim. Swan, sen apartmanın güvenlik kamerasına gir.
0: Dikkatli olun lütfen.
3: Baş üstüne patron.
2: Ne demek bu?

0: Kediden korkar mısın?
1: Ne? Kediden mi?

0: şaka yapıyorsun herhalde. Ne gülüyorsun be?
1: Gülmüyorum.
0: Sıvan,
2: görüntüyü büyüt biraz.
3: Ne oldu? Kötü bir şey mi gördün?
2: Yemek getiren adamı beğenmedim. Ben uylandım.
3: Hemen bizimkilere haber verelim.
2: Hayır, merak etme sen. Sen çok iyidir, güven bana. Hatırlarsın belki, bundan birkaç yıl önceydi. Afrikalı korsanlar bir Çin ticaret gemisini işgal edip bütün mürettebatı rehin almıştı. Ama biri devreye girdi. Korsanları etkisiz hale getirip 23 rehinin hepsini kurtarmıştı. Bu bahsettiğim kişi de tam karşında duruyor. Uzaklaş oradan Lisan. Ay salak. Nerede bu? Ay lanet olsun. Araba nereye gitti? Cevap ver bana. Duyuyor musun? Öf. İyi misiniz? Bir aracın bagajındasınız. Peşinizden geliyorum.
4: Buradan olabildiğince çabuk çıkmak zorundayız.
3: Ne yapıyorsun?
4: Ellerini çözmeye çalışıyorum. Ne sanıyorsun?
2: Ah buldum. Yakında bir yerdeler.
1: Kaput kilidi arkanda.
4: Sen baksan daha iyi.
1: Tamam, bana bırak.
4: Dur tamam. Sen dur tamam, bana bırak ben hallederim. Bekle tamam, bana bırak tamam. Yer değişelim, sen böyle geç. Hazır ol. Açıldı.
2: Lisan, tam olarak neredesiniz? Niye göremiyorum ki sizi?

0: Neden kapattın?
1: Araba çok hızlı. Şimdi atlamak tehlikeli olur. Yo, neredesin?
0: Dayanmaya çalışın. Sizi takip ediyorum.
1: Olamaz. Niye şimdi hızlandı?
2: Kardeşim, orada ne durumdasınız?
0: Dışarı.
1: Baba.
3: İyi misiniz? Kardeşi nerede?
0: Kardeşim, beni duyuyor musun? Kardeşim, kardeşim, cevap ver bana.
2: Dumupa ile ilgili bir gelişme var.
1: Swan, çevirmeye çalış, ne söylüyorlar?
2: Bilgisayar yavaşlıyor, bana biraz zaman ver.
0: Yanıma gel, yaklaş bana. Hayır, şimdi olmaz.
4: Aha, olamaz ama sensiz yapamıyorum. Ay, gelemez misin?
0: Hayır, işim bitmedi.
4: Ama sensiz çok zor, lütfen gel.
0: Hayır, tamam, kapatmalıyım, görüşürüz. Seni seviyorum, görüşürüz. Tamam, konuşma buydu.
1: Bunda işe yarar bir şey yok ki.
5: Bana düzgün bir adammış gibi geldi. Bence işimize yarayacak bir şey. Adam yakınlarda olmalı. Ve bu kadın için çok kaygılanıyor.
1: Belki olabilir. Yerini tespit ettin mi?
2: Bitmek üzere, az kaldı.
0: Ya biraz dikkat et.
3: Bakın. A otel.
2: Ve Sifuan.
3: Sifuan insan değilmiş. Tayland lokantasıymış.
2: Şimdi ne olacak?
0: Teröristlerin yeni hedefi.

0: burası olabilir ama.
1: Hemen bir sonuca var mı?
0: Şu halinize bakın. Korktunuz mu?
1: Korku değil, dikkatli olmalıyız. Sıvan hangi odada olduğunu bulmaya çalış.
2: Bekleyin, otelin güvenlik kameralarına giriyorum.

0: Bekle biraz.
1: Ha?
0: Geri sar, geri sar. 12. kat. Büyüt. Tam ekran yap. Bu oda 1210 numara.
1: Bunu nasıl becerdin?
0: Az önce kız arkadaşının adını kullanarak ona bir mesaj gönderdim. Odasının önünde beklediğimi söyledim.
2: Ben demiştim. Kız arkadaşına değer veriyor. Siz burada beklemede kalın. Ben yalnız gideceğim.
1: Dur, bekle biraz.
0: Bak, kız arkadaşı olmadığını görünce işler karışacak. Sonrasında sadece bir dakikası olacak. Git. Acele et.
1: Sen neden gitmiyorsun?
0: Bana ihtiyacı yok. Burada tek başına Ladin'i yakalayan Lisan'dan bahsediyoruz.
3: Ben Afrikalı korsanlar dediğini sanıyordum.
0: Önce Afrikalı korsanları halletti, bu doğru. Sonra da Irak'a gidip Ladin'i yakaladı.
1: Ladin mi? Irak olduğuna emin misin? Ladin Afganistan'da yakalanmamış
0: Sahi
1: mıydı?
0: Mi? Karıştırdım sanırım. Saddam mıydı ya? Neyse.
2: Hint gizli servisinden olduğu için kolay olmayacaktır. Dikkatli ol.
4: Ben başımın çaresine bakarım. Sen kendini düşün. Sorun çıkarma.
2: Gerçekten ukala birisin.

0: Tebrik ederim. Neden bu kadar çok bomba var? Ne zaman patlayacaklar?
1: Ne olduklarını biliyor musun?
0: Kore'deki A otelde görmüştüm.
1: Semin yanındaki adamsın sen.
2: Semin nereden tanıyorsun?
1: Semin muhbiri bendim. Maytap gösterisi birazdan başlar. Hemen gidin buradan. Bu otel yerle bir olacak.
2: Bunu sana kim taktırdı?
0: Cat, önce buradan çıkmamız gerek.
2: Olmaz. Elimizdeki tek tanık o.
0: Cat!
1: Dediklerini yapmazsam kız arkadaşımı öldürecek.
2: Arkadaşım kim?
1: May.
2: May mi?
1: Eskiden özel hizmetler biriminde kıdemli subaydı.
0: Oteldeki herkesi uyarmak zorundayız.
1: Artık çok geç.
2: May'i nerede bulabiliriz? Söyle!

0: atlamak zorundayız. Zaman kalmadı.
1: Bırak.
0: Vaktimiz azalıyor.
1: Bırak beni. Başka ipuçları bulmalıyız.
0: Bunun için vakit yok.
1: Bakmadan nasıl bilebiliriz?

0: Abi bir dakika. Aklım karıştı. Hayatta mıyız değil miyiz şimdi? Hayatta olduğumuz sürece umut vardır değil mi?
1: Bu doğru. Başarabiliriz.
2: Elimizdeki tek ipucu May isimli kadın. Sizce umudumuz kaldı mı?
3: Sana göre suçluyu yakalamak yeter. Başkalarının hayatlarını umursamıyorsun.
2: Suçluyu yakaladığın zaman insanların hayatlarını kurtaracağını bilmiyor musun?
0: Hasan bu şartlar altında pek bir şey yapamaz.
3: Lider olmak güzel şey ha? Nasılsa iyi ailen, gamsız bir hayatın var. Başkalarını umursayıp ne yapacaksın?
2: Kenara çek baba.
4: Ha? Neden?
2: Sana durmanı söyledim.
3: Lanet olsun.
4: Sen bilmiyorsun. Terör yüzünden ailesini kaybettiğini de. Henüz 7 yaşındaydı. O bunun için yaşıyor. Çocukluğundan beri kendini suçluları yakalamaya adamış. Her şeyini bu işe yatırdı. Bu ekibi yarattı. Tek isteği onun dışında başkaları bu acıyı yaşamasındı.
5: Patron!

Listen! Listen!

0: Haide!
1: Kardeşim, neredeyiz?
2: Uyanmışsın. Lakum Batun isimli bir köydeyiz. Arabamız da tamir edildi. Polisi atlatmak zorundaydık. Burası da oldukça güvenli bir yere benziyor. Anlaşılan o ki bir düğüne denk geldik.
1: Ya tamam, tamam.
2: Şuraya bak, ne kadar hoş değil mi?
1: Cat nerede?
3: Ben iyiyim.
2: Çok
1: biraz sabret olur mu?
2: Oh.
4: Şuraya baksanıza. Nasıl da mutlu görünüyorlar.
1: Bobo her şeyi anlattı. Ailenin olanları biliyorum. Ne oldu? Suçlular yakalandı mı?
5: Kısa süre önce tutuklandılar.
1: İyi. Buna sevindim.
5: Interpol'deydin. Neden kovulduğunu söyleyebilir misin? Tabii söylemek istersen.
1: Kardeşim Ayo ile beraber

0: yapmaya çalıştık. Suçluların izini sürdük. Saklandıkları deliği bulduğumuzda ise destek beklemek istemedim. Emre karşı gelip içeri girmeye karar verdim. Ve sonucunda kendi ajanımızı kaybettik. Çünkü orada ellerine rehin tutuluyordu. Yaptığım şey bencillikti.
1: Bu sabah olanlar için üzgünüm. Sana o kadar sert çıkmamalıydım. Sözlerimi geri alsam da, bir daha beni iznim olmadan öpmeye yeltenirsen bedelini ödersin.
0: Seni öpmem için yalvarsan da yapmam bunu.
1: Ha?
0: İçin rahat olsun yani.

0: güzel ya.
1: Bakın yükseliyor. Evet, şuna bak, şuraya bak. İşte o.
2: Yaralıların tedavileri için üstümüze düşen her şeyi yerine getireceğiz. Tam bir işbirliği.
1: Sorun daha da büyüyecek gibi.
2: Herkesin
1: ne yapacağız?
0: A otel. Otelin neden acaba?
1: Ve güvenlik
0: neden sadece bu oteller hedef
2: alınıyor? Her şey yenilenecek. Bununla ilgili her şeyi kontrol edeceğiz.
0: Ne olacak? Şuna bak.
2: Üstümüze düşen
0: her şeyi
2: yapacağız.
0: Ne oldu? Ne buldun?
2: Bundan kimsenin kuşkusu olmasın lütfen.
0: Hitler'den bu yana bu kadar soğuk bir surat gördüğümü sanmıyorum. Tam bir katil ifadesi.
3: Böyle bir zamanda bile şaka yapabiliyorsun.
0: Şu senin muhbir bunu içeriden birinin yaptığını söylemişti. Bence bu kadını araştırsak iyi olur.
3: Hayal gücün fazla çalışıyor.
4: Hayır, bana kalırsa bu defa haklı çıktı. Şuna bakın.
0: Ne? Gerçekten bir ilgisi var mıymış? May mi? Dumupa'nın bahsettiği kadın bu mu? Bundan mı bahsediyordu?
4: Adı May. A Oteller zincirinin şu anki güvenlik amiri.
3: Oteli patlatmak ona ne kazandı?
0: Bunu ona sormak gerek. Swan, şu an nerede bu kadın?
4: Otel zincirinin genel müdürü yarın Jeju'daki A Otel'e gidecekmiş. May de mutlaka orada olacaktır.
3: Ne zaman gideceklerini bilmiyoruz. Ama yarın uçacaklarını varsayarsak biz onlardan önce varabiliriz. Hı-hı. Bobo, sen git uçağı hazırla.
5: Tamam.
3: Sen devam et Swan. May hakkında daha fazla bilgi topla.
4: Tamam.
5: Efendim, Jeju'da A Otel'de yerinizi ayırttım. Lüks bir suite'de kalacaksınız. Hı.
3: Bana Koreli olduğunu söylemiştin. Bana Korece bir şeyler öğret. Sana nasıl seslenmeliyim?
0: Nasıl mı? Oppa? Bana böyle hitap edebilirsin.
3: Oppa?
4: Oppa. Oppa. Oppa.
5: Oppa. Affedersin oppa. Özür dilerim.
0: Git başımdan, git.
5: Özür dilerim oppa.
0: Atlamaya hazırım. Gidelim.
6: Jeju Adası.

0: Gördüğün silahların hepsi kullanışlıdır, işimize yarayabilir. Ama dikkatli ol. Yoksa kolayca yaralanırsın. Görünürde sert spreyi ama zaman ayarlı bombaya dönüşebilir. Gövdeyi çevirerek patlama zamanını belirlersin. Saati kurduktan sonra geri dönüşü yok.
1: Al şunu.
0: Şu haline bak, korkudan öleceksin. Bunlar şok silahları. Biz ödül avcılarının vazgeçilmez silahları. Bunu tavsiye ederim. Ondan daha tesirlidir. Yüksek voltaj.
2: Fena değil. İhtiyacım olursa kullanırım.
0: Kurşun geçirmez kıyafetler. Kevlar fiber dokuyla iki kez güçlendirildi. Sıradan mermiler işlemez. Ve en iyisi şok etkili pompalı tüfek. Geçmişte kullandıklarımdan daha güçlü. Kötülere karşı hayli kullanışlı.
1: Silahı boş ver. Ben bunu beğendim.
3: Kardeşim, uçağın yolcu listesinde May'in adına rastlamadım. Ardından tekrar kontrol ettim. Anlaşılan o ki May Jeju'ya otelin gemisiyle ve yalnız gelmiş.
0: Bobo, Swan, müdürün odasına dinleme cihazlarını yerleştirin. Ayo, Lisan, siz de benimle gelin. May'i bulalım.
2: Bunu bize bıraksan olmaz mı?
3: Tamam, dert değil. Bu tür işleri genelde Bobo'yla hallederiz zaten. Teknik konularda iyidir. Her işin üstesinden gelip. Öyle değil mi?
2: Tamam, anlaştık.
3: Ah, kapat onu, elini sürme.
1: Yedik sanki. Sadece bakıyordum. Ay!
3: Ah, dokunma.
1: Ne?
3: Pantolonunu çıkar.
1: Ne,
3: hadi,
1: ne oldu?
3: Çıkar çabuk.
1: Sorun ne
3: çıkar
1: ya? Çabuk. Ne oldu?
3: Çıkar.
1: Ne oldu ki? Ne oldu?
3: Hadi, hadi çabuk.
4: Bomba, bomba, bomba.
1: Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?
4: Tamam,
1: ne oldu?
4: Ben tutuyorum.
1: Ay, tamam,
4: tutuyorum, çıkar onu. Hadi.
3: Eğilin.
4: Efendim, siz iyi misiniz?
3: Aha.

0: Affedersiniz, affedersiniz. İyi günler. Güle güle. Hey, ne yapıyorsun? Geri git. Geri git dedim.
1: Şimdi ne olacak?
2: Hangisini takip edeceğiz? Ya hepsinde bomba varsa?
0: Bekle! Acuma!
3: Hı?
0: Daha dikkatli olun.
3: Tamam, özür dilerim.
1: Hepsi koruyucu madde mi? Malzemelerin ayrı toplanması gerekmiyor mu?
2: Bakar mısın?
4: Duke quoi? Vous êtes machin.
3: Korece değil mi? Çevirsene.
2: Aksanlı konuşuyor. Ben de anlayamadım.
1: Pekala, kimse kıpırdamasın. Gümrükten geliyoruz.

0: arkadaşlar, herkes benimle gelsin.
1: Tamam,
0: hadi.
1: Patron sen nasıl istersen.
2: Lanet olsun.
0: Birimizi almayı denesiniz mi?

0: çıktın? E niye oraya çıktın ki?
1: Hey, neler oluyor?
0: Patron, bilmiyorum. Bak biliyorsun biz aynı taraftayız. Başka bir yolu vardır mutlaka.
2: Bizim de canımızı yakacağını bilmiyor musun? İn oradan aşağı, hadi.
1: Ya,
3: bu da ne böyle?
2: Yapma.
1: Ya, yapma, yapma ya.
0: Ne oluyor?
2: Bak çekil şuradan.
1: Ne demek bu?
0: Elindeki şok tabancası.
1: Şok tabancası mı?
0: Hayır, yapma.
1: Şok tabancasıymış.
4: May ile bağlantın olduğunu biliyoruz. Jeju'daki AOT'li havaya uçurmak istiyorsunuz.
0: Bu emri sana May mi verdi?
5: Yapmanı ne istedi değil mi? Ha?
4: Patlama ne zaman olacak?
0: May bundan ne elde edecek? Ha? Otili havaya uçurmak ona ne kazandıracak?
5: Bunu yapmakla May'in eline ne geçecek?
0: Kardeşim, ben de aynı şeyi sordum ya. Saçmalama.
5: Ha? Sahi mi? Ha, kusura bakma. Başım hala ağrıyordu. Bir kendime gelemedim ya.
4: Neden AOT'l?
1: Boşuna kendinizi yormayın. Size bir şey söylemeyeceğim.
4: Baba.
0: Babacığım. Baba henüz dönmedi mi?
1: Hayır, dur, yapma, yapma, dur.
0: Gel
1: dur,
0: buraya.
1: Dur, aa, dur.
0: Yürü.
1: Dur, canımı yakma, canımı yakma.
0: Bu senin son şansın.
5: Bir öncekini tattın. Bu silah ondan 10 misli daha güçlü canım.
0: Berbat bir ölüm. Elektrik akımına kapılmak berbat bir şeydir. Beyin hücrelerinin çoğu ölüyor.
1: Tamam, tamam. Konuşacağım.
4: Ben artık duymak istemiyorum.
1: Dedim. Ne bilmek istiyorsanız söyleyeceğim, tamam mı? Lütfen ne bilmek istiyorsanız.
4: Gerek yok. Sana inanmıyorum. Şokla.
5: Zevkle patron.
1: Tommy, Tommy. Tommy, hepsi Tommy'nin emri. Yemin ederim. Tommy, Tommy. Bu Tommy'nin emri.
0: Tommy de kim?
4: A Holding'in kurucusunun oğlu. Eski varisi.
0: Ay kusura bakma.
6: Merhaba.
5: Sen kimsin ya?
6: Ben Tommy.
5: Tommy.
4: Eski varis.
6: Merhaba. Nasılsınız? Vay canına. Burası gerçekten çok güzelmiş. Hayal ettiğimden çok daha büyük. Ding dong. Ben de odalarında şakalaşanlar kimler acaba diye düşünüyordum. Sonra bir baktım, meğer sizmişsiniz.
4: Baba?
5: Bobo?
4: Baba?
5: Bobo! Ha, yaşıyor. Swan nerede?
6: Ha, o sevimli şeyin adı bu mu? O da iyi. May,

0: Buna bastığım an infilak eder.
1: Başından beri planın buydu ha?
0: Evet öyle.
1: Neden suçu bizim üzerimize yıktın?
0: Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Bunu kendiniz üstünüze bulaştırdınız. Ben sadece o gazeteciyi uyarmak istemiştim. Ama birden siz ortaya çıktınız ve ayağıma dolandınız. Hal böyle olunca ben de ambulansı patlatmak zorunda kaldım. Balkondan manzara çok güzelmiş. Harikulade bir manzara. Muhteşem. Fişek gösterisini buradan izlemek çok keyifli olacak. Sahi, siz de benim gibi havai fişekleri sever misiniz? Havai fişekleri izlerken etraf tamamen karanlık olmalı. Bu çok önemlidir. Ama ne var ki? Bu güzel şehir gece olunca ışıl ışıl oluyor. Bu da seyir zevkini azaltıyor. May! Ben yeteri kadar eğlendim. Bundan sonrasını sana bırakıyorum.
2: Size bir saat veriyorum. Silahı teslim edin, bombayı bana getirin. Aksi takdirde arkadaşınız ölür. Bir de Yanşen'i serbest bırakın.

0: Getirdin mi? Arabada. Swan nerede? Benimle gel. Diğerleri burada kalacak.
1: Hı?

0: Swan nerede?
1: Bu oyunu uzun zamandır oynuyorum ama bitiremedim. Hey! Sen nasıl oynandığını biliyor musun? Yardım et, beraber bitirelim. Sonra seni fişek gösterisine götürürüm.
0: Uzatma. Önce Swan'ı bırak.
1: O zaman başka oyun oynarız. Benimle gel. Na na na na. Bu defa kazanmam lazım. Bu oyunu kazanırsan
2: onu serbest bırakacağım.

0: Kırmızı olan zehirli haptır. Hı? Aldıktan sonra 10 dakika içinde ölürsün. Bunun kurallarını tam anlaman için önce bir deneme yapacağız. Hı?
1: Hayır.
0: Kaçıncı kattayız?
2: 15. kattayız.
1: Evet, bu çok eğlenceli olacak.
0: Oyun başlıyor. 10 dakikam var.
3: Ne? Patronun da hapı yutmak zorunda mı? Keti ben kurtarırım. Sen git Sıvan'ı bul. Ha tamam. Ay! Oh! Oh! Ha?
2: İzin verin. Lütfen bırakın gideyim. Lütfen.
0: Ne? Hapı almayı kabul edersen anahtarı sana vereceğim. Arkadaşın birazdan otoparkta olacak. 10 dakika sonra ben de bu düğmeye basacağım. Filmlerde de hep bu tür sahneler yok mudur? Tahmin edersin. 10 dakika içinde panzehir mi alacaksın yoksa arkadaşını mı kurtaracaksın?